0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan'la bir araya geldi. Görüşmelerde bölgesel gelişmeler kapsamlı şekilde ele alındı. Öte yandan Türkiye, Mısır ve Katar, İsrail'in Gazze şeridinde kadınlar ve çocuklar dahil sivillerin hayatını kaybetmesine yol açan son saldırıları en güçlü biçimde kınadı. AK Parti, terörsüz Türkiye süreci kapsamında yürürlüğe giren kanuna ilişkin teşkilat mensuplarına bilgilendirme metni gönderdi. Metinde düzenlemenin af ya da kişiye özel bir nitelik taşımadığı vurgulanarak Abdullah Öcalan'ın bu düzenlemeden yararlanmasının mümkün olmadığı belirtildi. CHP Yüksek Disiplin Kurulu'nda ise aralarında milletvekillerinin de bulunduğu 81 kişinin dosyası masaya yatırıldı. Milletvekilleri hakkındaki kararın bir sonraki toplantıda verileceği açıklandı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri başta olmak üzere Kahraman Ordu'nun imkan ve kabiliyetlerini daha üst seviyelere çıkarmayı hedeflediklerini belirtti. Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ise Mavi Vatan vurgusu yaparak evimizin bir odasından vazgeçmediğimiz gibi bahçemiz olan Mavi Vatan'ın da tek bir damlasından asla vazgeçmeyeceklerini ifade etti. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sağlık çalışanlarının %60'ından fazlasının kadın olduğunu hatırlatarak büyük hastaneler başta olmak üzere 24 saat hizmet verecek kreş ve anaokulu yapılanmasına girdiklerini, bu yıl 7 tanesinin çalışmalarına başlandığını duyurdu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'a ebeveynlere rehberlik eden ilk öğretmenim ailem mobil uygulamasının Nisan 2025'ten bu yana 2 milyon 2000 aile tarafından kullanılmaya başlandığını açıkladı. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Alo 199 çağrı merkezinde işitme ve konuşma engelli vatandaşlar için görüntülü görüşme hizmetini hayata geçirdi. Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bir kamyonda başlayıp ormanlık alanı sıçrayan ve kontrol altına alınan yangınla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. ÖSYM Başkanlığı'nca 2026 TUS 1. dönem uzmanlık dalı değişikliği tercihleri başladı. Akdeniz oyunlarında mücadele eden milli sporcularımız bugüne kadar 384'ü altın, 269'u gümüş ve 314'ü bronz olmak üzere 967 madalya kazandı. Türkiye 384 altın madalyayla İtalya ve Fransa'nın ardından Akdeniz oyunları tarihinin en başarılı 3. ülkesi konumunda yer alıyor. Sektör buluşmaları kapsamında mali müşavirlerle bir araya gelen AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, bizim siyaset anlayışımız sahayı dinlemek, istişare etmek ve elde edilen katkıları ilgili yerlere taşımak ve çözüm olabilmektir. Kayseri'nin gücünü ortak akılla ve güçlü işbirlikleriyle büyütmeye devam edeceğiz dedi. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu, her geçen gün yaşam ve geçim şartlarının zorlaştığı, işsizliğin arttığı, istihdamın daraldığı, sanayi üretiminin azaldığı, yeni yatırımların olmadığı, yolun ve otobanın gelmediği, Sivas'a giden hızlı trenin uğramadığı bir Kayseri ile Kayseriler ne yazık ki baş başa dedi. Ankara Güven Park'ta oturma eylemi yapan gazilere yönelik yapılan polis müdahalesiyle ilgili konuşan İYİ Parti Talas İlçe Başkanı Hadi Hakkomaz Şahin, lütfen gazilerimizi, polislerimizi karşı karşıya getirmeyin, Türk toplumunun değer yapılarıyla oynamayınız. Birkaç gün öncesinde Doğu'da Abdullah Öcalan posterleriyle ilk Türk şehit edilişlerini kutlayanlara neden herhangi bir müdahale yapılmadı dedi. Kayseri'de polis ekipleri tarafından 13 Ağustos 2026 ile 19 Ağustos 2026 tarihleri arasında yapılan çalışmalarda 284 araç sürücüye kırmızı ışık ihlali suçundan 5000 TL cezai işlem uygulandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Talas'ta bulunan bir binanın onarılarak öğretmen evi olarak kullanılması için yapılan çalışmalarda sona gelindi. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Kayseri Havalimanı'nın Temmuz ayına ait istatistiklerini açıkladı. Açıklanan bilgilere göre Kayseri Havaalanı, Temmuz ayında toplam 276.650 yolcuya hizmet verdi. Erciyes Kayak Merkezi'nde yaklaşık 1100 metrelik parkuruyla Türkiye'nin en iddialı ve en uzun dağ kızağı tesislerinden biri olacak Dağ Kızağı projesinde çalışmalar başladı. Kayseri'de sabah saatlerinde yerde hareketsiz yatan şahsı görenler ihbarda bulundu. Ekipler şahsın 42 yaşında olduğunu ve hayatını kaybettiğini belirledi. Kayseri Spor'un cumartesi günü deplasmanda Iğdır FK ile karşılaşacağı müsabakayı Alper Akarsu yönetecek. 2026-2027 sezonunda Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 1. Ligi'nde mücadele edecek olan Melih Gazi Belediyespor sezona Galatasaray deplasmanında başlayacak. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
2: Trafikte güvenli hayat, kurallara uymakla olur.
0: Radyo Radar 91.8.

0: sensiz içim, gözyaşlarım yağmur gibi. Yanağımızda diyor sevgilim, yanağımızda diyor.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan'la bir araya geldi. Görüşmelerde bölgesel gelişmeler kapsamlı şekilde ele alındı. Öte yandan Türkiye, Mısır ve Katar, İsrail'in Gazze şeridinde kadınlar ve çocuklar dahil sivillerin hayatını kaybetmesine yol açan son saldırıları en güçlü biçimde kınadı. AK Parti, terörsüz Türkiye süreci kapsamında yürürlüğe giren kanuna ilişkin teşkilat mensuplarına bilgilendirme metni gönderdi. Metinde düzenlemenin af ya da kişiye özel bir nitelik taşımadığı vurgulanarak Abdullah Öcalan'ın bu düzenlemeden yararlanmasının mümkün olmadığı belirtildi. CHP Yüksek Disiplin Kurulu'ndaysa aralarında milletvekillerinin de bulunduğu 81 kişinin

0: Demir Göktaş ise ebeveynlere rehberlik eden ilk öğretmenim ailem mobil uygulamasının Nisan 2025'ten bu yana 2 milyon 2000 aile tarafından kullanılmaya başlandığını açıkladı. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Alo 199 çağrı merkezinde işitme ve konuşma engelli vatandaşlar için görüntülü görüşme hizmetini hayata geçirdi. Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bir kamyonda başlayıp ormanlık alanı sıçrayan ve kontrol altına alınan yangınla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. ÖSYM Başkanlığı'nca 2026 TUS 1. dönem uzmanlık dalı değişikliği tercihleri başladı. Akdeniz oyunlarında mücadele eden milli sporcularımız bugüne kadar 384'ü altın, 269'u gümüş ve 314'ü bronz olmak üzere 967 madalya kazandı. Türkiye 384 altın madalyayla İtalya ve Fransa'nın ardından Akdeniz oyunları tarihinin en başarılı 3. ülkesi konumunda yer alıyor. Sektör buluşmaları kapsamında mali müşavirlerle bir araya gelen AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, bizim siyaset anlayışımız sahayı dinlemek, istişare etmek ve elde edilen katkıları ilgili yerlere taşımak ve çözüm olabilmektir. Kayseri'nin gücünü ortak akılla ve güçlü işbirlikleriyle büyütmeye devam edeceğiz dedi. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu, her geçen gün yaşam ve geçim şartlarının zorlaştığı, işsizliğin arttığı, istihdamın daraldığı, sanayi üretiminin azaldığı, yeni yatırımların olmadığı, yolun ve otobanın gelmediği, Sivas'a giden hızlı trenin uğramadığı bir Kayseri ile Kayseriler ne yazık ki baş başa dedi. Ankara Güven Park'ta oturma eylemi yapan gazilere yönelik yapılan polis müdahalesiyle ilgili konuşan İYİ Parti Talas İlçe Başkanı Hadiye Hakkımaz Şahin, lütfen gazilerimizi, polislerimizi karşı karşıya getirmeyin, Türk toplumunun değer yapılarıyla oynamayınız. Birkaç gün öncesinde doğuda Abdullah Öcalan posterleriyle ilk Türk şehit edilişlerini kutlayanlara neden herhangi bir müdahale yapılmadı dedi. Kayseri'de polis ekipleri tarafından 13 Ağustos 2026 ile 19 Ağustos 2026 tarihleri arasında yapılan çalışmalarda 284 araç sürücüye kırmızı ışık ihlali suçundan 5000 TL cezai işlem uygulandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Talas'ta bulunan bir binanın onarılarak öğretmen evi olarak kullanılması için yapılan çalışmalarda sona gelindi. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Kayseri Havalimanı'nın Temmuz ayına ait istatistiklerini açıkladı. Açıklanan bilgilere göre Kayseri Havaalanı, Temmuz ayında toplam 276.650 yolcuya hizmet verdi. Erciyes Kayak Merkezi'nde yaklaşık 1100 metrelik parkuruyla Türkiye'nin en iddialı ve en uzun dağ kızağı tesislerinden biri olacak dağ kızağı projesinde çalışmalar başladı. Kayseri'de sabah saatlerinde yerde hareketsiz yatan şahsı görenler ihbarda bulundu. Ekipler şahsın 42 yaşında olduğunu ve hayatını kaybettiğini belirledi. Kayseri Spor'un cumartesi günü deplasmanda Iğdır FK ile karşılaşacağı müsabakayı Alper Akarsu yönetecek. 2026-2027 sezonunda Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 1. Liginde mücadele edecek olan Melih Gazi Belediyespor sezona Galatasaray deplasmanında başlayacak. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
2: Trafik kurallarına uymak, yaşama sımsıkı sarılmaktır.
1: Radyo Radar 91.8.

0: aşkımız bitti.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Zizicim, özyaşlarım yağmur gibi yanağımızda diyor sevgilim, yanağımızda diyor.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdülhati ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan'la bir araya geldi. Görüşmelerde bölgesel gelişmeler kapsamlı şekilde ele alındı. Öte yandan Türkiye, Mısır ve Katar, İsrail'in Gazze şeridinde kadınlar ve çocuklar dahil sivillerin hayatını kaybetmesine yol açan son saldırıları en güçlü biçimde kınadı. AK Parti terörsüz Türkiye süreci kapsamında yürürlüğe giren kanuna ilişkin teşkilat mensuplarına bilgilendirme metni gönderdi. Metinde düzenlemenin af ya da kişiye özel bir nitelik taşımadığı vurgulanarak Abdullah Öcalan'ın bu düzenlemeden yararlanmasının mümkün olmadığı belirtildi. CHP Yüksek Disiplin Kurulu'nda ise aralarında milletvekillerinin de bulunduğu 81 kişinin dosyası masaya yatırıldı. Milletvekilleri hakkındaki kararın bir sonraki toplantıda verileceği açıklandı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri başta olmak üzere Kahraman Ordu'nun imkan ve kabiliyetlerini daha üst seviyelere çıkarmayı hedeflediklerini belirtti. Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ise Mavi Vatan vurgusu yaparak evimizin bir odasından vazgeçmediğimiz gibi bahçemiz olan Mavi Vatan'ın da tek bir damlasından asla vazgeçmeyeceklerini ifade etti. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sağlık çalışanlarının %60'ından fazlasının kadın olduğunu hatırlatarak büyük hastaneler başta olmak üzere 24 saat hizmet verecek kreş ve anaokulu yapılanmasına girdiklerini, bu yıl 7 tanesinin çalışmalarına başlandığını duyurdu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ise ebeveynlere rehberlik eden ilk öğretmenim ailem mobil uygulamasının Nisan 2025'ten bu yana 2 milyon 2000 aile tarafından kullanılmaya başlandığını açıkladı. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Alo 199 çağrı merkezinde işitme ve konuşma engelli vatandaşlar için görüntülü görüşme hizmetini hayata geçirdi. Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bir kamyonda başlayıp ormanlık alanı sıçrayan ve kontrol altına alınan yangınla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. ÖSYM Başkanlığı'nca 2026 TUS 1. dönem uzmanlık dalı değişikliği tercihleri başladı. Akdeniz oyunlarında mücadele eden milli sporcularımız bugüne kadar 384'ü altın, 269'u gümüş ve 314'ü bronz olmak üzere 967 madalya kazandı. Türkiye 384 altın madalyayla İtalya ve Fransa'nın ardından Akdeniz oyunları tarihinin en başarılı 3. ülkesi konumunda yer alıyor. Sektör buluşmaları kapsamında mali müşavirlerle bir araya gelen AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, bizim siyaset anlayışımız sahayı dinlemek, istişare etmek ve elde edilen katkıları ilgili yerlere taşımak ve çözüm olabilmektir. Kayseri'nin gücünü ortak akılla ve güçlü işbirlikleriyle büyütmeye devam edeceğiz dedi. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu, her geçen gün yaşam ve geçim şartlarının zorlaştığı, işsizliğin arttığı, istihdamın daraldığı, sanayi üretiminin azaldığı, yeni yatırımların olmadığı, yolun ve otobanın gelmediği, Sivas'a giden hızlı trenin uğramadığı bir Kayseri ile Kayseriler ne yazık ki baş başa dedi. Ankara Güven Park'ta oturma eylemi yapan gazilere yönelik yapılan polis müdahalesiyle ilgili konuşan İYİ Parti Talas İlçe Başkanı Hadi Hakkomaz Şahin, lütfen gazilerimizi, polislerimizi karşı karşıya getirmeyin, Türk toplumunun değer yapılarıyla oynamayınız. Birkaç gün öncesinde doğuda Abdullah Öcalan posterleriyle ilk Türk şehit edilişlerini kutlayanlara neden herhangi bir müdahale yapılmadı dedi. Kayseri'de polis ekipleri tarafından 13 Ağustos 2026 ile 19 Ağustos 2026 tarihleri arasında yapılan çalışmalarda 284 araç sürücüye kırmızı ışık ihlali suçundan 5000 TL cezai işlem uygulandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Talas'ta bulunan bir binanın onarılarak öğretmen evi olarak kullanılması için yapılan çalışmalarda sona gelindi. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Kayseri Havalimanı'nın Temmuz ayına ait istatistiklerini açıkladı. Açıklanan bilgilere göre Kayseri Havaalanı, Temmuz ayında toplam 276.650 yolcuya hizmet verdi. Erciyes Kayak Merkezi'nde yaklaşık 1100 metrelik parkuruyla Türkiye'nin en iddialı ve en uzun dağ kızağı tesislerinden biri olacak dağ kızağı projesinde çalışmalar başladı. Kayseri'de sabah saatlerinde yerde hareketsiz yatan şahsı görenler ihbarda bulundu. Ekipler şahsın 42 yaşında olduğunu ve hayatını kaybettiğini belirledi. Kayseri Spor'un cumartesi günü deplasmanda Iğdır FK ile karşılaşacağı müsabakayı Alper Akarsu yönetecek. 2026-2027 sezonunda Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 1. Liginde mücadele edecek olan Melih Gazi Belediyespor sezona Galatasaray deplasmanında başlayacak. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
2: Unutmayın, uyulan her trafik kuralının bir

0: nedeni, uyulmayanın da bir bedeli vardır.
1: Radyo Radar 91.8.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan'la bir araya geldi. Görüşmelerde bölgesel gelişmeler kapsamlı şekilde ele alındı. Öte yandan Türkiye, Mısır ve Katar, İsrail'in Gazze şeridinde kadınlar ve çocuklar dahil sivillerin hayatını kaybetmesine yol açan son saldırı

0: Evimizin bir odasından vazgeçmediğimiz gibi bahçemiz olan mavi vatanın da tek bir damlasından asla vazgeçmeyeceklerini ifade etti. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sağlık çalışanlarının %60'ından fazlasının kadın olduğunu hatırlatarak, büyük hastaneler başta olmak üzere 24 saat hizmet verecek kreş ve anaokulu yapılanmasına girdiklerini, bu yıl 7 tanesinin çalışmalarına başlandığını duyurdu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ise ebeveynlere rehberlik eden ilk öğretmenim Ailem mobil uygulamasının Nisan 2025'ten bu yana 2 milyon 2000 aile tarafından kullanılmaya başlandığını açıkladı. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Alo 199 çağrı merkezinde işitme ve konuşma engelli vatandaşlar için görüntülü görüşme hizmetini hayata geçirdi. Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bir kamyonda başlayıp ormanlık alanı sıçrayan ve kontrol altına alınan yangınla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. ÖSYM Başkanlığı'nca 2026 TUS 1. dönem uzmanlık dalı değişikliği tercihleri başladı. Akdeniz oyunlarında mücadele eden milli sporcularımız bugüne kadar 384'ü altın, 269'u gümüş ve 314'ü bronz olmak üzere 967 madalya kazandı. Türkiye 384 altın madalyayla İtalya ve Fransa'nın ardından Akdeniz oyunları tarihinin en başarılı 3. ülkesi konumunda yer alıyor. Sektör buluşmaları kapsamında mali müşavirlerle bir araya gelen AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, bizim siyaset anlayışımız sahayı dinlemek, istişare etmek ve elde edilen katkıları ilgili yerlere taşımak ve çözüm olabilmektir. Kayseri'nin gücünü ortak akılla ve güçlü işbirlikleriyle büyütmeye devam edeceğiz dedi. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu, her geçen gün yaşam ve geçim şartlarının zorlaştığı, işsizliğin arttığı, istihdamın daraldığı, sanayi üretiminin azaldığı, yeni yatırımların olmadığı, yolun ve otobanın gelmediği, Sivas'a giden hızlı trenin uğramadığı bir Kayseri ile Kayseriler ne yazık ki baş başa dedi. Ankara Güven Park'ta oturma eylemi yapan gazilere yönelik yapılan polis müdahalesiyle ilgili konuşan İYİ Parti Talas İlçe Başkanı Hadiye Hakkomaz Şahin, lütfen gazilerimizi polislerimizi karşı karşıya getirmeyin, Türk toplumunun değer yapılarıyla oynamayınız. Birkaç gün öncesinde doğuda Abdullah Öcalan posterleriyle ilk Türk şehit edilişlerini kutlayanlara neden herhangi bir müdahale yapılmadı dedi. Kayseri'de polis ekipleri tarafından 13 Ağustos 2026 ile 19 Ağustos 2026 tarihleri arasında yapılan çalışmalarda 284 araç sürücüye kırmızı ışık ihlali suçundan 5000 TL cezai işlem uygulandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Talas'ta bulunan bir binanın onarılarak öğretmen evi olarak kullanılması için yapılan çalışmalarda sona gelindi. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Kayseri Havalimanı'nın Temmuz ayına ait istatistiklerini açıkladı. Açıklanan bilgilere göre Kayseri Havaalanı, Temmuz ayında toplam 276.650 yolcuya hizmet verdi. Erciyes Kayak Merkezi'nde yaklaşık 1100 metrelik parkuruyla Türkiye'nin en iddialı ve en uzun dağ kızağı tesislerinden biri olacak Dağ Kızağı projesinde çalışmalar başladı. Kayseri'de sabah saatlerinde yerde hareketsiz yatan şahsı görenler ihbarda bulundu. Ekipler şahsın 42 yaşında olduğunu ve hayatını kaybettiğini belirledi. Kayseri Spor'un cumartesi günü deplasmanda Iğdır FK ile karşılaşacağı müsabakayı Alper Akarsu yönetecek. 2026-2027 sezonunda Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 1. Liginde mücadele edecek olan Melih Gazi Belediyespor sezona Galatasaray deplasmanında başlayacak. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
2: Trafikte kural önemlidir. Uyanlar hep güvendedir.
3: Sağlık Rehberi.
4: Sağlık Rehberi'nden herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Haftanın sağlık gelişmelerini aktarmaya devam ediyoruz. Bakalım bu haftanın sağlık gelişmelerinde neler var? Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, organ bağışında 143.887 kişinin dijital vasiyet oluşturduğunu, 2.510.018 organ ve dokunun bağışlandığını açıkladı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, kendi kalp akciğer pompamızı Aselsan'la beraber yaptık. O cihaz olmadan kalp ameliyatları yapılamaz. Şimdi onu hastalarda kullanmaya başladık. Bir ay evvel başladık ve sene sonu itibariyle seri üretimine geçeceğiz dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçen yıl Temmuz'da Sosyal Güvenlik Kurumu geri ödeme kapsamına alınan 5 immünoterapi ilacından bir yılda 40 bin kanser hastasının faydalandığını belirtti. Diş hekimine yapılan bir ziyaret dişlerin durumundan çok daha fazlasını ortaya koyabilir. Alınan bulgular gelecekteki

0: tip 2 diyabet riskine dair önemli ipuçlar taşıyor. Sağlık Bakanlığı'nca hayata geçirilen uzaktan hasta değerlendirme sistemiyle vatandaşlar uzaktan psikolojik destek, sigara bırakma polikliniği ve sosyal destek hizmetlerinden de yararlanabiliyor. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde devam eden Ebola salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı en az 2325'e yükseldi. Hükümet verilerine göre bu tablo 2018-2020 yılları arasında yaşanan salgındaki can kaybını geride bırakarak ülke tarihinin en ölümcül Ebola salgını oldu. Haftanın sağlık gelişmelerini dinlediniz. Bir sonraki hafta farklı gelişmelerde görüşmek dileğiyle hoşça kalın.
1: Sağlık Rehberi.

0: Dijital Manşet.
1: Dijital Manşet'le birlikteyiz. Ben İlayda Kaya. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ay projesi kapsamında takvimin netleştiğini belirterek, kendi hibrit itki roket sistemine sahip Ay aracımızı 2027'nin ilk aylarında uzaya göndereceğiz, dedi. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın kamuda şeffaflık ve hesap verebilirliği artırmak amacıyla devreye aldığı yapay zeka destekli muhasebe ve ileri analitik projesiyle bugüne kadar 2 milyar liranın üzerinde verimsizlik riski taşıyan kamu harcaması tespit edildi. TürkSat 3A uydusundaki yayınlar sona erdi, TürkSat 4A uydusuna geçildi. Şayet televizyonda TürkSat kanal güncelleme sistemi açık durumdaysa herhangi bir işlem yapılmasına gerek kalmayacak. Ancak bu sistem kapalıysa manuel kanal aramayla kanalların bulunması gerekecek. ABD'de Kaliforniya ve New York'un da aralarında bulunduğu 30 eyaletin Meta'ya açtığı çocuk gizliliği davasında duruşmalar başlıyor. Dava sonucunda Instagram ve Facebook platformlarında köklü değişiklikler yapılması isteniyor. Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, adeta teknoloji iklimi Güneydoğu'dan esecek. Dünyada medeniyet tarihinin başlangıcı nasıl ki bu topraklardan olduysa, teknoloji rüzgarı da yine bu mümbit, bu bereketli topraklardan canlanacak, dedi. Türkiye ilk kez katıldığı Uluslararası Nükleer Bilim Olimpiyatı'nda tüm yarışmacılarıyla dereceye girerek bir altın ve 3 bronz madalya kazandı.
0: Dijital Manşet.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan'la bir araya geldi. Görüşmelerde bölgesel gelişmeler kapsamlı şekilde ele alındı. Öte yandan Türkiye, Mısır ve Katar, İsrail'in Gazze şeridinde kadınlar ve çocuklar dahil sivillerin hayatını kaybetmesine yol açan son saldırıları en güçlü biçimde kınadı. AK Parti terörsüz Türkiye süreci kapsamında yürürlüğe giren kanuna ilişkin teşkilat mensuplarına bilgilendirme metni gönderdi. Metinde düzenlemenin af ya da kişiye özel bir nitelik taşımadığı vurgulanarak Abdullah Öcalan'ın bu düzenlemeden yararlanmasının mümkün olmadığı belirtildi. CHP Yüksek Disiplin Kurulu'nda ise aralarında milletvekillerinin de bulunduğu 81 kişinin dosyası masaya yatırıldı. Milletvekilleri hakkındaki kararın bir sonraki toplantıda verileceği açıklandı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri başta olmak üzere Kahraman Ordu'nun imkan ve kabiliyetlerini daha üst seviyelere çıkarmayı hedeflediklerini belirtti. Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ise Mavi Vatan vurgusu yaparak evimizin bir odasından vazgeçmediğimiz gibi bahçemiz olan Mavi Vatan'ın da tek bir damlasından asla vazgeçmeyeceklerini ifade etti. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sağlık çalışanlarının %60'ından fazlasının kadın olduğunu hatırlatarak büyük hastaneler başta olmak üzere 24 saat hizmet verecek kreş ve anaokulu yapılanmasına girdiklerini, bu yıl 7 tanesinin çalışmalarına başlandığını duyurdu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ise ebeveynlere rehberlik eden ilk öğretmenim ailem mobil uygulamasının Nisan 2025'ten bu yana 2 milyon 2000 aile tarafından kullanılmaya başlandığını açıkladı. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Alo 199 çağrı merkezinde işitme ve konuşma engelli vatandaşlar için görüntülü görüşme hizmetini hayata geçirdi. Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bir kamyonda başlayıp ormanlık alanı sıçrayan ve kontrol altına alınan yangınla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. ÖSYM Başkanlığı'nca 2026 TUS 1. dönem uzmanlık dalı değişikliği tercihleri başladı. Akdeniz oyunlarında mücadele eden milli sporcularımız bugüne kadar 384'ü altın, 269'u gümüş ve 314'ü bronz olmak üzere 967 madalya kazandı. Türkiye 384 altın madalyayla İtalya ve Fransa'nın ardından Akdeniz oyunları tarihinin en başarılı 3. ülkesi konumunda yer alıyor. Sektör buluşmaları kapsamında mali müşavirlerle bir araya gelen AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, bizim siyaset anlayışımız sahayı dinlemek, istişare etmek ve elde edilen katkıları ilgili yerlere taşımak ve çözüm olabilmektir. Kayseri'nin gücünü ortak akılla ve güçlü işbirlikleriyle büyütmeye devam edeceğiz dedi. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu, her geçen gün yaşam ve geçim şartlarının zorlaştığı, işsizliğin arttığı, istihdamın daraldığı, sanayi üretiminin azaldığı, yeni yatırımların olmadığı, yolun ve otobanın gelmediği, Sivas'a giden hızlı trenin uğramadığı bir Kayseri ile Kayseriler ne yazık ki baş başa dedi. Ankara Güven Park'ta oturma eylemi yapan gazilere yönelik yapılan polis müdahalesiyle ilgili konuşan İYİ Parti Talas İlçe Başkanı Hadi Hakkomaz Şahin, lütfen gazilerimizi, polislerimizi karşı karşıya getirmeyin, Türk toplumunun değer yapılarıyla oynamayınız. Birkaç gün öncesinde doğuda Abdullah Öcalan posterleriyle ilk Türk şehit edilişlerini kutlayanlara neden herhangi bir müdahale yapılmadı dedi. Kayseri'de polis ekipleri tarafından 13 Ağustos 2026 ile 19 Ağustos 2026 tarihleri arasında yapılan çalışmalarda 284 araç sürücüye kırmızı ışık ihlali suçundan 5000 TL cezai işlem uygulandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Talas'ta bulunan bir binanın onarılarak öğretmen evi olarak kullanılması için yapılan çalışmalarda sona gelindi. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Kayseri Havalimanı'nın Temmuz ayına ait istatistiklerini açıkladı. Açıklanan bilgilere göre Kayseri Havaalanı, Temmuz ayında toplam 276.650 yolcuya hizmet verdi.

0: Erciyes Kayak Merkezi'nde yaklaşık 1100 metrelik parkuruyla Türkiye'nin en iddialı ve en uzun dağ kızağı tesislerinden biri olacak Dağ Kızağı projesinde çalışmalar başladı. Kayseri'de sabah saatlerinde yerde hareketsiz yatan şahsı görenler ihbarda bulundu. Ekipler şahsın 42 yaşında olduğunu ve hayatını kaybettiğini belirledi. Kayseri Spor'un cumartesi günü deplasmanda Iğdır FK ile karşılaşacağı müsabakayı Alper Akarsu yönetecek. 2026-2027 sezonunda Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 1. Liginde mücadele edecek olan Melik Gazi Belediyespor sezona Galatasaray deplasmanında başlayacak. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
2: Sevgili sürücüler, trafikte cesaret hızda değil, gösterilen sabırdadır.
1: Radyo Radar 91.8.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan'la bir araya geldi. Görüşmelerde bölgesel gelişmeler kapsamlı şekilde ele alındı. Öte yandan Türkiye, Mısır ve Katar, İsrail'in Gazze şeridinde kadınlar ve çocuklar dahil sivillerin hayatını kaybetmesine yol açan son saldırıları en güçlü biçimde kınadı. AK Parti terörsüz Türkiye süreci kapsamında yürürlüğe giren kanuna ilişkin teşkilat mensuplarına bilgilendirme metni gönderdi. Metinde düzenlemenin af ya da kişiye özel bir nitelik taşımadığı vurgulanarak Abdullah Öcalan'ın bu düzenlemeden yararlanmasının mümkün olmadığı belirtildi. CHP Yüksek Disiplin Kurulu'nda ise aralarında milletvekillerinin de bulunduğu 81 kişinin dosyası masaya yatırıldı. Milletvekilleri hakkındaki kararın bir sonraki toplantıda verileceği açıklandı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri başta olmak üzere Kahraman Ordu'nun imkan ve kabiliyetlerini daha üst seviyelere çıkarmayı hedeflediklerini belirtti. Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ise Mavi Vatan vurgusu yaparak evimizin bir odasından vazgeçmediğimiz gibi bahçemiz olan Mavi Vatan'ın da tek bir damlasından asla vazgeçmeyeceklerini ifade etti. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sağlık çalışanlarının %60'ından fazlasının kadın olduğunu hatırlatarak büyük hastaneler başta olmak üzere 24 saat hizmet verecek kreş ve anaokulu yapılanmasına girdiklerini, bu yıl 7 tanesinin çalışmalarına başlandığını duyurdu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ise ebeveynlere rehberlik eden ilk öğretmenim ailem mobil uygulamasının Nisan 2025'ten bu yana 2 milyon 2000 aile tarafından kullanılmaya başlandığını açıkladı. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Alo 199 çağrı merkezinde işitme ve konuşma engelli vatandaşlar için görüntülü görüşme hizmetini hayata geçirdi. Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bir kamyonda başlayıp ormanlık alanı sıçrayan ve kontrol altına alınan yangınla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. ÖSYM Başkanlığı'nca 2026 TUS 1. dönem uzmanlık dalı değişikliği tercihleri başladı. Akdeniz oyunlarında mücadele eden milli sporcularımız bugüne kadar 384'ü altın, 269'u gümüş ve 314'ü bronz olmak üzere 967 madalya kazandı. Türkiye 384 altın madalyayla İtalya ve Fransa'nın ardından Akdeniz oyunları tarihinin en başarılı 3. ülkesi konumunda yer alıyor. Sektör buluşmaları kapsamında mali müşavirlerle bir araya gelen AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, bizim siyaset anlayışımız sahayı dinlemek, istişare etmek ve elde edilen katkıları ilgili yerlere taşımak ve çözüm olabilmektir. Kayseri'nin gücünü ortak akılla ve güçlü işbirlikleriyle büyütmeye devam edeceğiz dedi. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu, her geçen gün yaşam ve geçim şartlarının zorlaştığı, işsizliğin arttığı, istihdamın daraldığı, sanayi üretiminin azaldığı, yeni yatırımların olmadığı, yolun ve otobanın gelmediği, Sivas'a giden hızlı trenin uğramadığı bir Kayseri ile Kayseriler ne yazık ki baş başa dedi. Ankara Güven Park'ta oturma eylemi yapan gazilere yönelik yapılan polis müdahalesiyle ilgili konuşan İYİ Parti Talas İlçe Başkanı Hadi Hakkomaz Şahin, lütfen gazilerimizi, polislerimizi karşı karşıya getirmeyin, Türk toplumunun değer yapılarıyla oynamayınız. Birkaç gün öncesinde doğuda Abdullah Öcalan posterleriyle ilk Türk şehit edilişlerini kutlayanlara neden herhangi bir müdahale yapılmadı dedi. Kayseri'de polis ekipleri tarafından 13 Ağustos 2026 ile 19 Ağustos 2026 tarihleri arasında yapılan çalışmalarda 284 araç sürücüye kırmızı ışık ihlali suçundan 5000 TL cezai işlem uygulandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Talas'ta bulunan bir binanın onarılarak öğretmen evi olarak kullanılması için yapılan çalışmalarda sona gelindi. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Kayseri Havalimanı'nın Temmuz ayına ait istatistiklerini açıkladı. Açıklanan bilgilere göre Kayseri Havaalanı, Temmuz ayında toplam 276.650 yolcuya hizmet verdi. Erciyes Kayak Merkezi'nde yaklaşık 1100 metrelik parkuruyla Türkiye'nin en iddialı ve en uzun dağ kızağı tesislerinden biri olacak dağ kızağı projesinde çalışmalar başladı. Kayseri'de sabah saatlerinde yerde hareketsiz yatan şahsı görenler ihbarda bulundu. Ekipler şahsın 42 yaşında olduğunu ve hayatını kaybettiğini belirledi. Kayseri Spor'un cumartesi günü deplasmanda Iğdır FK ile karşılaşacağı müsabakayı Alper Akarsu yönetecek. 2026-2027 sezonunda Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 1. Ligi'nde mücadele edecek olan Melih Gazi Belediyespor sezona Galatasaray deplasmanında başlayacak. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan'la bir araya geldi. Görüşmelerde bölgesel gelişmeler kapsamlı şekilde ele alındı. Öte yandan Türkiye, Mısır ve Katar, İsrail'in Gazze şeridinde kadınlar ve çocuklar dahil sivillerin hayatını kaybetmesine yol açan son saldırıları en güçlü biçimde kınadı. AK Parti terörsüz Türkiye süreci kapsamında yürürlüğe giren kanuna ilişkin teşkilat mensuplarına bilgilendirme metni gönderdi. Metinde düzenlemenin af ya da kişiye özel bir nitelik taşımadığı vurgulanarak Abdullah Öcalan'ın bu düzenlemeden yararlanmasının mümkün olmadığı belirtildi. CHP Yüksek Disiplin Kurulu'nda ise aralarında milletvekillerinin de bulunduğu 81 kişinin dosyası masaya yatırıldı. Milletvekilleri hakkındaki kararın bir sonraki toplantıda verileceği açıklandı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri başta olmak üzere Kahraman Ordu'nun imkan ve kabiliyetlerini daha üst seviyelere çıkarmayı hedeflediklerini belirtti. Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ise Mavi Vatan vurgusu yaparak evimizin bir odasından vazgeçmediğimiz gibi bahçemiz olan Mavi Vatan'ın da tek bir damlasından asla vazgeçmeyeceklerini ifade etti. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sağlık çalışanlarının %60'ından fazlasının kadın olduğunu hatırlatarak büyük hastaneler başta olmak üzere 24 saat hizmet verecek kreş ve anaokulu yapılanmasına girdiklerini, bu yıl 7 tanesinin çalışmalarına başlandığını duyurdu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ise ebeveynlere rehberlik eden ilk öğretmenim ailem mobil uygulamasının Nisan 2025'ten bu yana 2 milyon 2000 aile tarafından kullanılmaya başlandığını açıkladı. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Alo 199 çağrı merkezinde işitme ve konuşma engelli vatandaşlar için görüntülü görüşme hizmetini hayata geçirdi. Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bir kamyonda başlayıp ormanlık alanı sıçrayan ve kontrol altına alınan yangınla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. ÖSYM Başkanlığı'nca 2026 TUS 1. dönem uzmanlık dalı değişikliği tercihleri başladı. Akdeniz oyunlarında mücadele eden milli sporcularımız bugüne kadar 384'ü altın, 269'u gümüş ve 314'ü bronz olmak üzere 967 madalya kazandı. Türkiye 384 altın madalyayla İtalya ve Fransa'nın ardından Akdeniz oyunları tarihinin en başarılı 3. ülkesi konumunda yer alıyor. Sektör buluşmaları kapsamında mali müşavirlerle bir araya gelen AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, bizim siyaset anlayışımız sahayı dinlemek, istişare etmek ve elde edilen katkıları ilgili yerlere taşımak ve çözüm olabilmektir. Kayseri'nin gücünü ortak akılla ve güçlü işbirlikleriyle büyütmeye devam edeceğiz dedi. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu, her geçen gün yaşam ve geçim şartlarının zorlaştığı, işsizliğin arttığı, istihdamın daraldığı, sanayi üretiminin azaldığı, yeni yatırımların olmadığı, yolun ve otobanın gelmediği, Sivas'a giden hızlı trenin uğramadığı bir Kayseri ile Kayseriler ne yazık ki baş başa dedi. Ankara Güven Park'ta oturma eylemi yapan gazilere yönelik yapılan polis müdahalesiyle ilgili konuşan İYİ Parti Talas İlçe Başkanı Hadiye Hakkomaz Şahin, lütfen gazilerimizi, polislerimizi karşı karşıya getirmeyin, Türk toplumunun değer yapılarıyla oynamayınız. Birkaç gün öncesinde doğuda Abdullah Öcalan posterleriyle ilk Türk şehit edilişlerini kutlayanlara neden herhangi

0: projesinde çalışmalar başladı. Kayseri'de sabah saatlerinde yerde hareketsiz yatan şahsı görenler ihbarda bulundu. Ekipler şahsın 42 yaşında olduğunu ve hayatını kaybettiğini belirledi. Kayseri Spor'un cumartesi günü deplasmanda Iğdır FK ile karşılaşacağı müsabakayı Alper Akarsu yönetecek. 2026-2027 sezonunda Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 1. Liginde mücadele edecek olan Melih Gazi Belediyespor sezona Galatasaray deplasmanında başlayacak. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi. Şehre ait ne varsa hepsi aynı frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan'la bir araya geldi. Görüşmelerde bölgesel gelişmeler kapsamlı şekilde ele alındı. Öte yandan Türkiye, Mısır ve Katar, İsrail'in Gazze şeridinde kadınlar ve çocuklar dahil sivillerin hayatını kaybetmesine yol açan son saldırıları en güçlü biçimde kınadı. AK Parti terörsüz Türkiye süreci kapsamında yürürlüğe giren kanuna ilişkin teşkilat mensuplarına bilgilendirme metni gönderdi. Metinde düzenlemenin af ya da kişiye özel bir nitelik taşımadığı vurgulanarak Abdullah Öcalan'ın bu düzenlemeden yararlanmasının mümkün olmadığı belirtildi. CHP Yüksek Disiplin Kurulu'nda ise aralarında milletvekillerinin de bulunduğu 81 kişinin dosyası masaya yatırıldı. Milletvekilleri hakkındaki kararın bir sonraki toplantıda verileceği açıklandı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri başta olmak üzere Kahraman Ordu'nun imkan ve kabiliyetlerini daha üst seviyelere çıkarmayı hedeflediklerini belirtti. Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ise Mavi Vatan vurgusu yaparak evimizin bir odasından vazgeçmediğimiz gibi bahçemiz olan Mavi Vatan'ın da tek bir damlasından asla vazgeçmeyeceklerini ifade etti. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sağlık çalışanlarının %60'ından fazlasının kadın olduğunu hatırlatarak büyük hastaneler başta olmak üzere 24 saat hizmet verecek kreş ve anaokulu yapılanmasına girdiklerini, bu yıl 7 tanesinin çalışmalarına başlandığını duyurdu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ı ebeveynlere rehberlik eden ilk öğretmenim Ailem Mobil uygulamasının Nisan 2025'ten bu yana 2 milyon 2000 aile tarafından kullanılmaya başlandığını açıkladı. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Alo 199 çağrı merkezinde işitme ve konuşma engelli vatandaşlar için görüntülü görüşme hizmetini hayata geçirdi. Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bir kamyonda başlayıp ormanlık alanı sıçrayan ve kontrol altına alınan yangınla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. ÖSYM Başkanlığı'nca 2026 TUS 1. dönem uzmanlık dalı değişikliği tercihleri başladı. Akdeniz oyunlarında mücadele eden milli sporcularımız bugüne kadar 384'ü altın, 269'u gümüş ve 314'ü bronz olmak üzere 967 madalya kazandı. Türkiye 384 altın madalyayla İtalya ve Fransa'nın ardından Akdeniz oyunları tarihinin en başarılı 3. ülkesi konumunda yer alıyor. Sektör buluşmaları kapsamında mali müşavirlerle bir araya gelen AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, bizim siyaset anlayışımız sahayı dinlemek, istişare etmek ve elde edilen katkıları ilgili yerlere taşımak ve çözüm olabilmektir. Kayseri'nin gücünü ortak akılla ve güçlü işbirlikleriyle büyütmeye devam edeceğiz dedi. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu, her geçen gün yaşam ve geçim şartlarının zorlaştığı, işsizliğin arttığı, istihdamın daraldığı, sanayi üretiminin azaldığı, yeni yatırımların olmadığı, yolun ve otobanın gelmediği, Sivas'a giden hızlı trenin uğramadığı bir Kayseri ile Kayseriler ne yazık ki baş başa dedi. Ankara Güven Park'ta oturma eylemi yapan gazilere yönelik yapılan polis müdahalesiyle ilgili konuşan İYİ Parti Talas İlçe Başkanı Hadi Hakkomaz Şahin, lütfen gazilerimizi, polislerimizi karşı karşıya getirmeyin, Türk toplumunun değer yapılarıyla oynamayınız. Birkaç gün öncesinde Doğu'da Abdullah Öcalan posterleriyle ilk Türk şehit edilişlerini kutlayanlara neden herhangi bir müdahale yapılmadı dedi. Kayseri'de polis ekipleri tarafından 13 Ağustos 2026 ile 19 Ağustos 2026 tarihleri arasında yapılan çalışmalarda 284 araç sürücüye kırmızı ışık ihlali suçundan 5000 TL cezai işlem uygulandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Talas'ta bulunan bir binanın onarılarak öğretmen evi olarak kullanılması için yapılan çalışmalarda sona gelindi. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Kayseri Havalimanı'nın Temmuz ayına ait istatistiklerini açıkladı. Açıklanan bilgilere göre Kayseri Havaalanı, Temmuz ayında toplam 276.650 yolcuya hizmet verdi. Erciyes Kayak Merkezi'nde yaklaşık 1100 metrelik parkuruyla Türkiye'nin en iddialı ve en uzun dağ kızağı tesislerinden biri olacak dağ kızağı projesinde çalışmalar başladı. Kayseri'de sabah saatlerinde yerde hareketsiz yatan şahsı görenler ihbarda bulundu. Ekipler şahsın 42 yaşında olduğunu ve hayatını kaybettiğini belirledi. Kayseri Spor'un cumartesi günü deplasmanda Iğdır FK ile karşılaşacağı müsabakayı Alper Akarsu yönetecek. 2026-2027 sezonunda Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 1. Ligi'nde mücadele edecek olan Melih Gazi Belediyespor sezona Galatasaray deplasmanında başlayacak. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Şimdi reklamlar.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Alzheimer belirtileri nelerdir? Hafıza kaybı, muhakeme etme yetisinin azalması, cisimleri tuhaf yerlere koymak, bilinç bulanıklığı, gerginlik, stres, saldırganlık ve depresyon gibi kişilik değişimleri, olay, zaman ve kişi kavramlarında kafa karışıklığı yaşanması, bilindik görevleri yaparken sıkıntı yaşamak, sürekli kaybolmak, bilindik yerlerde çevreyi tanıyamamak, uyumakta sıkıntı çekmek, konuşmakta, yardım almadan hareket etmede ve kişisel bakım görevlerinde sorun yaşamak, halüsinasyon ve sanrılar yaşamaktır.
1: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
3: Güvenilir Bingöl kalitesi ve cazip fiyatlarla evinizi yenilemenin tam zamanı. Geniş ürün yelpazesi ve her bütçeye uygun çözümler sunan beyaz eşyalar, küçük ev aletleri ve ankastre setler. Bingöl ve Beko güvencesiyle sizlerle. Eşsiz hizmet anlayışımızı deneyimlemek için sizi mağazamıza bekliyoruz. Bingöl farklı bir dünya.
0: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
4: Bugünün semt pazarları: Hürriyet Semt Pazarı, Aydınlık Evler Mahallesi, Ziya Paşa Caddesi, Yeşil Mahalle Semt Pazarı, Yeşil Mahalle, İnevler Sokak, Ziya Gökalp Semt Pazarı, Ziya Gökalp Mahallesi, Güvercin Sokak, Hacılar İlçe Semt Pazarı, Aşağı Mahalle, Menderes Caddesi No. 4, Alaaddin Halk Pazarı, Alaaddin Kasabası, 38.820 Sarıoğlan, Merkez Semt Pazarı, Kara Mustafa Paşa Mahallesi, Etyemez Sokak, İnce Su.
0: Radyo Radar Pazar Yerleri. Şehre ait ne varsa hepsi aynı frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan'la bir araya geldi. Görüşmelerde bölgesel gelişmeler kapsamlı şekilde ele alındı. Öte yandan Türkiye, Mısır ve Katar, İsrail'in Gazze şeridinde kadınlar ve çocuklar dahil sivillerin hayatını kaybetmesine yol açan son saldırıları en güçlü biçimde kınadı. AK Parti, terörsüz Türkiye süreci kapsamında yürürlüğe giren kanuna ilişkin teşkilat mensuplarına bilgilendirme metni gönderdi. Metinde düzenlemenin af ya da kişiye özel bir nitelik taşımadığı vurgulanarak Abdullah Öcalan'ın bu düzenlemeden yararlanmasının mümkün olmadığı belirtildi. CHP Yüksek Disiplin Kurulu'nda ise aralarında milletvekillerinin de bulunduğu 81 kişinin dosyası masaya yatırıldı. Milletvekilleri hakkındaki kararın bir sonraki toplantıda verileceği açıklandı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri başta olmak üzere Kahraman Ordu'nun imkan ve kabiliyetlerini daha üst seviyelere çıkarmayı hedeflediklerini belirtti. Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ise Mavi Vatan vurgusu yaparak evimizin bir odasından vazgeçmediğimiz gibi bahçemiz olan Mavi Vatan'ın da tek bir damlasından asla vazgeçmeyeceklerini ifade etti. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sağlık çalışanlarının %60'ından fazlasının kadın olduğunu hatırlatarak büyük hastaneler başta olmak üzere 24 saat hizmet verecek kreş ve anaokulu yapılanmasına girdiklerini, bu yıl 7 tanesinin çalışmalarına başlandığını duyurdu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ise ebeveynlere rehberlik eden ilk öğretmenim ailem mobil uygulamasının Nisan 2025'ten bu yana 2 milyon 2000 aile tarafından kullanılmaya başlandığını açıkladı. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Alo 199 Çağrı Merkezi'nin

0: Davutoğlu, bizim siyaset anlayışımız sahayı dinlemek, istişare etmek ve elde edilen katkıları ilgili yerlere taşımak ve çözüm olabilmektir. Kayseri'nin gücünü ortak akılla ve güçlü işbirlikleriyle büyütmeye devam edeceğiz dedi. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu, her geçen gün yaşam ve geçim şartlarının zorlaştığı, işsizliğin arttığı, istihdamın daraldığı, sanayi üretiminin azaldığı, yeni yatırımların olmadığı, yolun ve otobanın gelmediği, Sivas'a giden hızlı trenin uğramadığı bir Kayseri ile Kayseriler ne yazık ki baş başa dedi. Ankara Güven Park'ta oturma eylemi yapan gazilere yönelik yapılan polis müdahalesiyle ilgili konuşan İYİ Parti Talas İlçe Başkanı Hadiye Hakkımaz Şahin, lütfen gazilerimizi, polislerimizi karşı karşıya getirmeyin, Türk toplumunun değer yapılarıyla oynamayınız. Birkaç gün öncesinde doğuda Abdullah Öcalan posterleriyle ilk Türk şehit edilişlerini kutlayanlara neden herhangi bir müdahale yapılmadı dedi. Kayseri'de polis ekipleri tarafından 13 Ağustos 2026 ile 19 Ağustos 2026 tarihleri arasında yapılan çalışmalarda 284 araç sürücüye kırmızı ışık ihlali suçundan 5000 TL cezai işlem uygulandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Talas'ta bulunan bir binanın onarılarak öğretmen evi olarak kullanılması için yapılan çalışmalarda sona gelindi. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Kayseri Havalimanı'nın Temmuz ayına ait istatistiklerini açıkladı. Açıklanan bilgilere göre Kayseri Havaalanı, Temmuz ayında toplam 276.650 yolcuya hizmet verdi. Erciyes Kayak Merkezi'nde yaklaşık 1100 metrelik parkuruyla Türkiye'nin en iddialı ve en uzun dağ kızağı tesislerinden biri olacak Dağ Kızağı projesinde çalışmalar başladı. Kayseri'de sabah saatlerinde yerde hareketsiz yatan şahsı görenler ihbarda bulundu. Ekipler şahsın 42 yaşında olduğunu ve hayatını kaybettiğini belirledi. Kayseri Spor'un cumartesi günü deplasmanda Iğdır FK ile karşılaşacağı müsabakayı Alper Akarsu yönetecek. 2026-2027 sezonunda Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 1. Liginde mücadele edecek olan Melih Gazi Belediyespor sezona Galatasaray deplasmanında başlayacak. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
2: Sevgili sürücüler, araç kullanırken hızını azaltan ömrünü uzatır.
3: Sağlık Rehberi.
4: Sağlık Rehberi'nden herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Haftanın sağlık gelişmelerini aktarmaya devam ediyoruz. Bakalım bu haftanın sağlık gelişmelerinde neler var? Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, organ bağışında 143.887 kişinin dijital vasiyet oluşturduğunu, 2.510.018 organ ve dokunun bağışlandığını açıkladı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, kendi kalp akciğer pompamızı Aselsan'la beraber yaptık. O cihaz olmadan kalp ameliyatları yapılamaz. Şimdi onu hastalarda kullanmaya başladık. Bir ay evvel başladık ve sene sonu itibariyle seri üretimine geçeceğiz dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçen yıl Temmuz'da Sosyal Güvenlik Kurumu geri ödeme kapsamına alınan 5 immünoterapi ilacından bir yılda 40 bin kanser hastasının faydalandığını belirtti. Diş hekimine yapılan bir ziyaret dişlerin durumundan çok daha fazlasını ortaya koyabilir. Alınan bulgular gelecekteki tip 2 diyabet riskine dair önemli ipuçlar taşıyor. Sağlık Bakanlığı'nca hayata geçirilen uzaktan hasta değerlendirme sistemiyle vatandaşlar uzaktan psikolojik destek, sigara bırakma polikliniği ve sosyal destek hizmetlerinden de yararlanabiliyor. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde devam eden Ebola salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı en az 2.325'e yükseldi. Hükümet verilerine göre bu tablo 2018-2020 yılları arasında yaşanan salgındaki can kaybını geride bırakarak ülke tarihinin en ölümcül Ebola salgını oldu. Haftanın sağlık gelişmelerini dinlediniz. Bir sonraki hafta farklı gelişmelerde görüşmek dileğiyle hoşçakalın.
3: Sağlık Rehberi.
1: Radyo Radar 91.8.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan'la bir araya geldi. Görüşmelerde bölgesel gelişmeler kapsamlı şekilde ele alındı. Öte yandan Türkiye, Mısır ve Katar, İsrail'in Gazze şeridinde kadınlar ve çocuklar dahil sivillerin hayatını kaybetmesine yol açan son saldırıları en güçlü biçimde kınadı. AK Parti, terörsüz Türkiye süreci kapsamında yürürlüğe giren kanuna ilişkin teşkilat mensuplarına bilgilendirme metni gönderdi. Metinde düzenlemenin af ya da kişiye özel bir nitelik taşımadığı vurgulanarak Abdullah Öcalan'ın bu düzenlemeden yararlanmasının mümkün olmadığı belirtildi. CHP Yüksek Disiplin Kurulu'nda ise aralarında milletvekillerinin de bulunduğu 81 kişinin dosyası masaya yatırıldı. Milletvekilleri hakkındaki kararın bir sonraki toplantıda verileceği açıklandı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri başta olmak üzere Kahraman Ordu'nun imkan ve kabiliyetlerini daha üst seviyelere çıkarmayı hedeflediklerini belirtti. Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ise Mavi Vatan vurgusu yaparak evimizin bir odasından vazgeçmediğimiz gibi bahçemiz olan Mavi Vatan'ın da tek bir damlasından asla vazgeçmeyeceklerini ifade etti. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sağlık çalışanlarının %60'ından fazlasının kadın olduğunu hatırlatarak büyük hastaneler başta olmak üzere 24 saat hizmet verecek kreş ve anaokulu yapılanmasına girdiklerini, bu yıl 7 tanesinin çalışmalarına başlandığını duyurdu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ise ebeveynlere rehberlik eden ilk öğretmenim ailem mobil uygulamasının Nisan 2025'ten bu yana 2 milyon 2000 aile tarafından kullanılmaya başlandığını açıkladı. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Alo 199 çağrı merkezinde işitme ve konuşma engelli vatandaşlar için görüntülü görüşme hizmetini hayata geçirdi. Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bir kamyonda başlayıp ormanlık alanı sıçrayan ve kontrol altına alınan yangınla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. ÖSYM Başkanlığı'nca 2026 TUS 1. dönem uzmanlık dalı değişikliği tercihleri başladı. Akdeniz oyunlarında mücadele eden milli sporcularımız bugüne kadar 384'ü altın, 269'u gümüş ve 314'ü bronz olmak üzere 967 madalya kazandı. Türkiye 384 altın madalyayla İtalya ve Fransa'nın ardından Akdeniz oyunları tarihinin en başarılı 3. ülkesi konumunda yer alıyor. Sektör buluşmaları kapsamında mali müşavirlerle bir araya gelen AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, bizim siyaset anlayışımız sahayı dinlemek, istişare etmek ve elde edilen katkıları ilgili yerlere taşımak ve çözüm olabilmektir. Kayseri'nin gücünü ortak akılla ve güçlü işbirlikleriyle büyütmeye devam edeceğiz dedi. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu, her geçen gün yaşam ve geçim şartlarının zorlaştığı, işsizliğin arttığı, istihdamın daraldığı, sanayi üretiminin azaldığı, yeni yatırımların olmadığı, yolun ve otobanın gelmediği, Sivas'a giden hızlı trenin uğramadığı bir Kayseri ile Kayseriler ne yazık ki baş başa dedi. Ankara Güven Park'ta oturma eylemi yapan gazilere yönelik yapılan polis müdahalesiyle ilgili konuşan İYİ Parti Talas İlçe Başkanı Hadiye Hakkomaz Şahin, lütfen gazilerimizi, polislerimizi karşı karşıya getirmeyin, Türk toplumunun değer yapılarıyla oynamayınız. Birkaç gün öncesinde doğuda Abdullah Öcalan posterleriyle ilk Türk şehit edilişlerini kutlayanlara neden herhangi bir müdahale yapılmadı dedi. Kayseri'de polis ekipleri tarafından 13 Ağustos 2026 ile 19 Ağustos 2026 tarihleri arasında yapılan çalışmalarda 284 araç sürücüye kırmızı ışık ihlali suçundan 5000 TL cezai işlem uygulandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Talas'ta bulunan bir binanın onarılarak öğretmen evi olarak kullanılması için yapılan çalışmalarda sona gelindi. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Kayseri Havalimanı'nın Temmuz ayına ait istatistiklerini açıkladı. Açıklanan bilgilere göre Kayseri Havaalanı, Temmuz ayında toplam 276.650 yolcuya hizmet verdi. Erciyes Kayak Merkezi'nde yaklaşık 1100 metrelik parkuruyla Türkiye'nin en iddialı ve en uzun dağ kızağı tesislerinden biri olacak Dağ Kızağı projesinde çalışmalar başladı. Kayseri'de sabah saatlerinde yerde hareketsiz yatan şahsı görenler ihbarda bulundu. Ekipler şahsın 42 yaşında olduğunu ve hayatını kaybettiğini belirledi. Kayseri Spor'un cumartesi günü deplasmanda Iğdır FK ile karşılaşacağı müsabakayı Alper Akarsu yönetecek. 2026-2027 sezonunda Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 1. Ligi'nde mücadele edecek olan Melih Gazi Belediyespor sezona Galatasaray deplasmanında başlayacak. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Şimdi reklamlar.
1: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
2: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
3: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri, üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011. 0533 652 çift 045.
2: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
3: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
4: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
5: Şimdi gözümde canlandılar.
4: İsmail Altunsaray. Ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar. Eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu.
6: Böyle ayrılık olmaz.
4: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması kulübü, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi 31

0: fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslime hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim, indirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.
1: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
2: Bugünün semt pazarları. Hürriyet Semt Pazarı. Aydınlık Evler Mahallesi Ziya Paşa Caddesi. Yeşil Mahalle Semt Pazarı. Yeşil Mahalle, İnevler Sokak, Ziya Gökalp Semt Pazarı, Ziya Gökalp Mahallesi Güvercin Sokak, Hacılar İlçe Semt Pazarı, Aşağı Mahalle Menderes Caddesi No. 4, Alaaddin Halk Pazarı, Alaaddin Kasabası 38.820 Sarıoğlan, Merkez Semt Pazarı, Kara Mustafa Paşa Mahallesi Etyemez Sokak İncesu.
1: Radyo Radar Pazar Yerleri. Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Trafik kurallarını yabana, hayatını riske atma.
1: Radyo Radar 91.8.

Kibarca bir bay bay. Ali diyor hay hay. Gözü parlıyor aniden kızın. Şeytan tüyü var bu hınzırın. Ali anlıyor ki doğru yolda. Hazırım diyor buluşmaya.

Trafikte, otobüste, tramvayda, telefonda, radyoda, sokakta, evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Radar analiz, ekonominin görünmeyen yönlerini, piyasalardaki hareketliliği ve haftanın öne çıkan gelişmelerini objektif bir bakış açısıyla ekrana taşıyor. Ekonomik göstergelerden finans piyasalarına, hükümet politikalarından yerel ve küresel gelişmelere kadar birçok başlık, finansal yönetim danışmanı Serbülent Altıparmak ve Rabia Aksoy'un sunumuyla her cuma saat 10'da Kayser Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayında. Finansal yönetim danışmanı Serbülent Altıparmak ve Rabia Aksoy'un sunumuyla Radar
1: Kayseri Radar ekranlarından günaydın sevgili izleyenler. Ben Rabia Aksoy. Radar analiz programıyla karşınızdayız. Yanımda yine her zaman olduğu gibi sevgili Serbülent Altıparmak var. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz?
2: Hoş bulduk efendim. Teşekkür ederim. Sen nasılsın?
1: Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Bir hafta boyunca görüşemedik. Evet. Neler oldu? Piyasada neler oldu? Neler yaşandı?
2: Hepsini anlatalım.
1: Ulusal, yerel hepsini konuşalım istiyorum. Öncelikle altından başlayalım isterseniz. 7000 TL'yi gördük gram altın. Ama bunları konuşmuştuk. 2 ay önce konuşmuştuk. 1,5 ay önce konuşmuştuk. 3 ay olmuş da olabilir.
2: Her zaman konuştuk, her hafta.
1: Demiştiniz konuyu, 7 olur, 8'e de zorlayabilir.
2: Ben ucunun açık olduğunu her zaman söyledim.
1: Denmişti. Şu anda 7000 TL'yi gördü. Daha da yükseleceğini, 8000'i göreceğini düşünüyor musunuz?
2: Vallahi 8'i de görür, 9'u da görür, 10'u da görür. Gelecek yıl, hatta geçen haftaki programda kısmet olur da programımız devam ederse gelecek yıl bu zamanlar neyin ne olacağını tekrar konuşuruz demiştim. Ben yine sözümün arkasındayım. Altın hiçbir zaman size zarar ettirmeyecektir. Ha, kısa vadeli, günlük, aylık trade dediğimiz al-sat yapacak olduğunuz bir durumsa da bu konuda biraz daha sakin olmanızı, tedbirli olmanızı söylerim ben, ama altından korkmayın.
1: Diyorsunuz.
2: Net bir şekilde tabii ki.
1: Gelelim şimdi iflaslara, geçici mühletlere, kararlara.
2: Evet,
1: Konkordato'da 2024 yılının rakamı aşıldı. Yani bu sene itibariyle 7 ayda aşıldı özellikle bu rakam. En çok 1167 geçici mühlet, sırayla red, kesin mühlet, iflas ve tasdik sonuçları elde edildi.
2: Evet.
1: Önemli olan bunları bizim neye bağladığımız.
2: Şimdi şöyle Rabia Hanım, Konkordato kanunun, icra iflas kanununun işte 282, 289, 90, 91, 92 icra iflas kanunundaki verilen hukuki bir tedbir kararıdır. İşte Asya Ticaret Mahkemeleri bu konuyla yetkilidir. Asya Ticaret Mahkemelerinin başarısı mıdır, başarısızlığı mıdır buradaki red kararları, iflas kararları ya da geçici mühlet kararları? Burada hakim takdiridir tabii ki, ama burada önemli olan nokta ticaret hanelerin, şirketlerin neden Konkordato müessesesine muhtaç bırakıldığıdır asli sorgulanması gereken mesele. Yani burada faizleri yüksek tutarak işte enflasyonu düşürmeye çalışırken acaba şirketleri, o finansmana ulaşmaya çalışıp da ulaşamayan şirketleri biz Konkordato'ya mı sürüklüyoruz?
1: Yani 3529.
2: Yani şimdi bugün
1: kişi sürüklenmiş oluyor zaten. Şimdi Ocak, Temmuz 6 aylık bir süreçte. Evet. Bu rakam ciddi bir rakam yani.
2: Şimdi 3500 tane şirketten bahsediyoruz. Bu şirketlerde birer kişi çalışsa, ki imkan dahilinde değildir, 3500 kişiden bahsederiz. 10 dediğimiz zaman rakam 35 bin olur. 100 dediğimiz zaman 350 bin olur. Bakın, 350 bin tane kişi, işçinin, çalışanın iş konusunda kaygılandığı bir duruma sürüklenmiş oluyoruz. Bunların hepsi sosyal bir baskıya da gider. Şimdi Konkordato dediğimiz zaman birçok insanımız bunu iflas gibi algılıyorlar. Ama Konkordato müessesesi sizin hukuki olarak bir koruma kalkanı elde etmiş olduğunuz bir müessesedir.
1: Aslında iyi bir şey.
2: Tabii ki. Şimdi ama dürüst tacirler için, tüccarlar için, basiretli olanlar için doğru bir şey, iyi bir şey. Ama bunu iyi bir proje kapsamında değerlendirmek lazım. Şimdi Konkordato'ya müracaat ederken tamamlanması gereken belgeler vardır. Bundan iki tanesi çok önemlidir. Bir tanesi Concordato ön projesidir. Hı hı. Bir tanesi de bağımsız denetim şirketlerinin şirketin mali verilerini inceleyerek yapmış olduğu denetleme sonrasında bu projenin, bu şirketin geçmiş mali verilerine dayanarak verecek olduğu bir makul güvence raporuyla, ki bu bağımsız denetim şirketlerinin sayısı son dönemde çok fazla azaldı. Bu şirketlerin vermiş olduğu bu makul güvence raporu, yani şirketin hazırlamış olduğu bu borçlu yapıdan kurtulmak üzere yapmış olduğu planlamanın uygun olduğu, mevcut mali yapısının da bunu destekleyebildiğine dair vermiş oldukları bir güvenceden bahseder. Mahkeme bütün bu belgeleri gördükten sonra bu şirketin borçlarını belirlemiş olduğu süre içerisinde ödeyebilme kapasitesine göre de kararlar verir. İşte söyledim, 1193 tane geçici mühlet kararı. Ki ilk başta müracaat sonrasında 3 aylık bir geçici mühlet verir. Bu proje kapsamında, bu konkordato kapsamında, geçici süre tarafında proje uygulanabilir mi? Bunun için 3 tane komiser atar. Konkordato komiseri. Bu komiserlerden bir tanesi mutlaka muhasebeyle ilgili olmalıdır. Mali müşavir olmalıdır. Bir tanesi hukukçu olur. Bir tanesi işte şirketin iştigal ettiği konu dahilinde uzman olan bir bilirkişi olur. Bu işte örnek veriyorum, Kayseri'den bir mobilya işletmesi ise, bankalarla ilgili bir borçlanması yüksekse bir bankacı bilirkişi atayabilir komiser olarak. Bir makine mühendisi, bir işletme mühendisi atayabilir. Ama komiser atamalarında da son derece yanlış hareket edildiğini de görüyoruz. Yani akademisyen bir bilirkişinin, bir komiserin sadece kağıt üzerinde değerlendirme yapabileceğini net bir şekilde söyleyebilirim. Hı hı. Ticaretin içerisinde bulunmayan bir konkordato komiseri bence başarılı olamayacaktır. Sürekli olarak ticaretin içerisinde olan bir malın alınıp satılmasının ne demek olduğunu, üretim süreçlerinin ne demek olduğunu bilen birisi olmalıdır konkordato komiseri. Ama maalesef ülkemizde baktığımız zaman son derece liyakatın haricinde, tecrübelerin haricinde atalımlar yapıldığını da görüyoruz diyebiliriz.
1: O zaman süreç bu şekilde işliyor diyebiliriz.
2: Evet,
1: kesinlikle. Sıralama doğru.
2: Sıralama böyle. İlk etapta bir geçici mühlet verilir. Geçici mühlet sonrasında eğer ki proje uygunsa, herhangi bir itiraz ya da herhangi bir yalan dolan bir iş yapılmamışsa, ilave olarak 2 aylık bir süreç sonrasında da verirse, geçici mühletin kesine dönmesi için ilk 1 yıllık bir kesin mühlet, akabinde bu sürecin devamı sağlanır. Eğer verilmeyecek olursa da ya konkordato kararının reddi ya da şirketin iflasına karar verilir, iş biter. Ama burada son derece liyakatlı, işi bilen, sizi kurtarabilecek olan insanlarla çalışmanızı tavsiye ederim. Yani marka değeri çok önemlidir.
1: Buradan da çıkılabilir aslında.
2: Kesinlikle. Çok fazla kurtardığımız, yaptığımız iş var. Birçoğunu tamamen temizledik ama kötü niyetli olanlarda yapacağımız hiçbir şey kalmadı maalesef.
1: Ona artık bir şey yapılmıyor. Evet. Gelelim Türkiye'nin nüfusuna. 86 milyonu aştı Türkiye'nin nüfusu. 86 milyon, tam rakam vereyim, 320.602'ye ulaştı. 1 Temmuz 2026 itibariyle oldu.
2: Evet.
1: Bu bizim maliyetimize, ekonomimize aslında nasıl etkiler diye
2: şimdi nüfus
1: istiyorum.
2: Arttıkça doğal olarak kişi başına düşen milli gelir,
1: yaşam kalitesi olsun, maliyet olsun, ekonomik olsun, sıkıntılar olsun, artılar eksiler olsun, refah seviyesi olsun, nasıl bir yol kat edebiliriz?
2: Şimdi şöyle, çok geniş kapsamlı bir soru. Net bir şekilde şöyle söyleyelim. Şimdi nüfus arttıkça ülkenin bir geliri var. Bizim bir maaşımız var. Bu maaşı tek başımız olduğumuz zaman 100 lira maaş alıyorsak, 100 liralık o maaş tamamen bize ait.
1: Evet.
2: İki kişi olduğumuz zaman, evlendik, iki kişi olduk, 50 liraya düşecek çalışmadığı varsayımında eşimizin. Şimdi çocuk oldu, 33'e düşecek. Bir çocuk daha oldu, 25'e düşecek.
1: Eridi.
2: Şimdi günden güne eriyen bir yapıya sahip olacak. Eğer gelirimiz aynı oranda artmıyor ise. Şimdi nüfusumuz artmış. İşte 6 ayda 220 küsür bin, son 3 ayda 1 milyon 123 bin kişi, 123 bin kişi nüfus artışı olmuş. Şimdi 3 ayda hesap edecek olursak aylık ortalama 40 bin yeni nüfus. Bunun ne kadarı yeni doğumdur, ne kadarı dışarıdan elde ettiğimiz işte ev satın alan işte başka ülkelerin vatandaşlarıdır. Bunların da detayının TÜİK tarafından verilmesi gerekir. Onları da detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Yani yeni yayınlanan bir rakam. Çok da fazla açıkçası ekonomik verilere mi bakalım, enflasyona mı bakalım, vatandaşın refah seviyesine mi bakalım, vatandaş geçim derdindeyken, çektiği acılar varken onlarla mı ilgilenelim, yoksa doğan kişinin doğdu mu ya da dışarıdan gelen vatandaş mı diye de çok da ilgilenmiyoruz açıkçası, ama bilgi kapsamında değerlendirip bunları da inceleyeceğiz.
1: Nasıl arttıysa bir şeylerin de artması.
2: Tabii ki doğal olarak refahın artması gerekir ama refah artıyor mu, o soru çok büyük tartışmalar yaratabilir.
1: Her hafta konuşulabilir.
2: Evet, her hafta konuşuyoruz zaten.
1: Evet, gelelim zamlara, olan durumlara, güncel haberlere. Yüksek hızlı tren biletlerine zam geldi. Biliyorsunuz yüksek hızlı trenlerde çok fazla projeler falan oluyor. Hani bizde de aynı şekilde Kayseri hattı üzerinde beklediğimiz projelerden birileri var.
2: Aslında Kayseri'ye değil, Yozgat'tan bize bir bağlantı yapılacak.
1: Evet, ama
2: sadece
1: bir bağlantı yolu var. Bu biletlerin de zam gelmesi onun bir habercisi olabilir mi acaba?
2: Yok, onun bir habercisi değil. Şimdi şöyle söyleyelim. Kayseri ta Özal'ın, Demirel'in zamanından beri Kayseri'li işini bilir diye bir söz yapıldı, söylendi ve Kayseri devlet yatırımlarından çoğu dönemdir ve hala da olmak üzere payını çok fazla alamadı maalesef. Allah'tan hayırseverlerimiz vardı da üniversite binalarına ilave ekler yapılarak, bölümlerin sayısı arttırılarak bir yerlere vardık. İşte Erciyes Üniversitesi'nde birçok hayırsever vatandaş okullar yaptırdı, laboratuvarlar yaptırdı. Döndük geldik, işte Abdullah Gül Üniversitesi kuruldu. İçerisine yapılanlar zaten Atatürk dönemi yatırımı olan Sümer Bank'ın, Sümer Bez Fabrikası'nın binalarıydı, arsasıydı. Geçtik Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, hakeza o da bir vakıf üniversitesi, özel üniversite, devletten bir payı yok. Geçtik Kayseri Üniversitesi, işte eski Melikşah Üniversitesi'nin işte 15 Temmuz sonrasında el konulan bir üniversite oldu. Onun da kamulaştırılması sonrasında Kayseri Üniversitesi olarak Erciyes Üniversitesi'nin bazı bölümlerini alarak, ikiye bölerek böyle bir üniversite ve yapılanması oldu. Baktığımız zaman Kayseri'de bulunan üniversiteler içerisinde devlet yatırımının tamamen kanalize olduğu bir üniversite göremiyoruz. Şimdi geldik yüksek hızlı tren projesine. Zam geldi dediniz. Geçen sene işte 540 liraydı. Bu sene 990 lira oldu.
1: Evet.
2: Artış oranına baktığımız zaman %83. Hani bizde enflasyon %28'lerdeydi, 30'lardaydı. Yani bugün bir trene biniyorsunuz ya, Ankara-İstanbul yani. Ankara-İstanbul arası uçakla kabaca 1 saat 45 dakikayla 1 saat arasında sürüyor. İşte araçla gittiğiniz zaman 4 ila 5 saat aralığında sürüyor. Bazıları çok hızlı gidiyor, 3 saatte gidiyor. Şimdi dönüp baktığımız zaman %83 bir zam var. Geçmiş yıllarla kıyasladığımız zaman bir tablo hazırlamıştım. Burada işte 540 liradan Ocak ayında gelen zamla birlikte 700 lira olmuş. %44
1: yine
2: zam olmuş.
1: Yine en ama uygun ulaşım araçlarından birisi de tren.
2: Evet. 2024 sonunda 540 lira, 2025'in 13 Ocağında yani bir ay sonra 780 lira. Ocak 2026'da 930 lira, 17 Ağustos 2026 990 lira. Şimdi bu tarafa geldiğimiz zaman 2024 yıl sonu itibariyle toplamda %83'lük bir zam oranıyla karşı karşıyayız. Şöyle 2024'ün sonunda 31-32 tane bilet alırken asgari ücretle bugün kaç tane alıyormuşuz? 28 tane. Şimdi baktığımız zaman arada bir 3-4 biletlik bir azalma meydana gelmiş. Burada gelirin artırılması söz konusu olması gerekirken fiyatlara özellikle zam yapıyoruz. Ne yaptık? Vergi gelirleriyle kıyasladık. Geçen hafta Sayın Hazine Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bir plan bütçe komisyonunda toplantıda dedi ki diğer ülkelere kıyasla biz çok daha az vergi alıyoruz dedi. Şimdi diğer ülkelere kıyasla evet daha az vergi alıyoruz. İşte Finlandiya'dan bahsettiler, örnek gösterdiler. Danimarka'dır, İskandinav ülkeleriyle bahsettiler. Şimdi bizde kişi başına düşen milli gelir ortalaması 13-14 bin dolar seviyelerinde aralığında. Bu ülkelerden bahsediyoruz 80-90-100 bin dolarlarda. Şimdi bunun üzerinden gittiğimiz zaman adamlar neredeyse bizim 4 aylık gelirimizi vergi olarak veriyorlar. Ama refah seviyesi çok önemli. Enflasyon çok önemli. Böyle kıyaslamalar yapacaksak iyilerle kıyaslamayın. Kötüden örnek olmaz deriz ama kötüden örnek gösterin de bari iyi olduğumuzu hissedelim. Bizden iyilerle kıyaslama yapacak olursanız bizler üzülen taraf oluruz.
1: Bakalım onu da göreceğiz.
2: Göreceğiz tabii ki.
1: Gelelim diğer bir zam demek de doğru olmayabilir şu an için ama okullar açılıyor. Kırtasiye masrafları var öğrencilerin. Yine aynı şekilde servis masrafları olacak. Okula yakın olmayanların, gidemeyenlerin. Kayseri'de okul servislerindeki yeni tarif önümüzdeki hafta açıklanacak öncelikle.
2: Evet.
1: Sonra bir diğer denetime gelirsek denetim açısından artık veliler pahalı kırtasiye ürünlerine yönlendirilmeyecek. 81 ile Milli Eğitim Bakanlığı genelge gönderdi. Bu genelgeler içinde işte veli randevusuz okula giriş sağlayamayacak. Daha çok sık denetim olacak. Keza son olaylardan dolayı böyle olduğunu düşünüyorum. Bu aslında bir açıdan iyi.
2: İlla ki tabii ki.
1: Bir açıdan iyi. Bu pahalı kırtasiye ürünlerine yönlendirilmeyecek kısmı özellikle.
2: Ben ona çok inanmıyorum. Açıkçası yıllardır hep böyle işte kitap, defter vesaire aldırılmayacak. Okula ücret ödenmeyecek. Tamam okula ücret ödensin ödenmesin
1: şimdi
2: çok
1: kitapları
2: önemli
1: zaten
2: değil.
1: Evet ha, devlet veriyor
2: kitapları
1: ama ondan
2: ayrı hala
1: zaten
2: veriyor.
1: İstenen
2: eyvallah
1: defter kalem olsun zaten maliyeti çok fazla tutuyor onların.
2: Olacak zaten.
1: Özellikle küçük sınıflarda.
2: Şimdi şöyle Rabia Hanım açık konuşmak gerekiyor. Hı-hı. Kırtasiyelerin de bugün geldiği nokta belli. Zaten küçük esnaf dediğimiz hı-hı ya da çok büyüklerden bahsetmiyoruz. Onlar zaten birileri tarafından desteklenen taraftalar da. Küçük esnaf orta yani bugün çarşıya çıktığımız zaman gördüğümüz kırtasiyelerden, kitapçılardan bahsediyorum. Hı hı. Bunların belli bir sezonu var. İşte okullar açılırken iş yapar. Hani 40 gün kar yağar, evet, bir gün av olur düşüncesiyle. Evet. Kitapçılar, kırtasiyeciler bu dönemde iş yaparsa yapacak. Kazanacaksa bu dönemde kazanacak. Ama bizler her zaman için daha fazlasını istediğimizden dolayı bu fiyatlara bu dönemde biraz daha zam yapıyoruz. Nasıl Ramazan ayında gıda ürünlerine zam yapıyorsak burada da aynı şekilde. Vatandaş veliden para kazanacak. Şimdi ben burada devletin yapmış olduğu uygulamada işte kitaplar dağıtıyor. Eyvallah. Devlet devletliğini burada gösteriyor. Ama şöyle bir dönüp de bakmak gerekir. Sadece ders kitaplarıyla mı bu devran dönüyor? Hayır. Yardımcı kaynak almadığımız hiçbir ders yok. Lise 2'ye giden bir oğlum var. Oğlumun kitapları lise 1'de geçen yıl işte ek kaynak alacağız. Alalım. Şu derse şunu alacağız. Bu derse bunu alacağız. Alalım. Gittiğimiz zaman bir kitaba 1.000 lira, 1.500 lira para ödüyoruz.
1: Tabii.
2: Şimdi piyasaya bakıyoruz. Piyasa karşılaştırmasını yapıyoruz ki mesleğimle alakalı zaten. Bakıyorum. Neredeyse 2 katına yakın bir fiyatla satın almak zorunda kalıyoruz. Niye? Orada da bir tekelleşme var. Gidiyorlar X kitap evinden X yayınının şu kitabı alınacak. Şimdi ben o kitabı almak istediğimde Kayseri'de başka bir yer satmıyor. Bunlar da kendi aralarında bir anlaşma yapmışlar. Gidip oradan mecburi almak zorunda oluyor.
1: Nasıl formayı mecburi oradan alıyoruz
2: belirleniyor.
1: Evet. Bu da aynı şekilde
2: okullar
1: aslında
2: anlaşma yapıyor. Bu kitaplar alınacak. Öğretmen anlaşıyor kırtasiyeyle şu kitap olacak. Şunu böyle yapalım, bunu böyle yapalım. Herkes kendi eksen etrafında bir ticaret halkası oluşturuyor ve bunun üzerinden de devam ediyor. Ben bunun engellenebileceğini, vatandaşın, öğrencilerin cebimizin korunabileceğine çok fazla inanmıyorum. Sadece dilek ve temenniler bölümüne yazıp o kutuya atıyorum. Bakalım, bekleyelim ne olacak.
1: İyi dersler, iyi okullarda değil,
2: evet,
1: dileyelim.
2: Evet, iyi dersler.
1: Şimdi gelelim Kayseri Ticaret Odası seçimlerinin Ekim evet. sonu veya Kasım ayında yapılacağı açıklandı.
2: Evet.
1: Bu belli bir şey. Aday olarak mevcut başkan şu anda Ömer Gülsoy ve evet. Ali Alkan var.
2: Evet.
1: Seçimlere ilişkin gelişmeler ve yarış nasıl gidiyor?
2: Şimdi,
1: acaba çekişmeler yaşanacak
2: Muhtemelen çekişmeler yaşanacak. Şöyle ki zaten Sayın Ali Alkan, buradan da sevgiler saygılar gönderiyorum kendisine. Sayın Ali Alkan zaten Ömer Gülsoy'un ilk çalışma arkadaşları içerisindeydi. Sonradan bazı anlaşmazlıklar sebebiyle ekipten ayrıldı. Sonrasında kendince bir çalışmalar yaptı ve bu dönemde aday olarak kendisini lanse etti, gösterdi tabii ki. Şimdi ticaret odasıyla alakalı olarak çok fazla bilgi kirliliği de mevcut. Bu kirlilikler arasında doğruluk payı nedir ne değildir bilmiyoruz. Çünkü ticaret odası herhangi bir şekilde çıkıp açıklama yapmıyor. İşte oda sayısının, meslek komitesi sayısının, odadaki özür dilerim, meslek komite sayısının 41'den 61'e çıkarıldığı söyleniyor. Şimdi bununla ilgili herhangi bir açıklama yapıldı mı yapılmadı mı ben takip etmeme rağmen net bir açıklaması göremedim. Şimdi 41'den 61'e neye göre artırdık? Mevcuttaki komitelerden oda üyelerinin kaydırılması gibi bir durum söz konusuysa bu nasıl oldu, neden oldu? Bunları da öğrenmek lazım. Ayrıca bir de şöyle bir şeyden bahsediyorlar. Odadaki meslek komitelerinin listelerinin seçim arifesinde, seçim ikliminde bulunan aday olan Ali Alkan'a verilmediği söyleniyor. Şimdi bu adaletsiz bir seçim olmuş olacak. Oda imkanlarının sadece mevcut oda başkanına kullandırılıyor olması adaletsizliktir. Bir koltuk koruma kavgasıdır bence. Şöyle bir de durum var. Mevcuttaki üyelerin birçoğuna telefon açılıp üye aidatlarının ödenmemesi konusunda ya da ziyaret edildiği esnada üye aidatlarının ödenmemesi, ödemeyin tamam dursun zaten af çıkacak gibi bir cümleler kurulduğunu da duyuyoruz. Bunu neden söylüyorlar? Seçime katılım oranı düşsün diye. Neden? Çünkü odaya borcu olan üye seçimlerde oy kullanamaz. Seçme ve seçilme hakkına sahip olamaz. Bu sebeple böyle sözler söylendiğini duyuyoruz. Şimdi seçim adaletli olmalıdır. Nasıl oy verdiğimiz kişiler, siyaseten oy verdiğimiz kişiler adil olmalıysa, adil bir seçim üzerinden o koltuklara geçmeliyse, bunun da temelden başlayıp, oda seçimlerinden de başlayıp bu şekilde devam etmesi gerekir. Adil olmakta çok büyük fayda vardır. Eğer ki mevcut oturduğunuz koltukları sadece o koltuğu korumak amacıyla kullanırsanız, seçimlerde adaletsizlik yaparsanız o koltuk size yar olmayacaktır diye
1: bakalım,
2: düşünüyorum.
1: Bakalım, göreceğiz.
2: Ama projelere baktığımız zaman evet, mevcuttaki zaten başkanın projeleri yıllardır 3. döneme, 4. dönemine gelecek. Neredeyse 10-12 yıldır orada başkanlık yapıyor Sayın evet. Ömer Gülsoy. Biraz kan değişimi olmalı diye düşünüyorum. Yani oda başkanları en basitinden, hani Rıfat Hisarcıklıoğlu dediğimiz zaman top başkanı diyoruz. Ben kendim bildim bileli Rıfat Hisarcıklıoğlu top başkanı. Yani neden? Sebep ne? İşte burada Esnaf Sanatkarlar Oda Başkanı var. Mustafa Alan, ben kendimi bildim bileli orada oturuyor. Hı hı. Şimdi yıllar geçmiş. Benim şirketim 10 yılı geçmiş kuralı. Bir bakıyoruz 10 yıl önce de oda başkanı Sayın Ömer Gülsoy, şimdi de. Yani birazcık bırakmak lazım, kan değişimi lazım. Birazcık insanların farklı fikirleri vardır. Onları da değerlendirmek lazım diye düşünürüm ben.
1: Bakalım insanlar da sizin gibi düşünüyor mu acaba? Yoksa
2: düşünecekler diye
1: devam
2: düşünüyorum.
1: Devam edilecek mi diye düşünülüyor. Açıkçası
2: vallahi,
1: ilerleyen süreçlerde
2: bilmiyoruz, bakacağız ama öncelikle benim sadece temennim şudur. Adil bir seçim olsun. İnsanlar sadece kendilerine bir nalıncı keseri gibi kendilerine yontmasınlar. Birazcık adil bir seçim olsun. Meslek komiteleriyle bu listeleri paylaşırsanız insanlar nerede, hangi komitede olduğunu, kime oy vereceklerini ya da odada nasıl temsil edeceklerini, edileceklerini kendileri görsünler, bilsinler isteriz.
1: Diyelim Merkez Bankası'na dönelim.
2: Dönelim Merkez Bankası'na.
1: Merkez Bankası verilerine göre Türkiye'nin net uluslararası yatırım pozisyon açığı Haziran itibariyle 402.6 milyar dolara yükseldi.
2: Evet.
1: Bu yaklaşık 8 yılın en yüksek seviyesi aslında.
2: Evet.
1: Türkiye dışarıdan para çekmekte başarılı mı oluyor buna göre? Yoksa dış finansmana bağımlılığı mı büyüyor?
2: Şimdi dışarıdan para geliyor. Evet, para geliyor. Neden geliyor? Şimdi 400 milyar para, 400 milyar dolar para. Çok büyük bir para. Bugün bizim Merkez Bankası rezervinden daha çok fazla bir para. Neredeyse 4 katı bir paradan bahsediyoruz. Şimdi bu para niye geliyor? Faiz yüksek. Dışarıda yabancı yatırımcının parası var. Bu ülkeye gönderdi. Kendilerinde faiz kaç? İşte 3,5, 4'ler, 2'ler. En fazla 7'ler var. Bu ülkeye geldiği zaman 37. O çok güzel bir para. Bugün bir vadeli mevduata yatırdığınız zaman ortalama %40 net neredeyse para veriyor. Şimdi 1 milyon dolar parayla geldi. Sadece oradan bakalım. 1 milyon dolar TL'nin karşılığı ya da euronun karşılığı fark etmez. Dolardan gidelim. Kabaca 45-46 milyon lira para yapacak. Şimdi 45-46 milyon lira parayı bankaya yatırdığı zaman kabaca bileşik faiz üzerinden gidecek olursak yatırdığı para kadar para almış olacak. Yani 46'ya 46 para alacak. Düz konuşalım, 50-50 100 milyon lira para alacak. Bir yıl sonra dolar kurunun ne olacağını 3 aşağı 5 yukarı hepimiz tahmin ediyoruz. Bir yıl önceki kurla bu zamanki kurları kıyasladığımız zaman, altını çizdiğimiz zaman bu adamın ortalama karlılığı neredeyse kur farkını düştüğümüz zaman %30-35'lere gelecek. Yani kendi memleketindeki faiz oranının neredeyse 10 katı net karlılık elde etmiş olacak. Bu durum doğal olarak dışarıdan parayı bize çekecektir. O yüzden dış yatırımcı artık gelip burada, yabancı yatırımcı burada herhangi bir iş yapmak istemiyor. Çünkü kolay para daha kolay. Risksiz bir paradan bahsediyoruz. Risksiz para olunca da ne yapıyorlar? Bankaya yatırıyorlar. Güzelce paralarını alıyorlar efendim. O yüzden gelen para bizim için hak bir para değil. Sadece bizim kaynaklarımızı sömüren bir paradır. Ama Sayın Cumhurbaşkanımızın yıllar önce söylediği bir söz vardı. Paranın rengi, dini, dili olmaz. Para paradır. Para, nereden paradır. Olursa olsun gelsin demişti. Herhalde işte varlık barışı sebebiyle de böyle bir durum söz konusu. Paralar geliyor bakalım nereye kadar gelirse.
1: Bereketli gelsin.
2: İnşallah bize bereketli olsun. Vatana millete bereketli
1: teşekkür
2: olsun.
1: Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ağzınıza sağlık efendim. Geldiğiniz için.
2: Rica ederiz. Her
1: söylemek,
2: zaman.
1: Eklemek istediğiniz bir şey var mı?
2: Valla eklemek istediğimiz aslında çok şeyler var. Evet, ama işte fazla bir zamanı almak istemiyoruz. Radyoda müziklerimizi radyo müzikten devam etsinler. Radar müzikten devam etsinler. Bizim de sesimiz kulaklarınızda kalsın. Haftaya görüşmek üzere.
1: Haftaya
2: inşallah.
1: Konuşmadıklarımızı tekrar konuşuruz. Güncel tabii olayları tekrardan masaya yatırırız. Teşekkür ederiz bizi dinlediğiniz için. Kendinize çok iyi bakın. Haftaya tekrardan görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Finansal yönetim danışmanı Serbülent Altıparmak ve Rabia Aksoy'un sunumuyla Radar Analiz. Radyo Radar 91.8.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Şimdi reklamlar.
1: Kayseri'de çeyiz paketi Bingöl'den alınır. Geniş ürün yelpazemizle ihtiyacınıza uygun şık ve kullanışlı çeyiz paketleri Bingöl güvencesiyle sizlerle. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, ocak, televizyon ve küçük ev aletleri Bingöl'de. Mutfağınız ise

0: Emineller'de. Şimdi tüm Kayseri'yi mağazamıza bir kahve içmeye davet ediyoruz.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
1: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
3: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423
4: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
0: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011 0533 652 çift 045.
5: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karşır ile temizliğinize güç katın.
6: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
7: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
8: Şimdi gözümde canlandılar.
7: İsmail Altunsaray ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar, eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu,
9: böyle ayrılık olmaz.
7: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması keyfi, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında Kadir Has Fuar Parkı'na, Fuar 38'e bekliyoruz.
10: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır,

0: şehrinde. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
2: Bugünün semt pazarları: Hürriyet Semt Pazarı, Aydınlık Evler Mahallesi, Ziya Paşa Caddesi, Yeşil Mahalle Semt Pazarı, Yeşil Mahalle, İnevler Sokak, Ziya Gökalp Semt Pazarı, Ziya Gökalp Mahallesi, Güvercin Sokak, Hacılar İlçe Semt Pazarı, Aşağı Mahalle, Menderes Caddesi No. 4, Alaaddin Halk Pazarı, Alaaddin Kasabası, 38.820 Sarıoğlan, Merkez Semt Pazarı, Kara Mustafa Paşa Mahallesi, Etyemez Sokak, İncesu.
1: Radyo Radar Pazar Yerleri.

0: trafik kurallarını yabana, hayatını riske atma.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum. Ben Rabia Aksoy. Küresel piyasalar ABD Hazine Bakanlığı'nın uzun vadeli tahvil geri alım operasyonlarının büyüklüğünü artırma kararının tahvil piyasalarında geçici bir rahatlama sağlayabileceği beklentisiyle karışık seyrediyor. Kamuya borcu olan mükelleflere ve esnafa nefes aldıracak yapılandırma için başvurular devam ediyor. Düzenleme kapsamında bazı borçlar 72 aya kadar taksitlendirilebiliyor. Düzenlemede faiz ve teminat yükünü de hafifletiyor. Son başvuru tarihi ise 31 Ağustos Pazartesi. Orta Amerika'da yaşanan şiddetli kuraklık nedeniyle Atlantik ve Pasifik okyanuslarını birbirine bağlayan stratejik su yolunda yeni kısıtlamaların uygulanması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sulama başta olmak üzere gıda üretimini, arzını artırıcı yatırımları çok daha yoğun bir şekilde gerçekleştirmemiz gerekiyor. Bu çerçevede sulama yatırımlarını ciddi ölçüde artırmış durumda istedi. Tarım ve Orman Bakanlığı yılın ilk yarısında gıda ve yem güvenilirliği ile bitki ve hayvan sağlığı gibi tüketicinin korunmasına yönelik faaliyetler için yaklaşık 13,1 milyar lira harcama yaptı. Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığı'nca 275 sözleşmeli uzman personel istihdam edilecek. Bugün başlayan başvurular 11 Eylül'e kadar sürecek. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, mazotta eşel mobil kapsamında atılan son adımla olağanüstü küresel gelişmelerin vatandaşlara yansımasını sınırlamayı ve bütçe disiplinini korumayı hedeflediklerini söyledi. Irak'ın Türkiye'ye günlük 1 milyon varile kadar petrol sağlama hedefi ve iki ülke arasında imzalanan yeni taşımacılık anlaşması, Irak-Türkiye ham petrol boru hattının daha etkin kullanılmasının yanı sıra, Ceyhan'ın Orta Doğu petrolünün dünya piyasalarına ulaştırılmasındaki stratejik rolünü güçlendirmeye hazırlanıyor. Ekonomi Bülteni dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da Ekonomi Bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
1: Ekonomide bugün serbest piyasada dolar 48 lira 6 kuruş seviyesinden işlem görürken euronun satış fiyatı 56 lira 26 kuruş. Altın piyasasında ise yöneliş şu şekilde. Gram altın 6932 liradan, çeyrek altın ise 11323 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar Para Piyasaları.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kums Mall AVM'de. Profilo Kums Mall AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kums Mall AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
1: Oh be, Profilo varmış. Oh oh. Oh be, Profilo varmış.
2: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
3: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
2: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
4: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
5: Şimdi gözümde canlandılar.
4: İsmail Altunsaray. Ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar. Eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu.
6: Böyle ayrılık olmaz.
4: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması kulübü, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi 30

0: karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
1: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: De. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri, üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: İş dünyası hızla değişiyor. Rekabetçi kalmak için doğru çözümleri bulmak her zamankinden daha önemli hale geldi. Bingöl Kurumsal Çözümler olarak işletmenizin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi stratejiler sunuyoruz. Uzman kadromuz güneş panelleri, elektrikli araç şarj istasyonları, ödeme ve klima sistemleri, ankastre setler ve su arıtma cihazları gibi en son trendleri sizlerin hizmetine sunmaktadır. Verimliliği arttıran, maliyetleri düşüren ve süreçleri optimize eden çözümlerimizle işinizi bir üst seviyeye 70 yıllık Koç ve Bingöl güvencesiyle taşıyoruz. Sizin başarınız bizim önceliğimizdir. Gelin kurumsal çözümlerimizle geleceği birlikte şekillendirelim. Başarıya giden yol doğru çözümlerle başlar. Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin. Bingöl Kurumsal Çözümler. Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352-220-0011, 0533-652-0045.
2: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim, indirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542-423-2423.
3: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
4: Bugünün semt pazarları: Hürriyet Semt Pazarı, Aydınlık Evler Mahallesi Ziya Paşa Caddesi, Yeşil Mahalle Semt Pazarı, Yeşil Mahalle İnevler Sokak, Ziya Gökalp Semt Pazarı, Ziya Gökalp Mahallesi Güvercin Sokak, Hacılar İlçe Semt Pazarı, Aşağı Mahalle Menderes Caddesi No 4, Alaaddin Halk Pazarı, Alaaddin Kasabası 38.820 Sarıoğlan, Merkez Semt Pazarı, Kara Mustafa Paşa Mahallesi Etyemez Sokak İncesu.
3: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Haber merkezimizin hazırladığı ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapay zeka, siber güvenlik, çip teknolojileri ve ileri bilgisayar sistemleri gibi alanlarda 550 doktor öğrencimizi 20 üniversitemize yetiştireceğiz açıklamasını yaptı. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütüne ilişkin 53'ü tutuklu 414 sanığın yargılandığı davanın 68. duruşmasında tutuksuz sanık iş insanı Aziz İhsan Aktaş'ın savunması alındı. Aktaş savunmasında benim karşıma çıkan yapı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu liderliğinde kurulmuş bir yapıdır. Sistemin temel amaçlarından en önemlisi Ekrem İmamoğlu'nun siyasi hayatının finanse edilmesidir dedi. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Alo 199 Çağrı Merkezi'nde işitme ve konuşma engelliler için görüntülü görüşme hizmeti başlattı. Ankara'da gerçekleştirilen fuhuş operasyonları sonucu gözaltı kararı verilen 18 şüpheliden 12'si tutuklandı. Kamuya borcu olan mükelleflere ve esnafa nefes aldıracak yapılandırma için başvurular devam ediyor. Düzenleme kapsamında bazı borçlar 72 aya kadar taksitlendirilebiliyor. Düzenleme faiz ve teminat yükünü de hafifletiyor. Son başvuru tarihi ise 31 Ağustos Pazartesi. Motorinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren 2,92 lira artış yapılması bekleniyor. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Eser, Soy Yıldırım. UEFA Avrupa Ligi'nde playoff turu ilk maçları yapıldı. Temsilcilerimizden Beşiktaş, konuk ettiği Litvanya ekibi Zalgiris'i 3-0 yenerken, bir diğer temsilcimiz Trabzonspor ise ağırladığı Macaristan temsilcisine 1-0 yenildi. Milli güreşçilerimiz Özdenur Özmez ve Elmira Yasin, Slovakya'da düzenlenen 20 yaş altı dünya şampiyonasında bronz madalya kazandı. Almanya'da düzenlenen Avrupa İşitme Engelliler Gençlik Oyunları'nda milli yüzücü İdil Bensu Tunç Bilek 2 bronz madalya kazandı. Milli halterciler Ecrin Naz Şahin ve Asel Şenel, Kosova'da düzenlenen 15 yaş altı ve Yıldızlar Avrupa Halter Şampiyonası'nda 6 altın madalya elde etti. Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu 7 Süper Lig ekibine para cezası verdi. Disiplin Kurulu Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Mahmut Uslu'ya futbolun ve kuralların itibarını zedelemeye yönelik açıklaması sebebiyle 15 gün hak mahrumiyetinin yanı sıra 2 milyon 500 bin lira para cezası verdi. Trendyol 2026 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası ilk maçlarında Letonya ile karşılaşacak A Milli Kadın Voleybol takımı hazırlıklarını tamamladı. Brezilya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nın maç planı açıklandı. Turnuvanın açılış karşılaşması ve finali futbol tarihinin en ikonik statlarından Maracana'da oynanacak. Avrupa'nın başkenti Berlin'de 4-13 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek FIBA 2026 Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Basketbol takımının medya günü yapıldı. Trendyol Süper Lig'de ikinci hafta mücadelelerinde düdük çalacak hakemler belli oldu. Bugün Erzurumspor FK Galatasaray karşılaşması saat 21.30'da başlayacak. Maçta hakem Çağdaş Altay düdük çalacak. Yarın Çaykur Rizespor Samsun Spor karşılaşmasını Ömer Faruk Turtay yönetecek. Maç saat 19'da oynanacak. Yine saat 19'da Arca Çorum FK Kasımpaşa maçını Fatih Tokayil yönetecek. Fenerbahçe'nin Tümosan Konyaspor'u ağırlayacağı mücadelede ise Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Müsabaka saat 21.30'da başlayacak. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
3: Emniyet kemeri can sıkmaz, hayat kurtarır.
0: Şehre ait ne varsa hepsi aynı frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmelerle birlikteyiz. ABD'de charter uçağının düşmesi sonucu uçakta bulunan 8 kişi hayatını kaybetti. İran ile yaşanan çatışmalar kapsamında Orta Doğu'da görev yapan Nimitz sınıfı uçak gemisi USS Abraham Lincoln, 9 aylık uzatmalı görevinin ardından ABD'ye dönmek üzere yola çıktı. Orta Amerika'da yaşanan şiddetli kuraklık nedeniyle Atlantik ve Pasifik okyanuslarını birbirine bağlayan stratejik su yolunda yeni kısıtlamaların uygulanması bekleniyor. İngiltere Meteoroloji Ofisi, Pasifik Okyanusu'nda gelişmekte olan El Niño olayının insan hafızasındaki en güçlü seviyeye ulaşmasının muhtemel olduğu konusunda uyarıda bulundu. İtalya'nın tarihi Como kentinin belediye başkanı elektrikli bisiklet çarpması sonucu yaralanmasının ardından kentin belirli bölgelerinde bisiklet sürülmesini yasakladı. Başkan, kamu güvenliğini arttırmak için bu yasağın gerekli olduğunu ifade etti. ABD ve Güney Kore'nin her yıl ortaklaşa düzenlediği Uchi Freedom Site askeri tatbikatı ABD Başkanı Donald Trump'ın kararıyla erken sonlandırıldı. Normal şartlarda 11 gün sürmesi planlanan dev tatbikat 5. gününde aniden durduruldu. Küba Dışişleri Bakanı, ABD'nin ada ülkesine uyguladığı yeni yaptırımların halkın temel hizmetlerine erişimi engellediğini belirtti. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da Ekonomi Bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum. Ben Rabia Aksoy. Küresel piyasalar ABD Hazine Bakanlığı'nın uzun vadeli tahvil geri alım operasyonlarının büyüklüğünü artırma kararının tahvil piyasalarında geçici bir rahatlama sağlayabileceği beklentisiyle karışık seyrediyor. Kamuya borcu olan mükelleflere ve esnafa nefes aldıracak yapılandırma için başvurular devam ediyor. Düzenleme kapsamında bazı borçlar 72 aya kadar taksitlendirilebiliyor. Düzenlemede faiz ve teminat yükünü de hafifletiyor. Son başvuru tarihi ise 31 Ağustos Pazartesi. Orta Amerika'da yaşanan şiddetli kuraklık nedeniyle Atlantik ve Pasifik okyanuslarını birbirine bağlayan stratejik su yolunda yeni kısıtlamaların uygulanması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sulama başta olmak üzere gıda üretimini, arzını artırıcı yatırımları çok daha yoğun bir şekilde gerçekleştirmemiz gerekiyor. Bu çerçevede sulama yatırımlarını ciddi ölçüde artırmış durumda istedi. Tarım ve Orman Bakanlığı yılın ilk yarısında gıda ve yem güvenilirliği ile bitki ve hayvan sağlığı gibi tüketicinin korunmasına yönelik faaliyetler için yaklaşık 13,1 milyar lira harcama yaptı. Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığı'nca 275 sözleşmeli uzman personel istihdam edilecek. Bugün başlayan başvurular 11 Eylül'e kadar sürecek. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, mazotta eşel mobil kapsamında atılan son adımla olağanüstü küresel gelişmelerin vatandaşlara yansımasını sınırlamayı ve bütçe disiplinini korumayı hedeflediklerini söyledi. Irak'ın Türkiye'ye günlük 1 milyon varile kadar petrol sağlama hedefi ve iki ülke arasında imzalanan yeni taşımacılık anlaşması, Irak-Türkiye ham petrol boru hattının daha etkin kullanılmasının yanı sıra, Ceyhan'ın Orta Doğu petrolünün dünya piyasalarına ulaştırılmasındaki stratejik rolünü güçlendirmeye hazırlanıyor. Ekonomi Bülteni dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da Ekonomi Bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
1: Ekonomide bugün serbest piyasada dolar 48 lira 6 kuruş seviyesinden işlem görürken euronun satış fiyatı 56 lira 26 kuruş. Altın piyasasında ise yöneliş şu şekilde. Gram altın 6932 liradan, çeyrek altın ise 11323 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar Hava Durumu.
2: Radyo Radar Hava Durumu'ndan herkese merhaba. Günün öne çıkan hava gelişmelerine birlikte bakalım. Bugün bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri merkezde bugün beklenen en yüksek sıcaklık 31, en düşük sıcaklık ise 12 derece olacak. İlçelerimizde günün en yüksek sıcaklıklarına bakacak olursak, Bünyan İncesu 29, Akkışla Develi, Özvatan, Sarız, Pınarbaşı, Tomarza, Yahyalı ve Yeşilhisar 30, Felahiye ve Sarıoğlan 31 derece olacak. Çevre illerimizde ise durum şöyle. Yozgat ve Nevşehir 29, Niğde 31, Sivas ve Kırşehir 32 derece. Ve büyük kentlerimize baktığımızda bugün İstanbul 30, Ankara 33, İzmir ise 35 derece ile oldukça sıcak olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu.

0: Dijital Manşet.
1: Dijital Manşet'le birlikteyiz. Ben İlayda Kaya. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ay projesi kapsamında takvimin netleştiğini belirterek, kendi hibrit itki roket sistemine sahip Ay aracımızı 2027'nin ilk aylarında uzaya göndereceğiz, dedi. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın kamuda şeffaflık ve hesap verebilirliği artırmak amacıyla devreye aldığı yapay zeka destekli muhasebe ve ileri analitik projesiyle bugüne kadar 2 milyar liranın üzerinde verimsizlik riski taşıyan kamu harcaması tespit edildi. TürkSat 3A uydusundaki yayınlar sona erdi, TürkSat 4A uydusuna geçildi. Şayet televizyonda TürkSat kanal güncelleme sistemi açık durumdaysa herhangi bir işlem yapılmasına gerek kalmayacak. Ancak bu sistem kapalıysa manuel kanal aramayla kanalların bulunması gerekecek. ABD'de Kaliforniya ve New York'un da aralarında bulunduğu 30 eyaletin Meta'ya açtığı çocuk gizliliği davasında duruşmalar başlıyor. Dava sonucunda Instagram ve Facebook platformlarında köklü değişiklikler yapılması isteniyor. Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, adeta teknoloji iklimi Güneydoğu'dan esecek. Dünyada medeniyet tarihinin başlangıcı nasıl ki bu topraklardan olduysa, teknoloji rüzgarı da yine bu mümbit, bu bereketli topraklardan canlanacak, dedi. Türkiye ilk kez katıldığı Uluslararası Nükleer Bilim Olimpiyatı'nda tüm yarışmacılarıyla dereceye girerek bir altın ve 3 bronz madalya kazandı.
0: Dijital Manşet. Şehre ait ne varsa hepsi aynı frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerel haberi aktarıyorum. Kocasinan ilçesi Mimar Sinan mahallesinde bıçakla yaralanan 59 yaşındaki erkek şahıs hayatını kaybetti. Anahtar Parti'de Elvan Öztürk'ün Anahtar Parti yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan danışmanı olarak atanmasının ardından Anahtar Parti Kayseri İl Başkanı İbrahim Kılıç oldu. AK Parti Kayseri İl Başkanlığı teşkilat çalışmalarını sahada ve ilçede sürdürürken Yahyalı'da Anahtar Parti, İyi Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi'nden vatandaşlar AK Parti'ye katıldı. Halk arasında yaprak amca olarak bilinen doğasever Abdülkadir Dağlı tarafından ahşaptan ve geri dönüşümden üretilen çeşitli ürünler Munat Hatun Kültür ve Sanat Medresesi'nde faaliyete geçen yaprak amca ahşap evi atölyesinde ziyaretçilerini bekliyor. PFDK tarafından Kayseri Spor'a Sivas Spor maçında taraftarların neden olduğu kötü ve çirkin tezahürat gerekçesiyle Kuzey Alt 4 bloktaki bulunanlara bir maç ceza verildi. Kayseri Gençler Birliği Spor Kulübü sporcularından Hazal Polat ile Ayşe Altun, A17 Kız Milli Takımımızın hazırlık kampı kadrosuna davet edildi. Kayseri'nin Develi ilçesi nüfusuna kayıtlı 20 yaşındaki Mehmet Talha Yılmaz, Sakarya'da geçirmiş olduğu trafik kazası nedeniyle kaldırıldığı hastanede günler süren yaşam mücadelesini kaybetti. Yerelden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Mola AVM'de sizleri bekliyor. Kums Mola gelmek için bahaneniz çok.
1: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: Yükselen değerinde, vizyon inşaat güvencesiyle hayata geçirilen vizyon kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri, üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Güvenilir Bingöl kalitesi ve cazip fiyatlarla evinizi yenilemenin tam zamanı. Geniş ürün yelpazesi ve her bütçeye uygun çözümler sunan beyaz eşyalar, küçük ev aletleri ve ankastre setler. Bingöl ve Beko güvencesiyle sizlerle. Eşsiz hizmet anlayışımızı deneyimlemek için sizi mağazamıza bekliyoruz. Bingöl farklı bir dünya. Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin ile yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011, 0533 652 çift 045.
2: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542-423-2-423.
3: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
4: Şimdi gözümde canlandılar.
3: İsmail Altunsaray. Ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar. Eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu.
5: Böyle ayrılık olmaz.
3: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması kulübü, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi 31 Temmuz'da

0: Dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
1: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
2: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
3: Bugünün semt pazarları: Hürriyet Semt Pazarı, Aydınlık Evler Mahallesi Ziya Paşa Caddesi, Yeşil Mahalle Semt Pazarı, Yeşil Mahalle İnevler Sokak, Ziya Gökalp Semt Pazarı, Ziya Gökalp Mahallesi Güvercin Sokak, Hacılar İlçe Semt Pazarı, Aşağı Mahalle Menderes Caddesi No 4, Alaaddin Halk Pazarı, Alaaddin Kasabası 38.820 Sarıoğlan, Merkez Semt Pazarı, Kara Mustafa Paşa Mahallesi Etyemez Sokak İncesu.
2: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Haber merkezimizin hazırladığı ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapay zeka, siber güvenlik, çip teknolojileri ve ileri bilgisayar sistemleri gibi alanlarda 550 doktor öğrencimizi 20 üniversitemize yetiştireceğiz açıklamasını yaptı. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütüne ilişkin 53'ü tutuklu 414 sanığın yargılandığı davanın 68. duruşmasında tutuksuz sanık iş insanı Aziz İhsan Aktaş'ın savunması alındı. Aktaş savunmasında benim karşıma çıkan yapı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu liderliğinde kurulmuş bir yapıdır. Sistemin temel amaçlarından en önemlisi Ekrem İmamoğlu'nun siyasi hayatının finanse edilmesidir dedi. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Alo 199 Çağrı Merkezi'nde işitme ve konuşma engelliler için görüntülü görüşme hizmeti başlattı. Ankara'da gerçekleştirilen fuhuş operasyonları sonucu gözaltı kararı verilen 18 şüpheliden 12'si tutuklandı. Kamuya borcu olan mükelleflere ve esnafa nefes aldıracak yapılandırma için başvurular devam ediyor. Düzenleme kapsamında bazı borçlar 72 aya kadar taksitlendirilebiliyor. Düzenleme faiz ve teminat yükünü de hafifletiyor. Son başvuru tarihi ise 31 Ağustos Pazartesi. Motorinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren 2,92 lira artış yapılması bekleniyor. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Eser, Soy Yıldırım. UEFA Avrupa Ligi'nde playoff turu ilk maçları yapıldı. Temsilcilerimizden Beşiktaş, konuk ettiği Litvanya ekibi Zalgiris'i 3-0 yenerken, bir diğer temsilcimiz Trabzonspor ise ağırladığı Macaristan temsilcisine 1-0 yenildi. Milli güreşçilerimiz Özdenur Özmez ve Elmira Yasin, Slovakya'da düzenlenen 20 yaş altı dünya şampiyonasında bronz madalya kazandı. Almanya'da düzenlenen Avrupa İşitme Engelliler Gençlik Oyunları'nda milli yüzücü İdil Bensu Tunç Bilek 2 bronz madalya kazandı. Milli halterciler Ecrin Naz Şahin ve Asel Şenel, Kosova'da düzenlenen 15 yaş altı ve Yıldızlar Avrupa Halter Şampiyonası'nda 6 altın madalya elde etti. Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu 7 Süper Lig ekibine para cezası verdi. Disiplin Kurulu Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Mahmut Uslu'ya futbolun ve kuralların itibarını zedelemeye yönelik açıklaması sebebiyle 15 gün hak mahrumiyetinin yanı sıra 2 milyon 500 bin lira para cezası verdi. Trendyol 2026 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası ilk maçlarında Letonya ile karşılaşacak A Milli Kadın Voleybol takımı hazırlıklarını tamamladı. Brezilya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nın maç planı açıklandı. Turnuvanın açılış karşılaşması ve finali futbol tarihinin en ikonik statlarından Maracana'da oynanacak. Avrupa'nın başkenti Berlin'de 4-13 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek FIBA 2026 Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Basketbol takımının medya günü yapıldı. Trendyol Süper Lig'de ikinci hafta mücadelelerinde düdük çalacak hakemler belli oldu. Bugün Erzurumspor FK Galatasaray karşılaşması saat 21.30'da başlayacak. Maçta hakem Çağdaş Altay düdük çalacak. Yarın Çaykur Rizespor Samsun Spor karşılaşmasını Ömer Faruk Turtay yönetecek. Maç saat 19'da oynanacak. Yine saat 19'da Arca Çorum FK Kasımpaşa maçını Fatih Tokayil yönetecek. Fenerbahçe'nin Tümosan Konya Spor'u ağırlayacağı mücadelede ise Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Müsabaka saat 21.30'da başlayacak. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
3: Trafik kuralları sizi korkutmak için değil, korumak içindir.
0: Şehre ait ne varsa hepsi aynı frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Sağlık Rehberi.
1: Sağlık Rehberi'nden herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Haftanın sağlık gelişmelerini aktarmaya devam ediyoruz. Bakalım bu haftanın sağlık gelişmelerinde neler var? Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, organ bağışında 143.887 kişinin dijital vasiyet oluşturduğunu, 2.510.018 organ ve dokunun bağışlandığını açıkladı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, kendi kalp akciğer pompamızı Aselsan'la beraber yaptık. O cihaz olmadan kalp ameliyatları yapılamaz. Şimdi onu hastalarda kullanmaya başladık. Bir ay evvel başladık ve sene sonu itibariyle seri üretimine geçeceğiz dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçen yıl Temmuz'da Sosyal Güvenlik Kurumu geri ödeme kapsamına alınan 5 immünoterapi ilacından bir yılda 40 bin kanser hastasının faydalandığını belirtti. Diş hekimine yapılan bir ziyaret dişlerin durumundan çok daha fazlasını ortaya koyabilir. Alınan bulgular gelecekteki tip 2 diyabet riskine dair önemli ipuçlar taşıyor. Sağlık Bakanlığı'nca hayata geçirilen uzaktan hasta değerlendirme sistemiyle vatandaşlar uzaktan psikolojik destek, sigara bırakma polikliniği ve sosyal destek hizmetlerinden de yararlanabiliyor. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde devam eden Ebola salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı en az 2.325'e yükseldi. Hükümet verilerine göre bu tablo 2018-2020 yılları arasında yaşanan salgındaki can kaybını geride bırakarak ülke tarihinin en ölümcül Ebola salgını oldu. Haftanın sağlık gelişmelerini dinlediniz. Bir sonraki hafta farklı gelişmelerde görüşmek dileğiyle hoşça kalın.
0: Sağlık Rehberi.
2: Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmelerle birlikteyiz. ABD'de charter uçağının düşmesi sonucu uçakta bulunan 8 kişi hayatını kaybetti. İran ile yaşanan çatışmalar kapsamında Orta Doğu'da görev yapan Nimitz sınıfı uçak gemisi USS Abraham Lincoln, 9 aylık uzatmalı görevinin ardından ABD'ye dönmek üzere yola çıktı. Orta Amerika'da yaşanan şiddetli kuraklık nedeniyle Atlantik ve Pasifik okyanuslarını birbirine bağlayan stratejik su yolunda yeni kısıtlamaların uygulanması bekleniyor. İngiltere Meteoroloji Ofisi, Pasifik Okyanusu'nda gelişmekte olan El Niño olayının insan hafızasındaki en güçlü seviyeye ulaşmasının muhtemel olduğu konusunda uyarıda bulundu. İtalya'nın tarihi Como kentinin belediye başkanı elektrikli bisiklet çarpması sonucu yaralanmasının ardından kentin belirli bölgelerinde bisiklet sürülmesini yasakladı. Başkan, kamu güvenliğini arttırmak için bu yasağın gerekli olduğunu ifade etti. ABD ve Güney Kore'nin her yıl ortaklaşa düzenlediği Uchi Freedom Site askeri tatbikatı ABD Başkanı Donald Trump'ın kararıyla erken sonlandırıldı. Normal şartlarda 11 gün sürmesi planlanan dev tatbikat 5. gününde aniden durduruldu. Küba Dışişleri Bakanı, ABD'nin ada ülkesine uyguladığı yeni yaptırımların halkın temel hizmetlerine erişimi engellediğini belirtti. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum. Ben Rabia Aksoy. Küresel piyasalar ABD Hazine Bakanlığı'nın uzun vadeli tahvil geri alım operasyonlarının büyüklüğünü artırma kararının tahvil piyasalarında geçici bir rahatlama sağlayabileceği beklentisiyle karışık seyrediyor. Kamuya borcu olan mükelleflere ve esnafa nefes aldıracak yapılandırma için başvurular devam ediyor. Düzenleme kapsamında bazı borçlar 72 aya kadar taksitlendirilebiliyor. Düzenlemede faiz ve teminat yükünü de hafifletiyor. Son başvuru tarihi ise 31 Ağustos Pazartesi. Orta Amerika'da yaşanan şiddetli kuraklık nedeniyle Atlantik ve Pasifik okyanuslarını birbirine bağlayan stratejik su yolunda yeni kısıtlamaların uygulanması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sulama başta olmak üzere gıda üretimini, arzını artırıcı yatırımları çok daha yoğun bir şekilde gerçekleştirmemiz gerekiyor. Bu çerçevede sulama yatırımlarını ciddi ölçüde artırmış durumda istedi. Tarım ve Orman Bakanlığı yılın ilk yarısında gıda ve yem güvenilirliği ile bitki ve hayvan sağlığı gibi tüketicinin korunmasına yönelik faaliyetler için yaklaşık 13,1 milyar lira harcama yaptı. Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığı'nca 275 sözleşmeli uzman personel istihdam edilecek. Bugün başlayan başvurular 11 Eylül'e kadar sürecek. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Mazot'ta Eşel Mobil kapsamında atılan son adımla olağanüstü küresel gelişmelerin vatandaşlara yansımasını sınırlamayı ve bütçe disiplinini korumayı hedeflediklerini söyledi. Irak'ın Türkiye'ye günlük 1 milyon varile kadar petrol sağlama hedefi ve iki ülke arasında imzalanan yeni taşımacılık anlaşması, Irak-Türkiye ham petrol boru hattının daha etkin kullanılmasının yanı sıra, Ceyhan'ın Orta Doğu petrolünün dünya piyasalarına ulaştırılmasındaki stratejik rolünü güçlendirmeye hazırlanıyor. Ekonomi Bülteni dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da Ekonomi Bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
1: Ekonomide bugün serbest piyasada dolar 48 lira 6 kuruş seviyesinden işlem görürken euronun satış fiyatı 56 lira 26 kuruş. Altın piyasasında ise yöneliş şu şekilde. Gram altın 6932 liradan, çeyrek altın ise 11323 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar Hava Durumu.
2: Radyo Radar Hava Durumu'ndan herkese merhaba. Günün öne çıkan hava gelişmelerine birlikte bakalım. Bugün bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri merkezde bugün beklenen en yüksek sıcaklık 31, en düşük sıcaklık ise 12 derece olacak. İlçelerimizde günün en yüksek sıcaklıklarına bakacak olursak, Bünyan İncesu 29, Akkışla, Develi, Özvatan, Sarız, Pınarbaşı, Tomarza, Yahyalı ve Yeşilhisar 30, Felahiye ve Sarıoğlan 31 derece olacak. Çevre illerimizde ise durum şöyle. Yozgat ve Nevşehir 29, Niğde 31, Sivas ve Kırşehir 32 derece. Ve büyük kentlerimize baktığımızda bugün İstanbul 30, Ankara 33, İzmir ise 35 derece ile oldukça sıcak olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu. Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerel haberi aktarıyorum. Kocasinan ilçesi Mimar Sinan mahallesinde bıçakla yaralanan 59 yaşındaki erkek şahıs hayatını kaybetti. Anahtar Parti'de Elvan Öztürk'ün Anahtar Parti yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan danışmanı olarak atanmasının ardından Anahtar Parti Kayseri İl Başkanı İbrahim Kılıç oldu. AK Parti Kayseri İl Başkanlığı teşkilat çalışmalarını sahada ve ilçede sürdürürken Yahyalı'da Anahtar Parti, İYİ Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi'nden vatandaşlar AK Parti'ye katıldı. Halk arasında Yaprak Amca olarak bilinen doğasever Abdülkadir Dağlı tarafından ahşaptan ve geri dönüşümden üretilen çeşitli ürünler, Munat Hatun Kültür ve Sanat Medresesi'nde faaliyete geçen Yaprak Amca Ahşap Evi Atölyesi'nde ziyaretçilerini bekliyor. PFDK tarafından Kayserispor'a Sivas Spor maçında taraftarların neden olduğu kötü ve çirkin tezahürat gerekçesiyle Kuzey Alt 4 bloktaki bulunanlara bir maç ceza verildi. Kayseri Gençler Birliği Spor Kulübü sporcularından Hazal Polat ile Ayşe Altun, A17 kız milli takımımızın hazırlık kampı kadrosuna davet edildi. Kayseri'nin Develi ilçesi nüfusuna kayıtlı 20 yaşındaki Mehmet Talha Yılmaz, Sakarya'da geçirmiş olduğu trafik kazası nedeniyle kaldırıldığı hastanede günler süren yaşam mücadelesini kaybetti. Yerelden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar. Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.
2: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
3: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: De. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri, üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
2: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
3: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü, hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
2: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
4: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
5: Şimdi gözümde canlandılar.
4: İsmail Altunsaray. Ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar. Eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu.
6: Böyle ayrılık olmaz.
4: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması keyfi, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında Kadir Has Fuar Parkı'na, Fuar 38'e bekliyoruz.
7: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda, basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
8: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
9: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011. 0533 652 çift 045.
10: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Haber merkezimizin hazırladığı ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapay zeka, siber güvenlik, çip teknolojileri ve ileri bilgisayar sistemleri gibi alanlarda 550 doktor öğrencimizi 20 üniversitemize yetiştireceğiz açıklamasını yaptı. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütüne ilişkin 53'ü tutuklu 414 sanığın yargılandığı davanın 68. duruşmasında tutuksuz sanık iş insanı Aziz İhsan Aktaş'ın savunması alındı. Aktaş savunmasında benim karşıma çıkan yapı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu liderliğinde kurulmuş bir yapıdır. Sistemin temel amaçlarından en önemlisi Ekrem İmamoğlu'nun siyasi hayatının finanse edilmesidir dedi. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Alo 199 Çağrı Merkezi'nde işitme ve konuşma engelliler için görüntülü görüşme hizmeti başlattı. Ankara'da gerçekleştirilen fuhuş operasyonları sonucu gözaltı kararı verilen 18 şüpheliden 12'si tutuklandı. Kamuya borcu olan mükelleflere ve esnafa nefes aldıracak yapılandırma için başvurular devam ediyor. Düzenleme kapsamında bazı borçlar 72 aya kadar taksitlendirilebiliyor. Düzenleme faiz ve teminat yükünü de hafifletiyor. Son başvuru tarihi ise 31 Ağustos Pazartesi. Motorinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren 2,92 lira artış yapılması bekleniyor. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Eser Soy Yıldırım. UEFA Avrupa Ligi'nde playoff turu ilk maçları yapıldı. Temsilcilerimizden Beşiktaş konuk ettiği Litvanya ekibi Zalgiris'i 3-0 yenerken bir diğer temsilcimiz Trabzonspor ise ağırladığı Macaristan temsilcisine 1-0 yenildi. Milli güreşçilerimiz Özdenur Özmez ve Elmira Yasin Slovakya'da düzenlenen 20 yaş altı dünya şampiyonasında bronz madalya kazandı. Almanya'da düzenlenen Avrupa İşitme Engelliler Gençlik Oyunları'nda milli yüzücü İdil Bensu Tunç Bilek 2 bronz madalya kazandı. Milli halterciler Ecrin Naz Şahin ve Asel Şenel, Kosova'da düzenlenen 15 yaş altı ve Yıldızlar Avrupa Halter Şampiyonası'nda 6 altın madalya elde etti. Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu 7 Süper Lig ekibine para cezası verdi. Disiplin Kurulu Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Mahmut Uslu'ya futbolun ve kuralların itibarını zedelemeye yönelik açıklaması sebebiyle 15 gün hak mahrumiyetinin yanı sıra 2 milyon 500 bin lira para cezası verdi. Trendyol 2026 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası ilk maçlarında Letonya ile karşılaşacak A Milli Kadın Voleybol takımı hazırlıklarını tamamladı. Brezilya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nın maç planı açıklandı. Turnuvanın açılış karşılaşması ve finali futbol tarihinin en ikonik statlarından Maracana'da oynanacak. Avrupa'nın başkenti Berlin'de 4-13 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek FIBA 2026 Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Basketbol takımının medya günü yapıldı. Trendyol Süper Lig'de ikinci hafta mücadelelerinde düdük çalacak hakemler belli oldu. Bugün Erzurumspor FK Galatasaray karşılaşması saat 21.30'da başlayacak. Maçta hakem Çağdaş Altay düdük çalacak. Yarın Çaykur Rizespor Samsun Spor karşılaşmasını Ömer Faruk Turtay yönetecek. Maç saat 19'da oynanacak. Yine saat 19'da Arca Çorum FK Kasımpaşa maçını Fatih Tokayil yönetecek. Fenerbahçe'nin Tümosan Konya Spor'u ağırlayacağı mücadelede ise Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Müsabaka saat 21.30'da başlayacak. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
3: Sevgili sürücüler, aşırı hız sizi sevdiklerinizden çok uzaklara götürür.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Müzik her yerde, haber Radyo Radar'da. 91.8 Radyo Radar. Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmelerle birlikteyiz. ABD'de charter uçağının düşmesi sonucu uçakta bulunan 8 kişi hayatını kaybetti. İran ile yaşanan çatışmalar kapsamında Orta Doğu'da görev yapan Nimitz sınıfı uçak gemisi USS Abraham Lincoln, 9 aylık uzatmalı görevinin ardından ABD'ye dönmek üzere yola çıktı. Orta Amerika'da yaşanan şiddetli kuraklık nedeniyle Atlantik ve Pasifik okyanuslarını birbirine bağlayan stratejik su yolunda yeni kısıtlamaların uygulanması bekleniyor. İngiltere Meteoroloji Ofisi, Pasifik Okyanusu'nda gelişmekte olan El Niño olayının insan hafızasındaki en güçlü seviyeye ulaşmasının muhtemel olduğu konusunda uyarıda bulundu. İtalya'nın tarihi Como kentinin belediye başkanı elektrikli bisiklet çarpması sonucu yaralanmasının ardından kentin belirli bölgelerinde bisiklet sürülmesini yasakladı. Başkan, kamu güvenliğini arttırmak için bu yasağın gerekli olduğunu ifade etti. ABD ve Güney Kore'nin her yıl ortaklaşa düzenlediği Uchi Freedom Site askeri tatbikatı ABD Başkanı Donald Trump'ın kararıyla erken sonlandırıldı. Normal şartlarda 11 gün sürmesi planlanan dev tatbikat 5. gününde aniden durduruldu. Küba Dışişleri Bakanı, ABD'nin ada ülkesine uyguladığı yeni yaptırımların halkın temel hizmetlerine erişimi engellediğini belirtti. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8

Radyo Radar 91.8. Mm-hmm.

0: Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum. Ben Rabia Aksoy. Küresel piyasalar ABD Hazine Bakanlığı'nın uzun vadeli tahvil geri alım operasyonlarının büyüklüğünü artırma kararının tahvil piyasalarında geçici bir rahatlama sağlayabileceği beklentisiyle karışık seyrediyor. Kamuya borcu olan mükelleflere ve esnafa nefes aldıracak yapılandırma için başvurular devam ediyor. Düzenleme kapsamında bazı borçlar 72 aya kadar taksitlendirilebiliyor. Düzenlemede faiz ve teminat yükünü de hafifletiyor. Son başvuru tarihi ise 31 Ağustos Pazartesi. Orta Amerika'da yaşanan şiddetli kuraklık nedeniyle Atlantik ve Pasifik okyanuslarını birbirine bağlayan stratejik su yolunda yeni kısıtlamaların uygulanması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sulama başta olmak üzere gıda üretimini, arzını artırıcı yatırımları çok daha yoğun bir şekilde gerçekleştirmemiz gerekiyor. Bu çerçevede sulama yatırımlarını ciddi ölçüde artırmış durumda istedi. Tarım ve Orman Bakanlığı yılın ilk yarısında gıda ve yem güvenilirliği ile bitki ve hayvan sağlığı gibi tüketicinin korunmasına yönelik faaliyetler için yaklaşık 13,1 milyar lira harcama yaptı. Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığı'nca 275 sözleşmeli uzman personel istihdam edilecek. Bugün başlayan başvurular 11 Eylül'e kadar sürecek. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, mazotta eşel mobil kapsamında atılan son adımla olağanüstü küresel gelişmelerin vatandaşlara yansımasını sınırlamayı ve bütçe disiplinini korumayı hedeflediklerini söyledi. Irak'ın Türkiye'ye günlük 1 milyon varile kadar petrol sağlama hedefi ve iki ülke arasında imzalanan yeni taşımacılık anlaşması, Irak-Türkiye ham petrol boru hattının daha etkin kullanılmasının yanı sıra, Ceyhan'ın Orta Doğu petrolünün dünya piyasalarına ulaştırılmasındaki stratejik rolünü güçlendirmeye hazırlanıyor. Ekonomi Bülteni dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da Ekonomi Bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
1: Ekonomide bugün serbest piyasada dolar 48 lira 6 kuruş seviyesinden işlem görürken euronun satış fiyatı 56 lira 26 kuruş. Altın piyasasında ise yöneliş şu şekilde. Gram altın 6932 liradan, çeyrek altın ise 11323 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar Hava Durumu.
2: Radyo Radar hava durumundan herkese merhaba. Günün öne çıkan hava gelişmelerine birlikte bakalım. Bugün bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri merkezde bugün beklenen en yüksek sıcaklık 31, en düşük sıcaklık ise 12 derece olacak. İlçelerimizde günün en yüksek sıcaklıklarına bakacak olursak, Bünyan İncesu 29, Akkışla Develi, Özvatan, Sarız, Pınarbaşı, Tomarza, Yahyalı ve Yeşilhisar 30, Felahiye ve Sarıoğlan 31 derece olacak. Çevre illerimizde ise durum şöyle. Yozgat ve Nevşehir 29, Niğde 31, Sivas ve Kırşehir 32 derece. Ve büyük kentlerimize baktığımızda bugün İstanbul 30, Ankara 33, İzmir ise 35 derece ile oldukça sıcak olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu. Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerel haberi aktarıyorum. Kocasinan ilçesi Mimar Sinan mahallesinde bıçakla yaralanan 59 yaşındaki erkek şahıs hayatını kaybetti. Anahtar Parti'de Elvan Öztürk'ün Anahtar Parti yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan danışmanı olarak atanmasının ardından Anahtar Parti Kayseri İl Başkanı İbrahim Kılıç oldu. AK Parti Kayseri İl Başkanlığı teşkilat çalışmalarını sahada ve ilçede sürdürürken Yahyalı'da Anahtar Parti, İyi Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi'nden vatandaşlar AK Parti'ye katıldı. Halk arasında Yaprak Amca olarak bilinen doğasever Abdülkadir Dağlı tarafından ahşaptan ve geri dönüşümden üretilen çeşitli ürünler Munat Hatun Kültür ve Sanat Medresesi'nde faaliyete geçen Yaprak Amca Ahşap Evi Atölyesi'nde ziyaretçilerini bekliyor. PFDK tarafından Kayseri Spor'a Sivas Spor maçında taraftarların neden olduğu kötü ve çirkin tezahürat gerekçesiyle Kuzey Alt 4 bloktaki bulunanlara bir maç ceza verildi. Kayseri Gençler Birliği Spor Kulübü sporcularından Hazal Polat ile Ayşe Altun, A17 Kız Milli Takımımızın hazırlık kampı kadrosuna davet edildi. Kayseri'nin Develi ilçesi nüfusuna kayıtlı 20 yaşındaki Mehmet Talha Yılmaz, Sakarya'da geçirmiş olduğu trafik kazası nedeniyle kaldırıldığı hastanede günler süren yaşam mücadelesini kaybetti. Yerelden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Şimdi reklamlar.
1: Kayseri'de çeyiz paketi Bingöl'den alınır. Geniş ürün yelpazemizle ihtiyacınıza uygun şık ve kullanışlı çeyiz paketleri Bingöl güvencesiyle sizlerle. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, ocak, televizyon ve küçük ev aletleri Bingöl'de, mutfağınız ise emin ellerde. Şimdi tüm Kayseri'yi mağazamıza bir kahve içmeye davet ediyoruz.
2: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
3: Şimdi gözümde canlandılar.
2: İsmail Altunsaray. Ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar. Eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu.
4: Böyle ayrılık olmaz.
2: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması kulübü, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında Kadir Has Fuar Parkı'na, Fuar 38'e bekliyoruz.
5: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
6: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
7: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsmol'a uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmol AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmol'a gelmek için bahaneniz çok.
8: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir

0: yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnci Ada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011, 0533 652 çift 045.
2: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
3: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
2: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
4: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.
5: Reklamları dinlediniz. Markana doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Haber merkezimizin hazırladığı ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapay zeka, siber güvenlik, çip teknolojileri ve ileri bilgisayar sistemleri gibi alanlarda 550 doktor öğrencimizi 20 üniversitemize yetiştireceğiz açıklamasını yaptı. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütüne ilişkin 53'ü tutuklu 414 sanığın yargılandığı davanın 68. duruşmasında tutuksuz sanık iş insanı Aziz İhsan Aktaş'ın savunması alındı. Aktaş savunmasında benim karşıma çıkan yapı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu liderliğinde kurulmuş bir yapıdır. Sistemin temel amaçlarından en önemlisi Ekrem İmamoğlu'nun siyasi hayatının finanse edilmesidir dedi. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Alo 199 Çağrı Merkezi'nde işitme ve konuşma engelliler için görüntülü görüşme hizmeti başlattı. Ankara'da gerçekleştirilen fuhuş operasyonları sonucu gözaltı kararı verilen 18 şüpheliden 12'si tutuklandı. Kamuya borcu olan mükelleflere ve esnafa nefes aldıracak yapılandırma için başvurular devam ediyor. Düzenleme kapsamında bazı borçlar 72 aya kadar taksitlendirilebiliyor. Düzenleme faiz ve teminat yükünü de hafifletiyor. Son başvuru tarihi ise 31 Ağustos Pazartesi. Motorinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren 2,92 lira artış yapılması bekleniyor. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Eser, Soy Yıldırım. UEFA Avrupa Ligi'nde playoff turu ilk maçları yapıldı. Temsilcilerimizden Beşiktaş, konuk ettiği Litvanya ekibi Zalgiris'i 3-0 yenerken, bir diğer temsilcimiz Trabzonspor ise ağırladığı Macaristan temsilcisine 1-0 yenildi. Milli güreşçilerimiz Özdenur Özmez ve Elmira Yasin, Slovakya'da düzenlenen 20 yaş altı dünya şampiyonasında bronz madalya kazandı. Almanya'da düzenlenen Avrupa İşitme Engelliler Gençlik Oyunları'nda milli yüzücü İdil Bensu Tunç Bilek 2 bronz madalya kazandı. Milli halterciler Ecrin Naz Şahin ve Asel Şenel, Kosova'da düzenlenen 15 yaş altı ve Yıldızlar Avrupa Halter Şampiyonası'nda 6 altın madalya elde etti. Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu 7 Süper Lig ekibine para cezası verdi. Disiplin Kurulu Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Mahmut Uslu'ya futbolun ve kuralların itibarını zedelemeye yönelik açıklaması sebebiyle 15 gün hak mahrumiyetinin yanı sıra 2 milyon 500 bin lira para cezası verdi. Trendyol 2026 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası ilk maçlarında Letonya ile karşılaşacak A Milli Kadın Voleybol takımı hazırlıklarını tamamladı. Brezilya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nın maç planı açıklandı. Turnuvanın açılış karşılaşması ve finali futbol tarihinin en ikonik statlarından Maracana'da oynanacak. Avrupa'nın başkenti Berlin'de 4-13 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek FIBA 2026 Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Basketbol takımının medya günü yapıldı. Trendyol Süper Lig'de ikinci hafta mücadelelerinde düdük çalacak hakemler belli oldu. Bugün Erzurumspor FK Galatasaray karşılaşması saat 21.30'da başlayacak. Maçta hakem Çağdaş Altay düdük çalacak. Yarın Çaykur Rizespor Samsunspor karşılaşmasını Ömer Faruk Turtay yönetecek. Maç saat 19'da oynanacak. Yine saat 19'da Arca Çorum FK Kasımpaşa maçını Fatih Tokayil yönetecek. Fenerbahçe'nin Tümosan Konyaspor'u ağırlayacağı mücadelede ise Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Müsabaka saat 21.30'da başlayacak. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
3: Trafik kazaları çiğnenmiş kuralların intikamıdır.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmelerle birlikteyiz. ABD'de charter uçağının düşmesi sonucu uçakta bulunan 8 kişi hayatını kaybetti. İran ile yaşanan çatışmalar kapsamında Orta Doğu'da görev yapan Nimitz sınıfı uçak gemisi USS Abraham Lincoln, 9 aylık uzatmalı görevinin ardından ABD'ye

0: ABD'ye dönmek üzere yola çıktı. Orta Amerika'da yaşanan şiddetli kuraklık nedeniyle Atlantik ve Pasifik okyanuslarını birbirine bağlayan stratejik su yolunda yeni kısıtlamaların uygulanması bekleniyor. İngiltere Meteoroloji Ofisi, Pasifik Okyanusu'nda gelişmekte olan El Niño olayının insan hafızasındaki en güçlü seviyeye ulaşmasının muhtemel olduğu konusunda uyarıda bulundu. İtalya'nın tarihi Como kentinin belediye başkanı elektrikli bisiklet çarpması sonucu yaralanmasının ardından kentin belirli bölgelerinde bisiklet sürülmesini yasakladı. Başkan, kamu güvenliğini arttırmak için bu yasağın gerekli olduğunu ifade etti. ABD ve Güney Kore'nin her yıl ortaklaşa düzenlediği Uchi Freedom Site askeri tatbikatı ABD Başkanı Donald Trump'ın kararıyla erken sonlandırıldı. Normal şartlarda 11 gün sürmesi planlanan dev tatbikat 5. gününde aniden durduruldu. Küba Dışişleri Bakanı, ABD'nin ada ülkesine uyguladığı yeni yaptırımların halkın temel hizmetlerine erişimi engellediğini belirtti. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8

0: Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum. Ben Rabia Aksoy. Küresel piyasalar ABD Hazine Bakanlığı'nın uzun vadeli tahvil geri alım operasyonlarının büyüklüğünü artırma kararının tahvil piyasalarında geçici bir rahatlama sağlayabileceği beklentisiyle karışık seyrediyor. Kamuya borcu olan mükelleflere ve esnafa nefes aldıracak yapılandırma için başvurular devam ediyor. Düzenleme kapsamında bazı borçlar 72 aya kadar taksitlendirilebiliyor. Düzenlemede faiz ve teminat yükünü de hafifletiyor. Son başvuru tarihi ise 31 Ağustos Pazartesi. Orta Amerika'da yaşanan şiddetli kuraklık nedeniyle Atlantik ve Pasifik okyanuslarını birbirine bağlayan stratejik su yolunda yeni kısıtlamaların uygulanması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sulama başta olmak üzere gıda üretimini, arzını artırıcı yatırımları çok daha yoğun bir şekilde gerçekleştirmemiz gerekiyor. Bu çerçevede sulama yatırımlarını ciddi ölçüde artırmış durumda istedi. Tarım ve Orman Bakanlığı yılın ilk yarısında gıda ve yem güvenilirliği ile bitki ve hayvan sağlığı gibi tüketicinin korunmasına yönelik faaliyetler için yaklaşık 13,1 milyar lira harcama yaptı. Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığı'nca 275 sözleşmeli uzman personel istihdam edilecek. Bugün başlayan başvurular 11 Eylül'e kadar sürecek. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, mazotta eşel mobil kapsamında atılan son adımla olağanüstü küresel gelişmelerin vatandaşlara yansımasını sınırlamayı ve bütçe disiplinini korumayı hedeflediklerini söyledi. Irak'ın Türkiye'ye günlük 1 milyon varile kadar petrol sağlama hedefi ve iki ülke arasında imzalanan yeni taşımacılık anlaşması, Irak-Türkiye ham petrol boru hattının daha etkin kullanılmasının yanı sıra, Ceyhan'ın Orta Doğu petrolünün dünya piyasalarına ulaştırılmasındaki stratejik rolünü güçlendirmeye hazırlanıyor. Ekonomi Bülteni dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da Ekonomi Bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
1: Ekonomide bugün serbest piyasada dolar 48 lira 6 kuruş seviyesinden işlem görürken euronun satış fiyatı 56 lira 26 kuruş. Altın piyasasında ise yöneliş şu şekilde. Gram altın 6932 liradan, çeyrek altın ise 11323 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar Hava Durumu.
2: Radyo Radar Hava Durumu'ndan herkese merhaba. Günün öne çıkan hava gelişmelerine birlikte bakalım. Bugün bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri merkezde bugün beklenen en yüksek sıcaklık 31, en düşük sıcaklık ise 12 derece olacak. İlçelerimizde günün en yüksek sıcaklıklarına bakacak olursak, Bünyan İncesu 29, Akkışla Develi, Özvatan, Sarız, Pınarbaşı, Tomarza, Yahyalı ve Yeşilhisar 30, Felahiye ve Sarıoğlan 31 derece olacak. Çevre illerimizde ise durum şöyle. Yozgat ve Nevşehir 29, Niğde 31, Sivas ve Kırşehir 32 derece. Ve büyük kentlerimize baktığımızda bugün İstanbul 30, Ankara 33, İzmir ise 35 derece ile oldukça sıcak olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu.
3: Dijital Manşet.
4: Dijital Manşet'le birlikteyiz. Ben İlayda Kaya. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ay projesi kapsamında takvimin netleştiğini belirterek, kendi hibrit itki roket sistemine sahip Ay aracımızı 2027'nin ilk aylarında uzaya göndereceğiz, dedi. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın kamuda şeffaflık ve hesap verebilirliği artırmak amacıyla devreye aldığı yapay zeka destekli muhasebe ve ileri analitik projesiyle bugüne kadar 2 milyar liranın üzerinde verimsizlik riski taşıyan kamu harcaması tespit edildi. TürkSat 3A uydusundaki yayınlar sona erdi, TürkSat 4A uydusuna geçildi. Şayet televizyonda TürkSat kanal güncelleme sistemi açık durumdaysa herhangi bir işlem yapılmasına gerek kalmayacak. Ancak bu sistem kapalıysa manuel kanal aramayla kanalların bulunması gerekecek. ABD'de Kaliforniya ve New York'un da aralarında bulunduğu 30 eyaletin Meta'ya açtığı çocuk gizliliği davasında duruşmalar başlıyor. Dava sonucunda Instagram ve Facebook platformlarında köklü değişiklikler yapılması isteniyor. Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, adeta teknoloji iklimi Güneydoğu'dan esecek. Dünyada medeniyet tarihinin başlangıcı nasıl ki bu topraklardan olduysa, teknoloji rüzgarı da yine bu mümbit, bu bereketli topraklardan canlanacak dedi. Türkiye ilk kez katıldığı Uluslararası Nükleer Bilim Olimpiyatı'nda tüm yarışmacılarıyla dereceye girerek bir altın ve üç bronz madalya kazandı.
0: Dijital Manşet. Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerel haberi aktarıyorum. Kocasinan ilçesi Mimar Sinan mahallesinde bıçakla yaralanan 59 yaşındaki erkek şahıs hayatını kaybetti. Anahtar Parti'de Elvan Öztürk'ün Anahtar Parti yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan danışmanı olarak atanmasının ardından Anahtar Parti Kayseri İl Başkanı İbrahim Kılıç oldu. AK Parti Kayseri İl Başkanlığı teşkilat çalışmalarını sahada ve ilçede sürdürürken Yahyalı'da Anahtar Parti, İyi Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi'nden vatandaşlar AK Parti'ye katıldı. Halk arasında Yaprak Amca olarak bilinen doğasever Abdülkadir Dağlı tarafından ahşaptan ve geri dönüşümden üretilen çeşitli ürünler, Munat Hatun Kültür ve Sanat Medresesi'nde faaliyete geçen Yaprak Amca Ahşap Evi Atölyesi'nde ziyaretçilerini bekliyor. PFDK tarafından Kayseri Spor'a Sivas Spor maçında taraftarların neden olduğu kötü ve çirkin tezahürat gerekçesiyle Kuzey Alt 4 bloktaki bulunanlara bir maç ceza verildi. Kayseri Gençler Birliği Spor Kulübü sporcularından Hazal Polat ile Ayşe Altun, A17 Kız Milli Takımımızın hazırlık kampı kadrosuna davet edildi. Kayseri'nin Develi ilçesi nüfusuna kayıtlı 20 yaşındaki Mehmet Talha Yılmaz, Sakarya'da geçirmiş olduğu trafik kazası nedeniyle kaldırıldığı hastanede günler süren yaşam mücadelesini kaybetti. Yerelden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Şimdi reklamlar.
1: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
2: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır fabrika satış mağazasında basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM fabrika satış mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
3: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
4: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.
5: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
6: Şimdi gözümde canlandılar.
5: İsmail Altunsaray. Ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar. Eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu.
7: Böyle ayrılık olmaz.
5: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması keyfi, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi 30

0: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
1: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü, hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
0: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
2: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnci Ada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352-220-0011, 0533-652-0045.
3: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı.

0: sürprizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: İş dünyası hızla değişiyor. Rekabetçi kalmak için doğru çözümleri bulmak her zamankinden daha önemli hale geldi. Bingöl kurumsal çözümler olarak işletmenizin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi stratejiler sunuyoruz. Uzman kadromuz güneş panelleri, elektrikli araç şarj istasyonları, ödeme ve klima sistemleri, ankastre setler ve su arıtma cihazları gibi en son trendleri sizlerin hizmetine sunmaktadır. Verimliliği arttıran, maliyetleri düşüren ve süreçleri optimize eden çözümlerimizle işinizi bir üst seviyeye 70 yıllık Koç ve Bingöl güvencesiyle taşıyoruz. Sizin başarınız bizim önceliğimizdir. Gelin kurumsal çözümlerimizle geleceği birlikte şekillendirelim. Başarıya giden yol doğru çözümlerle başlar. Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin. Bingöl Kurumsal Çözümler.
2: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
3: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Eser, Soy Yıldırım. UEFA Avrupa Ligi'nde playoff turu ilk maçları yapıldı. Temsilcilerimizden Beşiktaş, konuk ettiği Litvanya ekibi Zalgiris'i 3-0 yenerken, bir diğer temsilcimiz Trabzonspor ise ağırladığı Macaristan temsilcisine 1-0 yenildi. Milli güreşçilerimiz Özdenur Özmez ve Elmira Yasin, Slovakya'da düzenlenen 20 yaş altı dünya şampiyonasında bronz madalya kazandı. Almanya'da düzenlenen Avrupa İşitme Engelliler Gençlik Oyunları'nda milli yüzücü İdil Bensu Tunç Bilek 2 bronz madalya kazandı. Milli halterciler Ecrin Naz Şahin ve Asel Şenel, Kosova'da düzenlenen 15 yaş altı ve Yıldızlar Avrupa Halter Şampiyonası'nda 6 altın madalya elde etti. Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu 7 Süper Lig ekibine para cezası verdi. Disiplin Kurulu Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Mahmut Uslu'ya futbolun ve kuralların itibarını zedelemeye yönelik açıklaması sebebiyle 15 gün hak mahrumiyetinin yanı sıra 2 milyon 500 bin lira para cezası verdi. Trendyol 2026 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası ilk maçlarında Letonya ile karşılaşacak A Milli Kadın Voleybol takımı hazırlıklarını tamamladı. Brezilya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nın maç planı açıklandı. Turnuvanın açılış karşılaşması ve finali futbol tarihinin en ikonik statlarından Maracana'da oynanacak. Avrupa'nın başkenti Berlin'de 4-13 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek FIBA 2026 Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Basketbol takımının medya günü yapıldı. Trendyol Süper Lig'de ikinci hafta mücadelelerinde düdük çalacak hakemler belli oldu. Bugün Erzurumspor FK Galatasaray karşılaşması saat 21.30'da başlayacak. Maçta hakem Çağdaş Altay düdük çalacak. Yarın Çaykur Rizespor Samsun Spor karşılaşmasını Ömer Faruk Turtay yönetecek. Maç saat 19'da oynanacak. Yine saat 19'da Arca Çorum FK Kasımpaşa maçını Fatih Tokayil yönetecek. Fenerbahçe'nin Tümosan Konya Spor'u ağırlayacağı mücadelede ise Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Müsabaka saat 21.30'da başlayacak. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
2: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
4: Sevgili sürücüler, aracınızı kullanırken telefona değil, trafik kurallarına kulak verin.
2: Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Gelişmeleri aktarıyorum ben Serpil Yurdusever. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsrail yönetimine çağrımız nettir. Türkiye'yi kışkırtmaktan, Türkiye'nin sabrını sınamaktan, ülkemizin milli güvenlik alanlarından dolayı veya doğrudan müdahale anlamına gelebilecek teşebbüslerden ve Türkiye'yi karşıtı çevreleri cesaretlendiren söylemlerden vazgeçmelidir, dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Gazze'ye insani yardım götüren küresel somut filosuna uluslararası sularda düzenlenen saldırıya ilişkin davada, aralarında Benjamin Netanyahu'nun da bulunduğu sanıklar hakkında kırmızı bülten yayımlanması sürecinin başlatıldığını duyurdu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ukrayna'daki savaştan tahliye edilen Ahıska Türk'ü soydaşların Bitlis'te inşa edilen kalıcı konutlarına kavuşmaya başladığını belirterek, Türkiye inancına ve kökenine bakmadan tüm mazlumların sesi olmayı sürdürecektir, dedi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında aranan Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz yurt dışına kaçma hazırlığı yaparken Muğla'nın Marmaris ilçesinde yakalandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, aile kurumunun desteklenmesi ve genç çiftlerin evlilik süreçlerine katkı sağlanması amacıyla kurulan Aile ve Gençlik Fonu kapsamında bu ay 19.166 gence toplam 2 milyar 180 milyon lira ödeme yapıldığını bildirdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Yalova ve Antalya'da atık suları arıtmadan denize deşarj ederek çevre kirliliğine neden olan belediye ve ilgili birliklere toplam 7 milyon 970 bin lira idari para cezası uyguladı. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun kapsamında oluşturulan kurul, ilk toplantısını pazartesi günü gerçekleştirecek. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmelerle birlikteyiz. ABD'de charter uçağının düşmesi sonucu uçakta bulunan 8 kişi hayatını kaybetti. İran ile yaşanan çatışmalar kapsamında Orta Doğu'da görev yapan Nimitz sınıfı uçak gemisi USS Abraham Lincoln, 9 aylık uzatmalı görevinin ardından ABD'ye dönmek üzere yola çıktı. Orta Amerika'da yaşanan şiddetli kuraklık nedeniyle Atlantik ve Pasifik okyanuslarını birbirine bağlayan stratejik su yolunda yeni kısıtlamaların uygulanması bekleniyor. İngiltere Meteoroloji Ofisi, Pasifik Okyanusu'nda gelişmekte olan El Niño olayının insan hafızasındaki en güçlü seviyeye ulaşmasının muhtemel olduğu konusunda uyarıda bulundu.

0: oldu. İtalya'nın tarihi Como kentinin belediye başkanı elektrikli bisiklet çarpması sonucu yaralanmasının ardından kentin belirli bölgelerinde bisiklet sürülmesini yasakladı. Başkan, kamu güvenliğini arttırmak için bu yasağın gerekli olduğunu ifade etti. ABD ve Güney Kore'nin her yıl ortaklaşa düzenlediği Uchi Freedom Side askeri tatbikatı ABD Başkanı Donald Trump'ın kararıyla erken sonlandırıldı. Normal şartlarda 11 gün sürmesi planlanan dev tatbikat 5. gününde aniden durduruldu. Küba Dışişleri Bakanı, ABD'nin ada ülkesine uyguladığı yeni yaptırımların halkın temel hizmetlerine erişimi engellediğini belirtti. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum. Ben Rabia Aksoy. Küresel piyasalar ABD Hazine Bakanlığı'nın uzun vadeli tahvil geri alım operasyonlarının büyüklüğünü artırma kararının tahvil piyasalarında geçici bir rahatlama sağlayabileceği beklentisiyle karışık seyrediyor. Kamuya borcu olan mükelleflere ve esnafa nefes aldıracak yapılandırma için başvurular devam ediyor. Düzenleme kapsamında bazı borçlar 72 aya kadar taksitlendirilebiliyor. Düzenlemede faiz ve teminat yükünü de hafifletiyor. Son başvuru tarihi ise 31 Ağustos Pazartesi. Orta Amerika'da yaşanan şiddetli kuraklık nedeniyle Atlantik ve Pasifik okyanuslarını birbirine bağlayan stratejik su yolunda yeni kısıtlamaların uygulanması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sulama başta olmak üzere gıda üretimini, arzını artırıcı yatırımları çok daha yoğun bir şekilde gerçekleştirmemiz gerekiyor. Bu çerçevede sulama yatırımlarını ciddi ölçüde artırmış durumda istedi. Tarım ve Orman Bakanlığı yılın ilk yarısında gıda ve yem güvenilirliği ile bitki ve hayvan sağlığı gibi tüketicinin korunmasına yönelik faaliyetler için yaklaşık 13,1 milyar lira harcama yaptı. Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığı'nca 275 sözleşmeli uzman personel istihdam edilecek. Bugün başlayan başvurular 11 Eylül'e kadar sürecek. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Mazot'ta Eşel Mobil kapsamında atılan son adımla olağanüstü küresel gelişmelerin vatandaşlara yansımasını sınırlamayı ve bütçe disiplinini korumayı hedeflediklerini söyledi. Irak'ın Türkiye'ye günlük 1 milyon varile kadar petrol sağlama hedefi ve iki ülke arasında imzalanan yeni taşımacılık anlaşması, Irak-Türkiye ham petrol boru hattının daha etkin kullanılmasının yanı sıra, Ceyhan'ın Orta Doğu petrolünün dünya piyasalarına ulaştırılmasındaki stratejik rolünü güçlendirmeye hazırlanıyor. Ekonomi Bülteni dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da Ekonomi Bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
1: Ekonomide bugün serbest piyasada dolar 48 lira 6 kuruş seviyesinden işlem görürken euronun satış fiyatı 56 lira 26 kuruş. Altın piyasasında ise yöneliş şu şekilde. Gram altın 6932 liradan, çeyrek altın ise 11323 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar Hava Durumu.
2: Radyo Radar Hava Durumu'ndan herkese merhaba. Günün öne çıkan hava gelişmelerine birlikte bakalım. Bugün bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri merkezde bugün beklenen en yüksek sıcaklık 31, en düşük sıcaklık ise 12 derece olacak. İlçelerimizde günün en yüksek sıcaklıklarına bakacak olursak, Bünyan İncesu 29, Akkışla Develi, Özvatan, Sarız, Pınarbaşı, Tomarza, Yahyalı ve Yeşilhisar 30, Felahiye ve Sarıoğlan 31 derece olacak. Çevre illerimizde ise durum şöyle. Yozgat ve Nevşehir 29, Niğde 31, Sivas ve Kırşehir 32 derece. Ve büyük kentlerimize baktığımızda bugün İstanbul 30, Ankara 33, İzmir ise 35 derece ile oldukça sıcak olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu. Radyo Radar 91.8.

0: akşamlar.
1: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
2: Yerel haberle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusavar. Anahtar Partisi'nden Elvan Öztürk'ün Anahtar Parti yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan danışmanı olarak atanmasının ardından Anahtar Parti Kayseri İl Başkanı İbrahim Kılıç oldu. Halk arasında yaprak amca olarak bilinen doğasever Abdülkadir Dağlı tarafından ahşaptan ve geri dönüşümden üretilen çeşitli ürünler Hunat Hatun Kültür ve Sanat Medresesi'nde faaliyete geçen Yaprak Amca Ahşap Evi Atölyesi'nde ziyaretçilerini bekliyor. Koca Sinan ilçesi Mimar Sinan mahallesinde bıçaklı yaralanan 59 yaşındaki erkek şahıs hayatını kaybetti. Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda hakkında hırsızlık suçundan 18 yıl 5 ay 16 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı. Kayseri'de polis ekiplerince müziğinizi tüm mahalleye dinletmeyiniz, Barbaros mahallesinde her gece yaşanan gürültü, milleti ayağa kaldıran drift ve mürekkep balığı gece mesaide konulu sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili yapılan çalışmalar neticesinde toplam 148.719 lira cezai işlem uygulandı. PPDK tarafından Kayseri Spor'a Sivas Spor maçında taraftarının neden olduğu kötü ve çirkin tezahürat gerekçesiyle Kuzey Alt 4 bloktaki bulunanlara bir maç ceza verildi. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşçakalın.
1: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Ölen değerinde, vizyon inşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri, üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
2: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
3: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsmol'a uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmol AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmol'a gelmek için bahaneniz çok.
4: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
5: Şimdi gözümde canlandılar.
4: İsmail Altunsaray ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar, eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu,
6: böyle ayrılık olmaz.
4: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer Elitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması kulübü, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında Kadir Has Fuar Parkı'na, Fuar 38'e bekliyoruz.
7: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011, 0533 652 çift 045.
8: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.
7: Güvenilir Bingöl kalitesi ve cazip fiyatlarla evinizi yenilemenin tam zamanı. Geniş ürün yelpazesi ve her bütçeye uygun çözümler sunan beyaz eşyalar, küçük ev aletleri ve ankastre setler. Bingöl ve Beko güvencesiyle sizlerle. Eşsiz hizmet anlayışımızı deneyimlemek için sizi mağazamıza bekliyoruz. Bingöl farklı bir dünya.
9: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
10: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
9: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
11: Reklamları dinlediniz. Markana doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Gelişmeleri aktarıyorum, ben Serpil Yurdusever. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsrail yönetimine çağrımız nettir. Türkiye'yi kışkırtmaktan, Türkiye'nin sabrını sınamaktan, ülkemizin milli güvenlik alanlarından dolayı veya doğrudan müdahale anlamına gelebilecek teşebbüslerden ve Türkiye'yi karşıtı çevreleri cesaretlendiren söylemlerden vazgeçmelidir, dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Gazze'ye insani yardım götüren küresel somut filosuna uluslararası sularda düzenlenen saldırıya ilişkin davada, aralarında Benjamin Netanyahu'nun da bulunduğu sanıklar hakkında kırmızı bülten yayımlanması sürecinin başlatıldığını duyurdu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ukrayna'daki savaştan tahliye edilen Ahıska Türkü soydaşların Bitlis'te inşa edilen kalıcı konutlarına kavuşmaya başladığını belirterek, Türkiye inancına ve kökenine bakmadan tüm mazlumların sesi olmayı sürdürecektir, dedi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında aranan Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz, yurt dışına kaçma hazırlığı yaparken Muğla'nın Marmaris ilçesinde yakalandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, aile kurumunun desteklenmesi ve genç çiftlerin evlilik süreçlerine katkı sağlanması amacıyla kurulan Aile ve Gençlik Fonu kapsamında bu ay 19.166 gence toplam 2 milyar 180 milyon lira ödeme yapıldığını bildirdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Yalova ve Antalya'da atık suları arıtmadan denize deşarj ederek çevre kirliliğine neden olan belediye ve ilgili birliklere toplam 7 milyon 970 bin lira idari para cezası uyguladı. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun kapsamında oluşturulan kurul, ilk toplantısını pazartesi günü gerçekleştirecek. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Eser Soyu Yıldırım. UEFA Avrupa Ligi'nde playoff turu ilk maçları yapıldı. Temsilcilerimizden Beşiktaş konuk ettiği Litvanya ekibi Zalgiris'i 3-0 yenerken bir diğer temsilcimiz Trabzonspor ise ağırladığı Macaristan temsilcisine 1-0 yenildi. Milli güreşçilerimiz Özdenur Özmez ve Elmira Yasin Slovakya'da düzenlenen 20 yaş altı dünya şampiyonasında bronz madalya kazandı. Almanya'da düzenlenen Avrupa İşitme Engelliler Gençlik Oyunları'nda milli yüzücü İdil Bensu Tunç Bilek 2 bronz madalya kazandı. Milli halterciler Ecrin Naz Şahin ve Asel Şenel, Kosova'da düzenlenen 15 yaş altı ve Yıldızlar Avrupa Halter Şampiyonası'nda 6 altın madalya elde etti. Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu 7 Süper Lig ekibine para cezası verdi. Disiplin Kurulu Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Mahmut Uslu'ya futbolun ve kuralların itibarını zedelemeye yönelik açıklaması sebebiyle 15 gün hak mahrumiyetinin yanı sıra 2 milyon 500 bin lira para cezası verdi. Trendyol 2026 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası ilk maçlarında Letonya ile karşılaşacak A Milli Kadın Voleybol takımı hazırlıklarını tamamladı. Brezilya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nın maç planı açıklandı. Turnuvanın açılış karşılaşması ve finali futbol tarihinin en ikonik statlarından Maracana'da oynanacak. Avrupa'nın başkenti Berlin'de 4-13 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek FIBA 2026 Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Basketbol takımının medya günü yapıldı. Trendyol Süper Lig'de ikinci hafta mücadelelerinde düdük çalacak hakemler belli oldu. Bugün Erzurumspor FK Galatasaray karşılaşması saat 21.30'da başlayacak. Maçta hakem Çağdaş Altay düdük çalacak. Yarın Çaykur Rizespor Samsun Spor karşılaşmasını Ömer Faruk Turtay yönetecek. Maç saat 19'da oynanacak. Yine saat 19'da Arca Çorum FK Kasımpaşa maçını Fatih Tokay yönetecek. Fenerbahçe'nin TÜMOSAN Konyaspor'u ağırlayacağı mücadelede ise Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Müsabaka saat 21.30'da başlayacak. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
3: Sevgili sürücüler, iyi sürücü sabırlı olan sürücüdür.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Sağlık Rehberi.
1: Sağlık Rehberi'nden herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Haftanın sağlık gelişmelerini aktarmaya devam ediyoruz. Bakalım bu haftanın sağlık gelişmelerinde neler var? Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, organ bağışında 143.887 kişinin dijital vasiyet oluşturduğunu, 2.510.018 organ ve dokunun bağışlandığını açıkladı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, kendi kalp akciğer pompamızı Aselsan'la beraber yaptık. O cihaz olmadan kalp ameliyatları yapılamaz. Şimdi onu hastalarda kullanmaya başladık. Bir ay evvel başladık ve sene sonu itibariyle seri üretimine geçeceğiz dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçen yıl Temmuz'da Sosyal Güvenlik Kurumu geri ödeme kapsamına alınan 5 immünoterapi ilacından bir yılda 40 bin kanser hastasının faydalandığını belirtti. Diş hekimine yapılan bir ziyaret dişlerin durumundan çok daha fazlasını ortaya koyabilir. Alınan bulgular gelecekteki tip 2 diyabet riski

0: Kayseri'de iz bırakanlar.
1: Bir şehri şehir yapan izler bu programda yeniden hatırlanıyor. Geçmişten bugüne Kayseri'de iz bırakanların hikayesi başlıyor. Ben Duygu Sarınca. Bu seride Bostancı Baba ve Zaviyesini konu alıyoruz. Kayseri'nin Küllü köyünde Kızılırmak kenarında bir türbesi bulunan Bostancı Baba, şehrin kadim velilerinden biridir. Onun hayatı hakkında kesin tarihi kayıtlar elimizde bulunmasa da, mezarı yıkılmış olsa da bir zamanlar var olan zaviyesi onun saygın bir veli olduğunu gösterir. Bugün türbesi köyün eski mezarlığı içinde yenilenmiş haliyle durmaktadır. Mezar taşlarında herhangi bir yazı olmasa da köylüler türbe çevresindeki geniş alanın Bostancı Baba'nın dergahına ait olduğunu ifade ederler. Zaviyesi Osmanlı döneminde 1500 ve 1584 tarihli vakıf tahrirlerinde Vakfı Zafiye Bostancı Çelebi olarak kayıtlıdır. Bu vakfın gelir kaynağı Ambar Viranı Mezrası ve Kızılırmak kenarındaki Boyalı Mezrası olarak gösterilmiştir. Esasen Ambar'daki büyük bir arazi Bostancı Çelebi Vakfı'na aitken, son yıllarda yanlışlıkla başka vakıf arazileriyle birlikte Maliye Hazinesi'ne kaydedilmiştir. Vakfın haklarını korumak için çaba

0: gösteren Bayram Mazmanoğlu ne yazık ki başarılı olamamıştır ve günümüzde Küllü köyünde vakfa ait kayıtlı bir arazi kalmamıştır. Bostancı Baba'nın asıl adı Bahattin Çelebi'dir ve 13 veya 14. yüzyılda yaşadığı tahmin edilmektedir. Hacı Bektaşi Veli menkıbelerinde onun adı geçer. Rivayete göre Bostancı Baba sık sık Hızır Aleyhisselam ile buluşur. Bir gün Hacı Bektaşi Veli Kayseri'nin yukarı taraflarındaki Seykalan Kalesi'nin batısında Hızır Aleyhisselam ile birlikte dolaşırken bir kişinin kavun ektiğini görürler. Hacı Bektaşi Veli Bahattin Çelebi'ye der, "Kardeş, bostandan bir kavun koparıp getir de yiyelim." Bahattin Çelebi tevazu ile yanıtlar, "Baş üstüne, inşallah olunca getiririm." Daha sonra bostanına giren Bahattin Çelebi yeni ektiği kavunların henüz mahsul verdiğini fark eder ve ikisini koparıp Hızır Aleyhisselam ile Hacı Bektaşi Veli'ye sunar. Bu himmet sayesinde Hacı Bektaşi Veli Bahattin Çelebi'yi velilik mertebesine ulaştırır ve o tarihten sonra Bahattin Çelebi halk arasında Bostancı Baba olarak anılmaya başlar. Bostancı Baba gösterdiği kerametler ve ihmali olmayan manevi hayatıyla Kayseri'nin manevi tarihine adını yazdırmıştır. Zaviyesi ve vakfı yüzyıllar boyunca halk arasında saygı görmüş, köy ve çevresine manevi bir güç merkezi olmuştur. Kayseri'de iz bırakanlar programının sonuna geldik. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle.
1: Kayseri'de iz bırakanlar.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmelerle birlikteyiz. ABD'de charter uçağının düşmesi sonucu uçakta bulunan 8 kişi hayatını kaybetti. İran ile yaşanan çatışmalar kapsamında Orta Doğu'da görev yapan Nimitz sınıfı uçak gemisi USS Abraham Lincoln, 9 aylık uzatmalı görevinin ardından ABD'ye dönmek üzere yola çıktı. Orta Amerika'da yaşanan şiddetli kuraklık nedeniyle Atlantik ve Pasifik okyanuslarını birbirine bağlayan stratejik su yolunda yeni kısıtlamaların uygulanması bekleniyor. İngiltere Meteoroloji Ofisi, Pasifik Okyanusu'nda gelişmekte olan El Niño olayının insan hafızasındaki en güçlü seviyeye ulaşmasının muhtemel olduğu konusunda uyarıda bulundu. İtalya'nın tarihi Como kentinin belediye başkanı elektrikli bisiklet çarpması sonucu yaralanmasının ardından kentin belirli bölgelerinde bisiklet sürülmesini yasakladı. Başkan, kamu güvenliğini arttırmak için bu yasağın gerekli olduğunu ifade etti. ABD ve Güney Kore'nin her yıl ortaklaşa düzenlediği Uchi Freedom Sight askeri tatbikatı ABD Başkanı Donald Trump'ın kararıyla erken sonlandırıldı. Normal şartlarda 11 gün sürmesi planlanan dev tatbikat 5. gününde aniden durduruldu. Küba Dışişleri Bakanı, ABD'nin ada ülkesine uyguladığı yeni yaptırımların halkın temel hizmetlerine erişimi engellediğini belirtti. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum. Ben Rabia Aksoy. Küresel piyasalar ABD Hazine Bakanlığı'nın uzun vadeli tahvil geri alım operasyonlarının büyüklüğünü artırma kararının tahvil piyasalarında geçici bir rahatlama sağlayabileceği beklentisiyle karışık seyrediyor. Kamuya borcu olan mükelleflere ve esnafa nefes aldıracak yapılandırma için başvurular devam ediyor. Düzenleme kapsamında bazı borçlar 72 aya kadar taksitlendirilebiliyor. Düzenlemede faiz ve teminat yükünü de hafifletiyor. Son başvuru tarihi ise 31 Ağustos Pazartesi. Orta Amerika'da yaşanan şiddetli kuraklık nedeniyle Atlantik ve Pasifik okyanuslarını birbirine bağlayan stratejik su yolunda yeni kısıtlamaların uygulanması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sulama başta olmak üzere gıda üretimini, arzını artırıcı yatırımları çok daha yoğun bir şekilde gerçekleştirmemiz gerekiyor. Bu çerçevede sulama yatırımlarını ciddi ölçüde artırmış durumda istedi. Tarım ve Orman Bakanlığı yılın ilk yarısında gıda ve yem güvenilirliği ile bitki ve hayvan sağlığı gibi tüketicinin korunmasına yönelik faaliyetler için yaklaşık 13,1 milyar lira harcama yaptı. Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığı'nca 275 sözleşmeli uzman personel istihdam edilecek. Bugün başlayan başvurular 11 Eylül'e kadar sürecek. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Mazot'ta Eşel Mobil kapsamında atılan son adımla olağanüstü küresel gelişmelerin vatandaşlara yansımasını sınırlamayı ve bütçe disiplinini korumayı hedeflediklerini söyledi. Irak'ın Türkiye'ye günlük 1 milyon varile kadar petrol sağlama hedefi ve iki ülke arasında imzalanan yeni taşımacılık anlaşması, Irak-Türkiye ham petrol boru hattının daha etkin kullanılmasının yanı sıra, Ceyhan'ın Orta Doğu petrolünün dünya piyasalarına ulaştırılmasındaki stratejik rolünü güçlendirmeye hazırlanıyor. Ekonomi Bülteni dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da Ekonomi Bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
1: Ekonomide bugün serbest piyasada dolar 48 lira 6 kuruş seviyesinden işlem görürken euronun satış fiyatı 56 lira 26 kuruş. Altın piyasasında ise yöneliş şu şekilde. Gram altın 6932 liradan, çeyrek altın ise 11323 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar Hava Durumu.
2: Radyo Radar Hava Durumu'ndan herkese merhaba. Günün öne çıkan hava gelişmelerine birlikte bakalım. Bugün bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri merkezde bugün beklenen en yüksek sıcaklık 31, en düşük sıcaklık ise 12 derece olacak. İlçelerimizde günün en yüksek sıcaklıklarına bakacak olursak, Bünyan İncesu 29, Akkışla Develi, Özvatan, Sarız, Pınarbaşı, Tomarza, Yahyalı ve Yeşilhisar 30, Felahiye ve Sarıoğlan 31 derece olacak. Çevre illerimizde ise durum şöyle. Yozgat ve Nevşehir 29, Niğde 31, Sivas ve Kırşehir 32 derece. Ve büyük kentlerimize baktığımızda bugün İstanbul 30, Ankara 33, İzmir ise 35 derece ile oldukça sıcak olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu.

0: Mirasın izleri.
1: UNESCO Dünya Miraslarını dinliyorsunuz. Ben Selen Kocaman. Dünya kültürel ve doğal mirası, insanlığın ortak hafızası ve gelecek kuşaklara bırakılan paha biçilmez hazineleridir. Bu bilinçle 16 Kasım 1972'de Paris'te kabul edilen Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme, miras alanlarının korunmasını ve evrensel değerinin tanınmasını sağlamıştır. Türkiye, sözleşmeye 14 Nisan 1982'de taraf olmuş, resmi onay süreci ve belgelerin sunulmasının ardından 16 Mart 1983'te resmen Dünya Mirası topluluğuna katılmıştır. Bugün UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan 1248 alan, insanlık tarihinin, kültürünün ve doğa mirasının evrensel bir vitrine sunmaktadır. Türkiye'nin bu miras içindeki alanları, tarih boyunca farklı uygarlıkların izlerini, mimari dehalarını, kültürel çeşitliliğini ve doğal güzelliklerini bir araya getirerek ziyaretçilerine hem görsel hem de ruhsal bir yolculuk vaat eder. Bu programda Truva Arkeolojik Alanı'ndan bahsedeceğiz. Boğaz'ın rüzgarıyla dalgaların birbirine vurduğu Çanakkale topraklarında zamanın ve efsanenin kesiştiği bir yer yükselir. Truva, binlerce yıl önce, M.Ö. 12. yüzyılda gerçekleştiği söylenen kuşatmayla ünlenen bu kent, Homeros'un ölümsüz eseri İlyada ile insanlık hafızasında yerini almıştır. Truva, sadece taşlardan ibaret bir arkeolojik alan değil, tarih, edebiyat ve kültürün iç içe geçtiği zamansal bir köprüdür. Burası, Avrupa ile Asya arasında kültürel bir kavşak olarak yüzyıllar boyunca farklı uygarlıklara ev sahipliği yapmıştır. Helenistik, Griko-Romen ve Osmanlı dönemlerine ait kalıntılar, kentin 4000 yılı aşkın bir süre boyunca sürekli olarak yaşadığını, geliştiğini ve değiştiğini gözler önüne serer. Her bir katman, insanlık tarihinin farklı bir yönünü anlatır, her bir taş bir uygarlığın yaşamına ve inanç sistemine tanıklık eder. Truva'nın mimarisi, sanat ve kültürün bir arada örüldüğü bir mozaik gibidir. Kentin surları, savunma ve strateji anlayışının ötesinde, kentin toplumsal düzenini ve yaşam biçimini de yansıtır. Saray kalıntıları ve tapınaklar, dönemin yönetici sınıfının dini ve politik gücünü gösterir. Evlerin ve sivil yapıların kalıntıları ise, günlük yaşamın dokusunu, aile ve topluluk ilişkilerini gözler önüne serer. 1998 yılında UNESCO Dünya Mirası listesine kaydedilen Truva, taşların sessizliğiyle binlerce yılın hikayesini anlatır. Her kazılan temel, her restore edilen duvar, insanlık tarihinin sürekliliğini, uygarlıkların birbirini nasıl etkilediğini ve kültürel mirasın önemini hatırlatır. Truva'ya adım attığımızda, yalnızca antik bir kente değil, efsaneler, savaşlar, aşk ve ihanetle örülmüş bir insanlık destanının tam ortasına adım atmış olursunuz. Truva, bir ören yeri olmanın ötesindedir. Burası, geçmişin, günümüzün ve insanın hayal gücünün kesiştiği bir mekan, tarihle efsanenin birbirine dokunduğu, her adımda binlerce yıl öncesini hissedebileceğiniz bir açık hava laboratuvarıdır. İşte bu yüzden Truva sadece Çanakkale'nin değil, tüm dünyanın ortak hazinesidir. Zamanın ötesine uzanan bir miras, insanlık tarihinin taşlara kazınmış destanıdır. UNESCO Dünya Miraslarını dinlediniz, haftaya başka bir dünya mirasında görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Mirasın izleri. Radyo Radar 91.8.

0: Şehrinizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerel haberle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusavar. Anahtar Partisi'nden Elvan Öztürk'ün Anahtar Parti yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan danışmanı olarak atanmasının ardından Anahtar Parti Kayseri İl Başkanı İbrahim Kılıç oldu. Halk arasında Yaprak Amca olarak bilinen doğasever Abdülkadir Dağlı tarafından ahşaptan ve geri dönüşümden üretilen çeşitli ürünler Hunat Hatun Kültür ve Sanat Medresesi'nde faaliyete geçen Yaprak Amca Ahşap İvi Atölyesi'nde ziyaretçilerini bekliyor. Koca Sinan ilçesi Mimar Sinan mahallesinde bıçaklı yaralanan 59 yaşındaki erkek şahıs hayatını kaybetti. Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda hakkında hırsızlık suçundan 18 yıl 5 ay 16 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı. Kayseri'de polis ekiplerince müziğinizi tüm mahalleye dinletmeyiniz, Barbaros mahallesinde her gece yaşanan gürültü, milleti ayağa kaldıran drift ve mürekkep balığı gece mesaide konulu sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili yapılan çalışmalar neticesinde toplam 148.719 lira cezai işlem uygulandı. PPDK tarafından Kayseri Spor'a Sivas Spor maçında taraftarının neden olduğu kötü ve çirkin tezahürat gerekçesiyle Kuzey Alt 4 bloktaki bulunanlara bir maç ceza verildi. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Şimdi reklamlar.
1: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
2: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır fabrika satış mağazasında basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM fabrika satış mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
3: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
4: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.
5: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır,

0: ettin elinizde. Tavlus'un yükselen değerinde. Vizyon inşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352-220-0011, 0533-652-0045.
2: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
3: Şimdi gözümde canlandılar.
2: İsmail Altunsaray. Ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar, eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu,
4: böyle ayrılık
2: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması kulübü, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi 31

0: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Alzheimer belirtileri nelerdir? Hafıza kaybı, muhakeme etme yetisinin azalması, cisimleri tuhaf yerlere koymak, bilinç bulanıklığı, gerginlik, stres, saldırganlık ve depresyon gibi kişilik değişimleri, olay, zaman ve kişi kavramlarında kafa karışıklığı yaşanması, bilindik görevleri yaparken sıkıntı yaşamak, sürekli kaybolmak, bilindik yerlerde çevreyi tanıyamamak, uyumakta sıkıntı çekmek, konuşmakta, yardım almadan hareket etmede ve kişisel bakım görevlerinde sorun yaşamak, halüsinasyon ve sanrılar yaşamaktır.
1: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
3: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Gelişmeleri aktarıyorum ben Serpil Yurdusever. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsrail yönetimine çağrımız nettir. Türkiye'yi kışkırtmaktan, Türkiye'nin sabrını sınamaktan, ülkemizin milli güvenlik alanlarından dolayı veya doğrudan müdahale anlamına gelebilecek teşebbüslerden ve Türkiye'yi karşıtı çevreleri cesaretlendiren söylemlerden vazgeçmelidir, dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Gazze'ye insani yardım götüren küresel somut filosuna uluslararası sularda düzenlenen saldırıya ilişkin davada, aralarında Benjamin Netanyahu'nun da bulunduğu sanıklar hakkında kırmızı bülten yayımlanması sürecinin başlatıldığını duyurdu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ukrayna'daki savaştan tahliye edilen Ahıska Türk'ü soydaşların Bitlis'te inşa edilen kalıcı konutlarına kavuşmaya başladığını belirterek, Türkiye inancına ve kökenine bakmadan tüm mazlumların sesi olmayı sürdürecektir, dedi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında aranan Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz yurt dışına kaçma hazırlığı yaparken Muğla'nın Marmaris ilçesinde yakalandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, aile kurumunun desteklenmesi ve genç çiftlerin evlilik süreçlerine katkı sağlanması amacıyla kurulan Aile ve Gençlik Fonu kapsamında bu ay 19.166 gence toplam 2 milyar 180 milyon lira ödeme yapıldığını bildirdi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Yalova ve Antalya'da atık suları arıtmadan denize deşarj ederek çevre kirliliğine neden olan belediye ve ilgili birliklere toplam 7 milyon 970 bin lira idari para cezası uyguladı. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun kapsamında oluşturulan kurul, ilk toplantısını pazartesi günü gerçekleştirecek. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Eser Soy Yıldırım. UEFA Avrupa Ligi'nde playoff turu ilk maçları yapıldı. Temsilcilerimizden Beşiktaş konuk ettiği Litvanya ekibi Zalgiris'i 3-0 yenerken bir diğer temsilcimiz Trabzonspor ise ağırladığı Macaristan temsilcisine 1-0 yenildi. Milli güreşçilerimiz Özdenur Özmez ve Elmira Yasin Slovakya'da düzenlenen 20 yaş altı dünya şampiyonasında bronz madalya kazandı. Almanya'da düzenlenen Avrupa İşitme Engelliler Gençlik Oyunları'nda milli yüzücü İdil Bensu Tunç Bilek 2 bronz madalya kazandı. Milli halterciler Ecrin Naz Şahin ve Asel Şenel Kosova'da düzenlenen 15 yaş altı ve Yıldızlar Avrupa Halter Şampiyonası'nda 6 altın madalya elde etti. Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu 7 Süper Lig ekibine para cezası verdi. Disiplin Kurulu Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Mahmut Uslu'ya futbolun ve kuralların itibarını zedelemeye yönelik açıklaması sebebiyle 15 gün hak mahrumiyetinin yanı sıra 2 milyon 500 bin lira para cezası verdi. Trendyol 2026 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası ilk maçlarında Letonya ile karşılaşacak A Milli Kadın Voleybol takımı hazırlıklarını tamamladı. Brezilya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nın maç planı açıklandı. Turnuvanın açılış karşılaşması ve finali futbol tarihinin en ikonik statlarından Maracana'da oynanacak. Avrupa'nın başkenti Berlin'de 4-13 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek FIBA 2026 Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Basketbol takımının medya günü yapıldı. Trendyol Süper Lig'de ikinci hafta mücadelelerinde düdük çalacak hakemler belli oldu. Bugün Erzurumspor FK Galatasaray karşılaşması saat 21.30'da başlayacak. Maçta hakem Çağdaş Altay düdük çalacak. Yarın Çaykur Rizespor Samsunspor karşılaşmasını Ömer Faruk Turtay yönetecek. Maç saat 19'da oynanacak. Yine saat 19'da Arca Çorum FK Kasımpaşa maçını Fatih Tokayil yönetecek. Fenerbahçe'nin TÜMOSAN Konyaspor'u ağırlayacağı mücadelede ise Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Müsabaka saat 21.30'da başlayacak. Spor'dan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
3: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
4: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
5: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
6: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
5: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
7: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Sevgili sürücüler, aracınızı kullanırken telefona değil, trafik kurallarına kulak verin.
9: Bu frekansta her cuma saat 21'de Alper Erdoğan'ın sunumuyla geçmişin izlerini sürmeye hazır olun. Yıllara sari programıyla unutulmaz anıları, eskimeyen şarkıları ve o eşsiz zamanın atmosferini burada bulacaksınız.

91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Geçmişe doğru gidip o yıl yaşanan gelişmeleri sizlere aktardığımız ve aynı zamanda o yıl piyasaya çıkan şarkıları da birlikte dinlediğimiz programımızda bugün 2020 yılına gideceğiz.

civarında 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 15 Ocak 2020, Anayasa Mahkemesi, Wikipedia'nın erişim engelini kaldırdı. 24 Ocak 2020, Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde 44 kişi öldü, 1607 kişi yaralandı. 1000'e yakın bina hasar gördü. Barışı

4 Şubat 2020. Van'da gerçekleşen iki çığ faciasında toplam 41 kişi hayatını kaybetti. 5 Şubat 2020. Pegasus Hava Yolları'nın 2193 sefer sayılı İzmir-İstanbul seferini yapan ve Adnan Menderes Havalimanı'ndan kalkan uçak, Sabiha Gökçen Havalimanı'na indikten sonra pistten çıktı, 177 yolcu ve 6 mürettebat arasından 3 kişi hayatını kaybederken 179 kişi de yaralandı.

23 Şubat 2020. İran'ın Batı Azerbaycan eyaletinin Hoy ilinde meydana gelen 5.8 ve 5.9 büyüklüğündeki depremlerde İran'da 75 kişi yaralandı. Van'da ise 10 kişi öldü, 50 kişi yaralandı. 27 Şubat 2020. İdlib'de Suriye hükümeti tarafından Türk konvoyuna saldırı sonucu 33 asker şehit oldu, 32 asker de yaralandı. İstedim.

1 Mart 2020, Türkiye Bahar Kalkanı Harekatı'nı başlattı. 11 Mart 2020, Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de ilk kez koronavirüs vakasına rastlandığını açıkladı. 12 Mart 2020, Covid-19 tedbirleri kapsamında ilköğretim ve ortaöğretim 16 Mart'tan itibaren bir hafta süreyle tatil edildi. Üniversitelerde ise öğrenime 3 hafta ara verildi. 17 Mart 2020, Türkiye'de Covid-19'dan kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti. 21 Mart 2020, Covid-19 tedbirleri kapsamında 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı getirildi.

25 Mart 2020. Covid-19 tedbirleri kapsamında tüm eğitim kurumlarında eğitime 30 Nisan'a kadar ara verildi. 3 Nisan 2020. Covid-19 tedbirleri kapsamında 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı getirildi. 10 Nisan 2020. Covid-19 pandemisiyle mücadele kapsamında 31 ilde 2 gün boyunca sokağa çıkma yasağı ilan edildi. 17 Nisan 2020, Covid-19 pandemisiyle mücadele kapsamında 31 ilde ikinci defa hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edildi. 23 Nisan 2020, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100. yıl dönümü kutlandı.

1 Haziran 2020. Covid-19 pandemisiyle mücadele amacıyla getirilen yasaklar kademeli olarak kaldırıldı, normalleşme süreci başladı. 14 Haziran 2020. Bingöl Karlova açıklarında 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde bir güvenlik korucusu hayatını kaybetti. 15 Haziran 2020. Türkiye, Kuzey Irak'ta teröristlerce üs olarak kullanılan bölgelere Pençe Kartal Operasyonu adıyla hava taarruzu başlattı. 15 Haziran 2020. Türk diplomat Volkan Bozkır, Birleşmiş Milletler 75. Genel Kurulu Başkanlığı'na seçildi.

3 Temmuz 2020. Sakarya Hendek'te havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi. Patlamada 6 işçi öldü, 114 işçi de yaralandı. 6 Temmuz 2020. Çanakkale Gelibolu Ilgardere mevkiinde 450 hektar orman yandı. Çanakkale Boğazı'nda ulaşım durduruldu. 7 Temmuz 2020. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı seçimi yapıldı. Mustafa Şentop yeniden seçildi. 10 Temmuz 2020. Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını oy birliğiyle iptal etti. Kararın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya'nın idaresinin Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilerek cami olarak ibadete açılması kararını imzaladı ve karar resmi gazetede yayınlandı.

19 Temmuz 2020. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz'de yapılan sondaj faaliyetleri sonucunda 320 milyar metreküp doğal gaz keşfedildiğini açıkladı. 23 Ağustos 2020. Giresun ve 7 ilçesinde sel ve heyelan felaketi meydana geldi. Felaketlerde 6 kişi hayatını kaybetti. 3 Eylül 2020. Ankara ve Tarsus'u birbirine bağlayan Otoyol 21 hizmete açıldı. 17 Eylül 2020. Türkiye'nin ilk uçan arabası olarak tanıtılan Cezeri, Teknofest Gaziantep'te havalandı.

21 Eylül 2020. Yüz yüze eğitim, birinci sınıf ve okul öncesi öğrencilerini kapsayacak şekilde kademeli olarak başladı. 24 Eylül 2020. Tekirdağ Marmara Ereğlisi açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 27 Eylül 2020. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2020 Dağlık Karabağ çatışmalarıyla ilgili açıklamasında Türkiye'nin Azerbaycan'a destek verdiğini açıkladı. 11 Ekim 2020. Hatay Belen'de başlayan orman yangınları diğer ilçelere sıçradı. Yangınlarda 400 hektar orman yandı. 12 Ekim 2020. Yüz yüze eğitim, 2, 3 ve 4. sınıflarla 8. ve 12. sınıf öğrencilerini kapsayacak şekilde kademeli olarak başladı.

17 Ekim 2020. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz'de 85 milyar metreküp doğal gaz bulunduğunu açıkladı. 30 Ekim 2020. Kuşadası Körfezi merkezli olarak Seferihisar açıklarında 6.9 büyüklüğünde deprem ve etkisiyle tsunami gerçekleşti. İzmir'in birçok ilçesinde binalarda hasar oluştu. Depremde 117 kişi öldü, 1035 kişi yaralandı. 2 Kasım 2020, yüz yüze eğitim 5. ve 9. sınıf öğrencilerini kapsayacak şekilde kademeli olarak başladı. 9 Kasım 2020, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın görevden af talebi Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine Lütfi Elvan atandı. 18 Kasım 2020, İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeyle hafta sonları 10 ila 20 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması ve birçok yeni tedbir getirildi. 10 Aralık 2020, Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de koronavirüs vaka sayısının toplam 1.748.000 olduğunu açıkladı.

0: Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum. Ben Rabia Aksoy. Küresel piyasalar ABD Hazine Bakanlığı'nın uzun vadeli tahvil geri alım operasyonlarının büyüklüğünü artırma kararının tahvil piyasalarında geçici bir rahatlama sağlayabileceği beklentisiyle karışık seyrediyor. Kamuya borcu olan mükelleflere ve esnafa nefes aldıracak yapılandırma için başvurular devam ediyor. Düzenleme kapsamında bazı borçlar 72 aya kadar taksitlendirilebiliyor. Düzenlemede faiz ve teminat yükünü de hafifletiyor. Son başvuru tarihi ise 31 Ağustos Pazartesi. Orta Amerika'da yaşanan şiddetli kuraklık nedeniyle Atlantik ve Pasifik okyanuslarını birbirine bağlayan stratejik su yolunda yeni kısıtlamaların uygulanması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sulama başta olmak üzere gıda üretimini, arzını artırıcı yatırımları çok daha yoğun bir şekilde gerçekleştirmemiz gerekiyor. Bu çerçevede sulama yatırımlarını ciddi ölçüde artırmış durumda istedi. Tarım ve Orman Bakanlığı yılın ilk yarısında gıda ve yem güvenilirliği ile bitki ve hayvan sağlığı gibi tüketicinin korunmasına yönelik faaliyetler için yaklaşık 13,1 milyar lira harcama yaptı. Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığı'nca 275 sözleşmeli uzman personel istihdam edilecek. Bugün başlayan başvurular 11 Eylül'e kadar sürecek. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, mazotta eşel mobil kapsamında atılan son adımla olağanüstü küresel gelişmelerin vatandaşlara yansımasını sınırlamayı ve bütçe disiplinini korumayı hedeflediklerini söyledi. Irak'ın Türkiye'ye günlük 1 milyon varile kadar petrol sağlama hedefi ve iki ülke arasında imzalanan yeni taşımacılık anlaşması, Irak-Türkiye ham petrol boru hattının daha etkin kullanılmasının yanı sıra, Ceyhan'ın Ortadoğu petrolünün dünya piyasalarına ulaştırılmasındaki stratejik rolünü güçlendirmeye hazırlanıyor. Ekonomi Bülteni dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da Ekonomi Bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
1: Ekonomide bugün serbest piyasada dolar 48 lira 6 kuruş seviyesinden işlem görürken euronun satış fiyatı 56 lira 26 kuruş. Altın piyasasında ise yöneliş şu şekilde. Gram altın 6932 liradan, çeyrek altın ise 11323 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar Para Piyasaları.
2: Dijital Manşet.
3: Dijital Manşet'le birlikteyiz. Ben İlayda Kaya. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ay projesi kapsamında takvimin netleştiğini belirterek, kendi hibrit itki roket sistemine sahip Ay aracımızı 2027'nin ilk aylarında uzaya göndereceğiz, dedi. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın kamuda şeffaflık ve hesap verebilirliği artırmak amacıyla devreye aldığı yapay zeka destekli muhasebe ve ileri analitik projesiyle bugüne kadar 2 milyar liranın üzerinde verimsizlik riski taşıyan kamu harcaması tespit edildi. TürkSat 3A uydusundaki yayınlar sona erdi, TürkSat 4A uydusuna geçildi. Şayet televizyonda TürkSat kanal güncelleme sistemi açık durumdaysa herhangi bir işlem yapılmasına gerek kalmayacak. Ancak bu sistem kapalıysa manuel kanal aramayla kanalların bulunması gerekecek. ABD'de Kaliforniya ve New York'un da aralarında bulunduğu 30 eyaletin Meta'ya açtığı çocuk gizliliği davasında duruşmalar başlıyor. Dava sonucunda Instagram ve Facebook platformlarında köklü değişiklikler yapılması isteniyor. Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, adeta teknoloji iklimi Güneydoğu'dan esecek. Dünyada medeniyet tarihinin başlangıcı nasıl ki bu topraklardan olduysa, teknoloji rüzgarı da yine bu mümbit, bu bereketli topraklardan canlanacak, dedi. Türkiye ilk kez katıldığı Uluslararası Nükleer Bilim Olimpiyatı'nda tüm yarışmacılarıyla dereceye girerek bir altın ve üç bronz madalya kazandı.
2: Dijital Manşet. Otuz sekiz saniyede bugün.
1: Mimar Sinan Mahallesi'nde arkadaşlarıyla arasında çıkan tartışmada bıçakla yaralanan HK olay yerinde hayatını kaybetti. Altın piyasasındaki yükseliş sürerken gram altın 7000 TL seviyelerini gördü. Süleymancılar operasyonunda Alihan Kuriş'in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş ve soruşturma kapsamında aranan Erhan Yılmaz yurt dışına kaçma hazırlığı yaparken Marmaris'te yakalandı. Mimar Sinan Toki evleri arkasındaki arazide yangın meydana geldi. Adalet Bakanı Gürlek, Netanyahu hakkında kırmızı bülten yayınlanmasının talep edildiğini açıkladı.
2: 38 saniyede bugün.
0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerel haberle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusavar. Anahtar Partisi'nden Elvan Öztürk'ün Anahtar Parti yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan danışmanı olarak atanmasının ardından Anahtar Parti Kayseri İl Başkanı İbrahim Kılıç oldu. Halk arasında yaprak amca olarak bilinen doğasever Abdülkadir Dağlı tarafından ahşaptan ve geri dönüşümden üretilen çeşitli ürünler Hunat Hatun Kültür ve Sanat Medresesi'nde faaliyete geçen Yaprak Amca Ahşap Evi Atölyesi'nde ziyaretçilerini bekliyor. Kocasinan ilçesi Mimar Sinan mahallesinde bıçaklı yaralanan 59 yaşındaki erkek şahıs hayatını kaybetti. Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda hakkında hırsızlık suçundan 18 yıl 5 ay 16 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı. Kayseri'de polis ekiplerince müziğinizi tüm mahalleye dinletmeyiniz, Barbaros mahallesinde her gece yaşanan gürültü, milleti ayağa kaldıran drift ve mürekkep balığı gece mesaide konulu sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili yapılan çalışmalar neticesinde toplam 148.719 lira cezai işlem uygulandı. PPDK tarafından Kayseri Spor'a Sivas Spor maçında taraftarının neden olduğu kötü ve çirkin tezahürat gerekçesiyle Kuzey Alt 4 bloktaki bulunanlara bir maç ceza verildi. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
4: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır fabrika satış mağazasında basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM fabrika satış mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
5: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
6: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011. 0533 652 çift 045.
7: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
2: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim, indirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423
3: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
4: Şimdi gözümde canlandılar.
3: İsmail Altunsaray. Ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar. Eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu.
5: Böyle ayrılık olmaz.
3: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması keyfi, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında Kadir Has Fuar Parkı'na, Fuar 38'e bekliyoruz.
6: Reklamları dinlediniz. Markana doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
7: Gelişmeleri aktarıyorum ben Serpil Yurdusever. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsrail yönetimine çağrımız nettir. Türkiye'yi kışkırtmaktan, Türkiye'nin sabrını sınamaktan, ülkemizin milli güvenlik alanlarından dolayı veya doğrudan müdahale anlamına gelebilecek teşebbüslerden ve Türkiye'yi karşıtı çevreleri cesaretlendiren söylemlerden vazgeçmelidir, dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Gazze'ye insani yardım götüren küresel somut filosuna uluslararası sularda düzenlenen saldırıya ilişkin davada, aralarında Benjamin Netanyahu'nun da bulunduğu sanıklar hakkında kırmızı bülten yayımlanması sürecinin başlatıldığını duyurdu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ukrayna'daki savaştan tahliye edilen Ahıska Türkü soydaşların Bitlis'te inşa edilen kalıcı konutlarına kavuşmaya başladığını belirterek, Türkiye inancına ve kökenine bakmadan tüm mazlumların sesi olmayı sürdürecektir, dedi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında aranan Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz, yurt dışına kaçma hazırlığı yaparken Muğla'nın Marmaris ilçesinde yakalandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, aile kurumunun desteklenmesi ve genç çiftlerin evlilik süreçlerine katkı sağlanması amacıyla kurulan Aile ve Gençlik Fonu kapsamında bu ay 19.166 gence toplam 2 milyar 180 milyon lira ödeme yapıldığını bildirdi. açıkladı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Yalova ve Antalya'da atık suları arıtmadan denize deşarj ederek çevre kirliliğine neden olan belediye ve ilgili birliklere toplam 7 milyon 970 bin lira idari para cezası uyguladı. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun kapsamında oluşturulan kurul, ilk toplantısını pazartesi günü gerçekleştirecek. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
6: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Radyo Radar 91.8.
4: Seni bana ayırdım, bütün İstanbul biliyor. Çok söyledim ama kendini ölümlü sanıyor. İnanmazsınız, sesinde kuşlar yaşıyor. Ah bir de gülünce

0: emniyet kemerini bağlamak, can güvenliğini sağlamaktır.
1: Yayın tekrarı.
2: Fatma Sadıç'ın hazırlayıp sunduğu Hayatımız Eğitim başlıyor.
3: Merhaba sevgili izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz. Radyo Radar frekansına, Kayseri Radar ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Şimdiden çok güzel bir hafta sonu geçirmenizi diliyorum. Bugün ben Fatma Sadıç'la birlikte Hayatımız Eğitim programında yine çok kıymetli bir konuyu işleyeceğiz ve bu konuyla ilgili duayen bir hocamız karşımızda olacak ve bize bununla ilgili bilgiler verecek, sorularımızı cevaplayacak inşallah. Bugünkü konumuz yine değerler eğitimi. Daha önce bu konuyla ilgili bir kitap yazarımızla birlikte program yapmıştık, değinmiştik ama o gün de söylemiştik, yine söylüyoruz. Günlerce yapsak, haftalarca yapsak, her değer için ayrı ayrı konuşsak yetmez. Çünkü bence de günümüzün en önemli sorunlarından biri değerler eğitimi eksik olan bireylerin toplumda yetişip bir birey haline geldiğinde sebep olduğu sıkıntılar. Bu sıkıntılardan da bahsedeceğiz ama önce konuğumuza bir hoş geldiniz demek istiyorum. Bugünkü konuğumuz Atlas Eğitim Kurumları Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Kök Hocam. Hoş geldiniz hocam.
4: Teşekkür ederim Fatma Hanım. Öncelikle bizleri dinleyen, izleyen Kayseri Radar izleyicilerine, dinleyicilerine hayırlı akşamlar diliyorum. Teşekkür ediyorum böyle önemli bir konuda bizleri davet ettiğiniz için. Sezgin Kök ismim. Kayseri'de 30 yıldır eğitim öğretim faaliyetlerini devam ettiren, okul öncesinden lise eğitim kurumları bulunan Atlas Eğitim Kurumları'nda yönetici olarak görev yapmaktayım. Umarım güzel, faydalı bir yayın olur. Dinleyicilerimiz istifade eder, duasıyla, ümidiyle başlarım inşallah.
3: İnşallah. Burada zaten temel hedefimiz hocam insanlara faydalı olabilmek, dokunabilmek, toplumumuzda oluşan yaralara parmak basıp dilimiz döndüğünce, gücümüz yettiğince önerilerde bulunmak zaten. Hocam bugün programa giriş yaparken de bahsettim. Konumuz değerler eğitimi. Bunu böyle içini aça aça gideceğiz ama değerler eğitimi ne demektir, ne anlayalım ve neden bu kadar önemli?
4: Evet. Esasında değerler eğitimi yeni ortaya çıkan bir kavram. Sanayileşme ile birlikte, özellikle son bu teknoloji çağının hızlı ilerleyişiyle birlikte ortaya çıkan bir kavram. Daha önceden böyle bir eğitim gündemde değildi. Tabii ki değer nedir? Belki önce oradan başlamak lazım. Değer neyi ifade eder? Ondan başlamak lazım. Değer aslı ve özü itibariyle ben kısaca şöyle demek istiyorum. İnsanın kendisi. Çünkü bu dünyada en mükemmel, en değerli varlık insan ve değer dediğimiz şey de o insanın o kıymetini ve o güzelliğini ortaya çıkarıp yansıtması ve yaşaması olarak tanımlayabiliriz. Tabii değerler eğitimi dediğimiz süreç, malumunuz toplumlar sürekli değişiyor, sürekli yenilikler, sürekli gelişmeler ortaya çıkıyor. Daha önceki yıllarda, yüzyıllarda insanların yaşayım tarzları, hayat tarzları, iletişim kuralları hepsi çok farklıydı. Sanayileşme ile birlikte insanların yaşam tarzlarında bir takım değişiklikler, hayat tarzlarında bir takım değişiklikler meydana geldi. Ve bu değişiklikler şu anda da bitmedi ve devam ediyor. Çünkü şu an sanayiden sonra en çok etkileyen bir süreç olan teknoloji devreye girdi. Yine süreç bitmedi. Belki daha ilerleyen, bizlerin çocuklarını bekleyen bir süreçte şimdi adım adım devam eden, esasında çok fark edemediğimiz yapay zeka dediğimiz bir süreçle devam ediyor. Tabi bu değişme süreci içerisinde de insanın, o değerli varlığın insan olma sürecinde o değerleri kuşanması anlamında yöntem ve tekniklerin değişmesi, yapılan çalışmaların da bu değişen sürece göre şekillenmesi gerekiyor. Nasıl ki sanayi toplumuyla evlerimizin biçimleri, şekilleri, çalışma şartlarımız, çalışma sürelerimiz değiştiyse, teknolojiyle birlikte iletişimdeki ya da insanları etkileyen unsurlar değiştiyse, yapay zeka ile birlikte çok daha değişecekse, bu insanın özündeki ve insana has değerlerin de eğitiminin değişmesi gerekiyor. Değerler eğitimi dediğimiz şey Birleşmiş Milletler'in esasında bunu gündem edindiği bir unsur. Çünkü bu sadece bizim veya toplumumuzun değil, tüm dünyanın şu an gündeminde olan ve tüm dünyadaki insanların gündeminde olan bir unsur. Çünkü dünya küçüldü. Hani kaba tabirle küçük bir köy haline geldi. Ve bu köyde insanlar uçaklarla, hızlı trenlerle bir ülkeden bir ülkeye gidebiliyor veya bizim ülkemize gelebiliyor. Bir etkileşim, bir birliktelik, bir iletişim ortaya çıktı. Dolayısıyla da evrensel değerler dediğimiz, Birleşmiş Milletler'in kendisinin de programına aldığı evrensel 12 tane özgürlük, barış, insan hakları gibi değerlerle evrensel bir konuma da ulaşmış oldu. Değerler eğitimi deyince biz bunları anlayıp bunlar üzerinde yapılacak çalışmaları sayabiliriz.
3: Peki neden bu kadar önemli? Birleşmiş Milletler bile artık evrensel değerler adı altında söylediğiniz gibi 12 değeri önemsiyor. Niçin böyle bir öneme sahip bu konu?
4: Evet. Hepimiz insanız. Nesil olarak çocuklarımızı yetiştiriyoruz. Aile olarak birlikte yaşıyoruz. Eşler arasında, çocuklar arasında bireysel yaşama şansımız yok. Eskilerin tabiriyle dağ başında tek başına yaşama gibi bir imkan ve ortam yok. Hep birlikte sosyalleşerek sosyal ortamda ve işte küreselleşen, globalleşen dünyada birlikte yaşamak zorundayız. Dünya, aldığımız nefes hepimizin, bugün dünyaya diktiğimiz bir ağaç ve oradan ortaya çıkacak oksijen bütün dünyadaki insanların. Dolayısıyla bu ortak değerler üzerinde birleşmemiz, bunun üzerinde çalışma yapmamız dünyanın daha huzurlu, insanların daha mutlu, özündeki o huzurlu, mutlu, güzel insan olma noktasındaki çabalarını gerçekleştirmesi adına çok çok önemli. İşte görüyoruz, toplumda ya da dünyada bir takım değerlerin yerleşmediğinde insanlar sadece materyalist ve para kazanma hırsıyla, daha çok silah satma gayretiyle küçücük çocukları, insanları evinden, yurdundan mahrum edebiliyor. Ben çok hayret etmiştim bu Gazze olayları başlayınca, kısa da değinmek isterim.
3: Tabii ki.
4: Avrupa'daki insanların sokaklara dökülüp eylem yapması gerçekten çok önemliydi. Neden? Çünkü insanlar insan hakkı kavramını ve bu değerleri gördüler. Oradaki insanlar hangi dilden, hangi dinden, hangi ırktan olursa olsun, işte o bütünleştiren değerler sayesinde dünyanın herhangi bir yerinde bir haksızlık olduğunda, bir adaletsizlik olduğunda yöneticilerin ne derse desin ona itiraz etme ve orada seslerini duyurmak için gayret ettiler. İşte bu benimsenen değerlerin, değerler eğitiminin bu özün oluşması adına yapılan çalışmaların ben bir neticesi olarak düşünüyorum açıkçası.
3: Evet, bir adaletin, bir merhametin, bir vicdanın, değil mi? Bunun gibi pek çok değerin, evet, günün birinde hepimize lazım olacağı bilincine varmak lazım. Bugün bizim birine yaptığımız bir haksızlığın başka bir gün bize de gelebileceğini bilerek

0: etkilenmiştim. Yaklaşık 4-5 yıl oldu sanırım. Yolda yürüyen İstanbul'da bir avukat hanım, hiç tanımadığı bir birey tarafından saldırıya uğramış, hunharca katledilmişti. O katleden bu toplumun eğitim sisteminde yetişen ama maalesef değerlerimizi almadan, hiç yolda tanımadığı insan kimdir, hani bir hasmı değildir, bir olumsuz bir durum yaşamadığı bir insandır. Ama ona saldırıp onun en temel hakkı olan yaşama hakkını elinden alma, kendinde gayretini, cüretini görebiliyor. İşte burada sizin sorduğunuz soruya tam noktayı belki getirmek gerekiyor. Çocuklarımıza, esasında sadece çocuklar değil, değerler hepimiz için. Çünkü değer doğuştan insanın hayatının sonuna kadar devam edecek bir şey. Çünkü saygı, sevgi her zaman devam edecek bir şey. Ölene kadar hayat boyu sürdüreceği bir şey. Ama bunu alacağı husus tabii ki çocuklar ve çocukluk çağındaki süreci. Bu süreçte bu eğitimleri, yavrularımız bu değerleri alırsa, işte biraz önce bahsettiğim olaylar gibi ya da toplumda maalesef ki siz Kayseri Radar olarak bizim görmediğimiz birçok olayları görebiliyorsunuz, gözlemleyebiliyorsunuz. Bu olumsuzlukları yaşamama adına ön alma çabasıdır diye düşünüyorum. O yüzden çok çok önemli. Toplumumuzun devamı, onun da ötesinde dünyanın huzurla, barışla devamı noktasında bu değerlerin alınması gerekiyor.
1: Aslında çok doğru bir şey söylediniz hocam. Bu değerler sadece çocuklara öğretilmeli, bu çocuklara verilmeli diye bir şey yok. Bende olmayan bir değer çocuğum da olamaz.
0: Evet.
1: Benim sahip olmadığım bir değeri bir başkasına veremem, öğretemem. O yüzden değerler eğitimi sadece okulda, okul sıralarında ve belirli bir yaşın altındaki çocuklarda sahip olunması gereken, verilmesi gereken bir eğitim değil aslında. Belki oturup aslında bunun üzerinde de konuşmak
0: Tabii
1: lazım.
0: ki.
1: Değerlerini kaybetmiş, değerlerine sahip, o değerlere sahip olamamış yetişkinler için de belki de aslında böyle bir eğitim programının alınması bence bu ülkenin en önemli gündemlerinden biri diye düşünüyorum.
0: Tabii şimdi değerler eğitimi neden gerekliliğinin de aslında sorusunun cevabına siz de bir katkıda bulunmuş oluyorsunuz. Daha önceki zaman, yüzyıllar öncesinde çok insanların etkileşim kurduğu ya da etkilendiği alanlar, unsurlar çok azdı. En fazla görebildiği, kapısını açtığında yan komşusu, mahallesindeki insanlardı. Ama şu an bizleri en çok etkileyen sosyal medya, televizyon, gazete, bunlar dijitalleşen dünya çok fazla bir şekilde etkiliyor ve maalesef çok üzülerek görüyoruz ki değerler eğitiminin ya da değerlerin, çocuklara kazandırmak istediğimiz değerlerin tam tersi noktasında. Evet, burada sadece eğitimin işi değil. Anne babanın burada devreye girmesi en başta zaten olmazsa olmaz unsurlardan biri ama bunun yanında sosyal medya, gazeteciler, aktivistler, yazarlar, senaristler, bunu hepimizin dert edinip kaygı edinip buna göre bir çaba sürdürmemiz gerekiyor. Hep örnek veriyoruz. Aslında herkes her şeyin farkında. Farkında olmadığımız bir süreç yok. Müsaade ederseniz bir deneyden bahsetmek istiyorum. Almanya'da yapılan bir deney, Nazi yıllarında maalesef. Tanrı'nın dilini bulma noktasında diye bir kendilerince proje ve deney çalışması yapılmış. Orada şunu hedeflemişler. Biz işte bir grup çocuğu doğum itibariyle alır, bir odaya koyar ve yanlarında hiçbir konuşma gerçekleştirmezsek bu çocuklar hangi dili ya da nasıl konuşacaklar?
1: Çok
0: Temel
1: önemli.
0: ihtiyaçlarının hepsini karşılayalım. Hepsini en güzel şekilde verelim. İşte bakıcıları, hemşirecileri bunu en güzel şekilde gerçekleştirmişler. İhtiyaçları karşılanmış ama tek kural hiçbir şekilde bir iletişimin olmaması, konuşulmaması. Ve ne olmuş biliyor musunuz? Bir müddet sonra bu çocuklar teker teker ölmeye başlamış. Maalesef. Bunu niye paylaştım? Esasında çocuklar iletişimle, ailelerinden görerek, ailelerinden en yakınında örnek alarak. O yüzden ana dili diyoruz biz çocuğun ilk öğrendiği dille. Çünkü anneden ne öğrenirse, babadan ne öğrenirse ona göre şekilleniyor. Tabii davranış ve değerde de bu çok çok önemli. İşte televizyonlarımızda izliyoruz ya, işte malumunuz herhangi bir olumsuzluk oluyor, bir yalan konuşuluyor.

0: beyaz yalan, pembe yalan diyerek esasında oradaki dürüstlük ve güvenilirlik değerini biz çocuğun beyninde ve zihninde yıkmış oluyoruz. Çocuk orada şunu gözlemliyor. Babama ya da anneme telefon geldiğinde, zor durumda kaldığında yalan söylenebilir. Dürüst olunmayabilir zor durumlarda ve bu yanlış bir şey değil. Bu pembe ve bu beyaz yalan.
1: Onun normali haline geliyor.
0: Evet, aynen. Aynen.
1: Bulunduğu ortamda bu onun için normal, evet, bir davranış haline geliyor. Aslında bunu pek çok örnekle söyleyebiliriz, değil mi? İki evladına eşit davranmıyor. Çocuğun adalet kavramı yok oluyor. Ya da işte bir yerde çok uç bir örnek belki ama İstiklal Marşı okunuyor, bayrağı var. Annesi babası durup buna bir saygı göstermiyor. Çocuğun vatana, millete, bayrağı olan saygısıyla ilgili bir zedelenme yaşıyor. Ama sonra konuşmaya geldiğimizde hepimiz mükemmel evlatlar, mükemmel çocuklar, evet, istiyoruz ama kendi mükemmelliğimizi sorgulamakla ilgili kısma gelince hep güzel güzel nedenlerimiz var, sebeplerimiz var bunları yapmamak için diyoruz. Hocam, değerler eğitimi kapsamında hangi değerleri öğretmeliyiz diye bir soru soracağım. Çünkü bununla biraz önce siz de söylediniz, Avrupa Birliği'nin de belirlediği kriterler var ama Milli Eğitim Müfredatı'nın belirlediği kriterler de var. Ama yine okulların kendi çerçevesinde önemsedikleri, kendi kapsamlarında oluşturdukları değerler eğitimleri de var. Ben burada aslında bir potada eritmenizi istiyorum. Yani sizce olmazsa olmaz, şu değerler mutlaka evrensel olarak bütün insanlarda bulunmalı, bu eğitimler verilmeli dediğiniz değerler hangileri?
0: Tabii değerler ortak. Yani az önce de söylediğim gibi Birleşmiş Milletler'in belirlediği değerler, hani saygı, sevgi, yardımseverlik, adalet, özgürlük, insan hakkı, bunlar evrensel. Bunların hiçbirine itiraz etme şansı yok. Ama bu değerlerin tabii her topluma göre de farklı ya da kendi kültürüne göre şekillenme süreci var. Örnek veriyorum, bizde aile kavramı ya da aile değeri ile Avrupa'daki aile değeri aynı olmuyor. Avrupa'da 18 yaşına gelmiş çocuğun ailesinden ayrılıp kendi parasını kazanıp kendi evini kurması değerli ve kıymetliyken, bizde ailesiyle hep birlikte her zaman ve her daim birlikte yaşaması daha değerli ve daha kıymetli oluyor. Ama burada tabii ki adalet, ki burada şöyle düşünmek lazım. Değer nereden başlamalı? Ben öyle düşünüyorum. İster çocuk olsun, ister yetişkin olsun, nereden başlamalı? Ve özden başlamalı. Yani insanın ve da çocuğun içinden, kendi özünden başlamalı. Bu da hangisi olabilir? Bir kere kendi özünü bu değerlerle donatırsa, etrafındaki insanlara da yapacağı değerleri ya da sergileyeceği değerleri de yaşatması çok daha kolay olacak. Bir kere güvenilir olmak, dürüst olmak değeri, kendisine saygı değerini önce kendi bedenine, kendi insan olarak saygısını göstererek başlamalı. O değeri çocuğa biz kabullendirebilirsek, örnek veriyorum yalan, hepsi bununla bağdaşır esasında. Yalan söylememeyi kendi özünde ve saygınlığında bir çocuk yanlış olarak kabul edebilirse, bunu gerçekleştirirse, bu sonra ailesine, sonra okuluna, sonra çevresine, sonra her tarafa yaygınlaşacaktır. Önce güvenilir insan olmayı, hoşgörülü olmayı, yani hoşgörü değeri, yani hemen insanlara karşı tepki vermemeyi ve en önemlisi de empati. Empati kurabilme değerini. Ben onun yerinde olsaydım nasıl davranırdım? Ya da aynı durumu ben yaşasaydım nasıl davranırdım? Bu değerleri kendi özünde ve içinde gerçekleştirirse, güvenilirlik, dürüstlük, empati, saygı, hoşgörü, daha sonra zaten bu insan adaletli olacaktır, merhametli olacaktır. Çünkü empati kurmayı öğrenmiştir. Karşısındaki insanın yerine koyduğunda o insana yardım etme, yardımseverlik değerini gerçekleştirebilecektir. Adalet duygusu gerçekleştirecektir. Ama empatiyi kendinde gerçekleştiremedi. Güvenilirliği, dürüstlüğü, kendi özüne saygıyı gerçekleştiremediyse, kendi bedeninde, kendi ruhunda, diğer çocuklara ya da diğer insanlara da gerçekleştirmesi tabii ki beklenilemez. Dediğim gibi önce kendi içinden, kendi özünden, çocuklara da bunu verirken kendi içinden başlayarak, kendi özünden başlayıp sonra çevreye. Meşhur hikaye vardır. yine bilirsiniz. Ölüm döşeğinde evlatlarını toplayıp yıllarca uğraştım ama dünyayı düzeltmek için çok çabaladım, çok gezdim, insanlara çok anlattım ama başaramadım. Çünkü yanlış yerden başladım. Ben önce kendi içimden ve özümden başlasam, kendimi düzeltsem, esasında etrafımdakileri, ailemi düzeltecektim. Ailem, akrabalarımızı, komşularımızı, o komşularımız mahallemizi, ülkemizi, belki dünyayı değiştirebilecektimdir diye bir hikaye vardır. Çocuklarda da, yetişkinlerde de bu öz temel değerleri gerçekleştirerek başlarsak diğerlerinin birbiriyle geleceğine inanıyorum.
1: Evet hocam. Peki hocam, bu değerleri içselleştirme olayına girmek istiyorum biraz. Şimdi bunların hepsi, hani bir çocuğa adil ol, empati duygunu kullan, efendime söyleyeyim merhametli ol, evet, vicdan sahibi ol, yardımsever ol, hoşgörülü ol, vatansever ol gibi söylediğimizde, bu çocuklarda özellikle erken yaş döneminde çok da bir şey ifade etmeyecek şeyler. Ya bu çocuk empatik ol, kendini onun yerine koy ifadesi bazen çocukta herhangi bir uyanışa sebep olmayabilir. Bizde bize ettiği ifadeyle çocukta uyandırdığı ifade aynı şey olmayabilir. Bunların kelimede kalmayıp hani papağan gibi değerlerimiz bunlar bunlar diye sayması, o çocukların bunu öğrenmiş olması anlamına gelmediği için çocukların veya bireylerin bunları içselleştirmesini, yaşamlarına katmasını nasıl sağlayabiliriz?
0: Evet, çok güzel bir noktaya değindiniz. Çocuklar dinlediklerini yapmıyorlar.
1: Evet, kesinlikle.
0: Gördüklerini ve yaptıklarını. En iyi öğrenme yaparak, yaşayarak öğrenmedir. Çocuğun bizzat kendisinin uyguladığı, bizzat içerisinde olduğudur. Zaten okuldaki maksat da ya da eğitimde başarılı olabilmemizin de ilk şartı, öğrencileri yaparak, yaşayarak etkinliğin, faaliyetin ya da vermek istediğimiz şeyin içerisine dahil ettiğimizde faydası ve sonucu ortaya çıkacaktır. Burada bu değerleri sadece saymak ya da söylemek, evet belki %10, %20, hatta söylemek bile değil, bir etkinlik, bir faaliyet, bir çalışma, bir davranış bu ailede, okulda, çevresinde başlayıp çocuk farkında olmadan o değeri öğrenecek. Çocuğa hadi gel yardımsever olmayı öğrenelim deyip de aile alıp işte erzak alıp ihtiyaç sahibi bir aileye götürmeyecek. Ya biz ziyarete gideceğiz sizinle. Seninle bir ziyaret yapmak ister misin? Hiç tanımadığımız, bilmediğimiz bir aile var ama giderken elimiz boş gitmeyelim. Onlarda bizde olan ama onlarda olmayan bazı şeyler varmış. Onları da alalım. Mutlu olsun insanlar, birlikte gidelim deyip kapısını çalıp yardımseverliği böyle öğretmemiz gerekiyor. Empati kurmayı, ya empati kurmak şöyle yapılır, böyle yapılır değil. Gazze'deki çocukları izlerken ya da ihtiyaç sahibi bir insanı görürken, acaba ya bir gün suyumuz olmasa biz ne yapardık deyip o duyguyu o anda yaşatabilmek önemli. Bunun için fırsat kollamak çok çok önemli. Ben ailelerimizden hep eğitimciler şöyle tepki alır. Maalesef çok koruyucu bir toplum haline geldik. Biz görmedik, çocuklarımız görsün. Biz yapamadık, çocuklarımız yapsın.
1: Doğru hocam.
0: Biz yaşayamadık, onlar yaşasın diye biraz sınırsız özgürlük ve imkan sunuyoruz maalesef. O dengeyi sağlayamadık. Burada aileler olarak o dengeyi çok iyi sağlamamız gerekiyor. Yani ben yapamadım, sen yap değil. Hep şu örneği verecektim. İnsanın özünde iyiliğe de temayül var, kötülüğe de temayül var, güzele de temayül var, çirkine de temayül, meyil var, istek var. Biz o güzellikleri ve iyilikleri çıkardığımız sürece diğer taraf baskınlanıp maalesef gün yüzüne çıkamayacak. Bunu şunun için söyledim. Çocuklar mesela yalan söyleyebilir zor durumda kaldığında. Siz eğitimci olarak aileyi davet edip, ya şöyle bir olay yaşadı, burada da çocuğumuz hani aslında dürüst davranmadı, yalana başvurdu, böyle bir olay yaşadı dediğimizde, maalesef tabii herkes ve genelleme değil ama şöyle bir tepki oluyor. Hemen koruyucu yanımız, özellikle bu annelerimizin kıyamama, benim çocuğum yalan söylemez, kesinlikle dürüsttür, biz ona yalanı öğretmedik, doğru öğretmemiştir mutlaka ve dürüst davranmasını. Ama çocuk fıtratında olan ya da o zor durumdaki temayülde bir önüne çıkan fırsatta bunu yaşayıp görüp doğrusunu pekiştirmek adına onu kullanmıştır. Burada şöyle yol izlense esasında o davranış çok oturur. Ya yalan söylemez, söyleyebilir. Ben hep şöyle söylerim. Hepimizin içerisinde iyi de var, doğru da var. Kötü de var, yanlış da var. Yanlışla karşılaştığımızda, çocuklar için söylüyorum bunu, yetişkin için artık o dönem bitmiştir. Şu fırsatı sunmalıyız biz çocuğa. Bu davranışın yanlışlığının oturması ve kabullenmesi için. Bu bir fırsat esasında. Az önce de söyledik ya, nasıl vereceğiz? Çocuk o davranışla karşılaştığında bunun yanlış olduğunu aile, eğitimci, aslında özünde ve doğruda olması gerekenin bu değil de şu olduğunu savunmak ya da kayırmak yerine gitse o fırsatı değerlendirse işte bir fırsattır ve çocuğun davranışına dönüşecek bir eylemdir. Bu fırsatları çok iyi değerlendirmemiz ve fırsat kollamamız lazım. Sabah kahvaltıda otururken bile yani bir kardeşler arasında dediğiniz gibi bir eşitlik, adalet olmadığında hemen uygun bir üslupla, çünkü biz her an çocuklara o eğitim veriyoruz. Çocuklar görüyor, yapıyor ve davranışa dönüştürüyor. O anda bir adaletsizlik gördüğünde kırmadan dökmeden sen sus, sen otur değil, hangisi doğru ve hangisi adil olması gerekiyorsa zamanımızı ayırarak, çünkü en büyük sorunumuz bizim zamansızlık, yetiştiremiyoruz. Yetiştirememekten kaynaklı da kısa, kesin ve hızlı çözümlerle maalesef farkında olmadan bilinçaltına, gönlüne o bizim kazandırmak istediğimiz değerlerin tersi davranışları yerleştiriyoruz. O fırsatları çok iyi değerlendirmemiz lazım. Eğitimciler olarak, aileler olarak yardımseverliği vereceksek bununla ilgili çocuklarımıza ortamlar hazırlamak lazım. Adaleti öğreteceksek bununla ilgili etkinlikler, faaliyetler, çalışmalar. Yani adaletli olacağız diye adalet değil, bir tiyatro gösterisi organize edip orada çocukların o adalet kavramını, o adalet değerini görmelerini, oradan kendisine pay çıkarmasını sağlamamız gerek. Bir güvenilirlik, bir dürüstlük, ki okulda da her yıl mutlaka iki defa uygularız. Güvenilir olma adına kantincisiz kantin diye bir uygulamamız vardır. Okulumuzda kantin yoktur esasında ama bir haftalık, iki haftalık okulun bir köşesine güvenilir kantin diye bir uygulama yaparız. İşte çocukların seveceği meyveler, sandviçler, kekler. Ama deriz ki çocuklar, bu kantinde kantinci yok. Peki nasıl alışveriş yapacağız? Rakamları belli. Siz geleceksiniz. Ne kadar ücret tutuyorsa alacaksınız. Onun ücretini oradaki kutuya atacaksınız. Peki biz sizin atıp atmadığınızı nereden bileceğiz? Çünkü siz güvenilirsiniz. Biz size güveniyoruz. Bu çocuğa tekrar bir güvenilirliği anlatmaya gerek yok bence. Senin olmayan ürünü ya da malı almayı anlatmaya gerek yok bence. O uygulamanın ya da bu tarz faaliyetlerin içerisinde yerleşip bütün ömür boyunca taşıyacağı değerler olacaktır diye düşünüyorum.
1: Tam da benim sormak istediğim sorunun cevabını vermiş oldunuz. Ben de diyecektim ki size, okullarda çocuklarımıza bu değerleri vermek için okulda derslerimize nasıl entegre edebiliriz bunları diye soracaktım ki siz buna da böylelikle cevap vermiş oldunuz. Şimdi biraz önce de bahsettik ya, aslında değerler eğitimi hepimizin toplumda rolü olan bir şey. Okulda da hani öğretmenlerimizle bunu vermeye çalışıyoruz. Ama aslında bu bir bütünsel şey. Buna sadece öğretmenler değil, aynı zamanda yönetim ve aynı zamanda personel de dahil edilmelidir diye düşünüyorum hocam. Bu konuda bir şey söylemek ister misiniz?
0: Tabii ki. Yani az önce de kısmen bahsettik. Biz eğer hakikaten adaletli, saygılı, hoşgörülü, güvenilir, dürüst, merhametli nesiller yetiştirmek istiyorsak, bu aileyle başlayan, okuldaki personelle, öğretmenle devam eden ve şimdiki çağda çocukların en çok etkilendiği YouTuber'larla, sosyal medyayla, oyunlarla, influencerlarla, yani yazarlarla, çocukların okuduğu kitaplarla, gazetecilerle devam ettirilecek bir süreç. Çocuklar işte sabah servise binerken servis görevlisine, şoför amcasına bir günaydın, hayırlı sabahlar, nasılsınız diyebilmeyi. Tabii bunu nasıl öğrenecek? Servis şoföre abisinin bu duyarlılıkta ya da servis ablasının bu duyarlılıkta olup ona hoş geldin, nasılsın dediğinde çocuklar gerçekten çok çok mükemmel varlıklar.
1: Çok
0: güzel varlıklar. Yani maalesef bizim bu yetişkinlikteki kötülüğe yanlışa bulaşmamış. Gördükleri güzel şeyleri çok çabuk alıyorlar. Yani o günahsızlık dönemi, o saf ve temiz dönemi, o arı duru dönemlerinde fıtratları, o özündeki insan olma özü, onların o iyilikleri ve güzellikleri çok çabuk kavramalarına ve severek almalarına, severek yapmalarına imkan sağlıyor. Tek düşen, sizin söylediğiniz gibi, bunu hepimizin dert edinip servise bindiği servis şoförünün, ki bunun esasında saygınlığını ve değerini de arttıracaktır, servis ablasından başlayarak okula geldiğinde kapıdaki güvenlikteki danışmadaki personelinden, abisinden devam ederek öğretmeniyle, arkadaşlarıyla hep birlikte bunu götürebileceği bir süreçtir. Burada maalesef değer eğitimi şu an sadece okullara ve öğretmenlere yüklenmiş durumda. Sadece öğretmenlerin bu eğitimleri ya da bu çalışmaları yapması bekleniyor. Çünkü sanayi toplumu, çalışma toplumu sürekli çalışan, sürekli üreten, sürekli mesai harcayan insanlardan oluşan bir sürece döndü. Hepimiz işte sabah 8'de işe gidiyoruz. Akşam 5'te 6'da ki anne babalar da çalışıyor. Dolayısıyla çekirdek aileye düşmemiz, artık babaanne, anneanne, onlardan da bir takım değerler öğrenme işlevini yitirdi. Eskiden çocuğu büyüten ve o değerleri veren anneanne, babaanne, dedeydi, nineydi. Şimdi onlardan da uzak kaldı. Maalesef şu an değerler eğitimi, çocuklara bu değerleri verme okullara yüklendi. Okullarımız bu anlamda hakikaten bu işlevleri ne kadar yerine getiriyor? Ailelerin ya da toplumun beklentisi bu anlamda ne kadar bu yönde? Orada da bir acı süreç karşımıza çıkıyor. Anaokuluna öğrenci kaydederken ya da birinci sınıfa kayıt yaptırırken 8. sınıftaki LGS başarısını, 12. sınıftaki TYT, AYT üniversite sınavı başarısını önceliyor olduk.
1: Evet, akademik başarıyı
0: evet, önceliyoruz. Halbuki ama konuşurken ya da ifade ederken hakikaten şahsiyetli, değerlerine, karakterine saygın bir nesil olsun, çocuk olsun diyoruz. Ama davranışa baktığımızda tamamen sınav odaklı, akademik başarıya dönük okullar haline geldik. Maalesef ben değerler eğitiminin önündeki en büyük engelin bu olduğunu düşünüyorum. Biraz sınav kaygısını, sınav stresini, evet bu olacak, olması gerekiyor. Çünkü hayat bir mücadele ve hayatta başarılı olmak gerekiyor. Ama başarılı olurken değerleri ya da güzel insan, toplumun özü olacak insan yetiştirmeyi ihmal etmememiz, kesinlikle sınav kaygısının önüne geçirmememiz gerekiyor.
1: Burada çok başarısız bir toplumuz.
0: Yani tabii böyle ümitsiz olmamamız gerekiyor. Burada ben hep şöyle düşünüyorum. Herkes kendi gayret ve sorumluluğundan sorumlu. Bu anlamda bir eğitimci olarak, bir öğretmen olarak, bir anne baba olarak, bir servis görevlisi olarak ben bu konuda ne yapıyorum derdinde olmalıyız. Çünkü her şeye gücümüz yetmiyor. Biraz önce bahsettiğimiz hikayede olduğu gibi önce kendinden başlayıp, kendi özünden başlayıp onları içselleştirip hayatının bir parçası haline getirdiğinde zaten çocuklar gördüklerini yapıyorlar ve o gücünün yettiği ya da elinin uzandığı alandaki etkilediği insanlar değişiyor ve dönüşüyor.
1: Evet.
0: Bu gayrette olsak biz esasında ben yeterli olacağını düşünüyorum yani.
1: Ben de aslında şunu sormak istiyordum size. Bu değerler eğitimini verirken önümüze en çok çıkan engeller neler diyecektim. Biraz bahsetmiş olduk
0: evet.
1: Ki işte çekirdek ailenin birbirine ayıramadığı zaman, büyük ailelerin zamanla kaybolmuş olması ve nesilden nesile aktarılan değerlerin az olması, okullarda değer eğitiminden daha ziyade akademik başarının öne geçmesi ve tabii ki sosyal medya da insanların birbiriyle ayırt etmeksizin, nitelik seçmeksizin maruz kalmaları bizim değerler eğitimimize en büyük sekte vuran nedenler. Eklemek istediğiniz bir neden var mı? Ben sizin konuşmalarınızdan şöyle bir özet geçmiş
0: evet,
1: oldum
0: teşekkür
1: ama.
0: Teşekkür ederim. Tabii esasında biz böyle bir eğitime ihtiyaç da duyan bir toplum da değiliz. Geçmişimize döndüğümüzde bizler ya da atalarımız diyelim hayatın içerisinde öğreniyordu bu değerleri. Osmanlı'da 26 bin vakıf kurulduğunu biz öğreniyoruz. Öyle vakıflar ki hani yardımseverliği anlatmaya gerek yoktu. Çok ilginç vakıflar var. Göçmen kuşlardan sakatlananlara yardım eden, onların yaralarını iyileştiren bir vakıf. Hizmetçilerin evlerde kırdığı eşyaları mahcup olmamaları için tazmin eden vakıf. Evlenecek gençlerin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik vakıf. Ne yapmış oluyorsunuz? Yardımlaşmayı direkt sağlamış oluyorsunuz. Hep anlatılır ama hikaye gibi geliyor bize esasında. Kapılarda iki tane tokmak bulunur. Biri ince ses, biri kalın ses. O sese göre kapıdaki ya da içerideki insan gelenin kim olduğunu anlayıp ona göre tavır ve hareket sergiler. Eğer evde bir hasta varsa cam kenarına koyulan sarı bir çiçek, mahalleden geçecek seyyar satıcıların bakın bu evde hasta var, hoşgörülü olun, sesinizi yükseltmeyin, rahatsız etmeyin. Esasında toplumun içindeydi bu değerler ama işte önce evlerimiz değişti. İşte 10 katlı, 8 katlı binalarda üst üste yaşamaya başladık. İşte bu komşuluk ve mahalle iletişimi, birbirimizden öğrenme, birbirimizden bunları yaşayarak öğrenme maalesef şartlar ve ortam dahilinde değişmeye başladı. Dolayısıyla yeni şeyler, bu değerleri verme adına yeni çalışmalar yapma ihtiyacı ortaya çıkardı bizlere. Yoksa bunlar bizim kültürümüzde, özümüzde, hayatın içindeki bir parçaydı.
1: Kesinlikle. Hala uygulanan az da olsa şeyler var. Askıda ekmek gibi.
0: Evet.
1: Hala toplumumuzda giden şeyler var ama yemek piştiğinde komşuya kokmuştur deyip yemeğin miktarına bakmaksızın komşusuna veren bir toplumdan fotoğrafını çekip yediği şeylerin fotoğrafını çekip gittiği mekanların fotoğrafını çekip insanlarla paylaşıp bununla değer görmeye çalışan bir toplum haline gelmeye başladık.
0: Halbuki bu bizde ayıplanan bir durumdur yani övünmek, yediğini göstermek, hani alan var alamayan var, hani canı çeken var çekmeyen var diye ayıplanan bir durumken şimdi beğenilen ve beğenilmek için yapılan bir durum
1: özenilen
0: haline geliyor.
1: Bir durum haline geldi. Dolayısıyla da bu yozlaşmalar, bu kaybettiğimiz değerler aslında şu an Milli Eğitim'in de gündeminde olan, benim de programımda konu olarak işlediğim akran zorbalığı diye bir şeyin oluşmasına sebep oldu.
0: Evet.
1: Empati duygusundan, merhamet duygusundan, vicdan duygusundan yoksun yetişen çocuklarımız acımasızca eleştirmeye, dalga geçmeye, ki bugün ben yine bir sosyal medya kanalında okudum, yabancı bir ülkede gözlüklerinden ve diş yapısından dolayı dalga geçilen bir çocuğun kendi yaşamına son vermesiyle sonuçlanan bir felakete kadar geliyor. Hı. Aslında sanırım bunlar hep birbirine bağlayan şeyler. Değerler eğitimine önem vermediğimizde, özümüze önem vermediğimizde, bunları kaybettiğimizde aslında toplumda bir nevi bir bomba yerleştirmiş oluyoruz. Ve yine benim şahsi fikrim ki baktığınız zaman zorbalayan çocuğun ya da zorbalayan çocuğa seyirci kalan çocukların ailelerinin yine yanlış tutum ve davranışları bunları tetikliyor. Dediğiniz gibi gitmiş çocuğu dövmüş ya da işte dalga geçmiş, bununla ilgili öğretmenler ya da yönetim ya da rehber öğretmeni çocukla ilgili bir bildiri yaptığı zaman ailenin çocuğuna sahip çıkması, çocuğunu yaptığı şeyin yanlış olduğunu söylemek yerine benim çocuğuma kimse laf edemez, o yaptıysa bunun bir bildiği vardır şeklinde çocuğuna sahip çıkmasıyla birlikte aslında ilerideki kendi hayatını da ne yapıyor? Tehlikeye atan şeyler yapıyor. Bugün vicdanından, merhametinden yoksun yetişen, başkalarının duygularını algılamayan bir insan çok geç değil, hayat çok hızlı geçiyor, evet. Zaman çok hızlı geçiyor. Yarın bir gün siz o çocuğunuzla ilgili bir ihtiyaç hissettiğinizde aynı duygusuzlukla size de yaklaşacak. O yetiştirdiğiniz silah gelip geri sizi vuracak. Aslında bahsettiğimiz şey bununla da alakalı. Evet. kendi empati duygumuzla ilgili de eksiklik var. Bazen çocuğumuzu korumakla koruduğumuzu zannetmekle ne kadar çocuğumuza büyük zararlar verdiğimizin farkında olamıyoruz. Çocuğumuzun her hoşuna giden şeyi yapması ve her olumsuz davranışında bizim ona bir karşılık vermememiz aslında o çocuğu bu değerlerden yoksun bir birey haline getiriyor.
0: Şimdi çok ilginç, ben çok severim o örneği. Çocuk sandalye ya da koltuğa çarpıp düştüğünde annelerimiz koşup hemen sehpayı tokatlar. Evet. Aa, seni gidi seni, nasıl benim çocuğumu düşürürsün, niye yaptın?
1: Evet.
0: Yani
1: ah seni ah.
0: Yani esasında güya çocuğunu teselli edip koruyor. Ama çocuk orada şunu algılıyor. Ben yapmadım. Kanepenin suçuydu. Ve kanepenin suçunun karşılığını da annem verdi. Biz bu şekilde yetiştiriyoruz ama işte o yetiştirdiğimiz nesille de asansörde, sokakta, trafikte ya da hiç yolda tanımadığınız bir insan olarak elinde palayla karşılaşabiliyorsunuz. Maalesef yani çok üzücü, işte haberlerde duyuyoruz. İşte 130 sabıkası, 26 sabıkası, bilmem şu kadar sabıkası. Ben burada şöyle düşünüyorum ama şikayet etmek ya da hep şöyle bir laf vardır. Biz böyle değildik. Ya da bizim zamanımızda böyle değildi. Çok ilginç bir program izlerken konuklardan bir tanesi bir paragraf okudu. Aynen bu cümleler yazıyordu. Bizim zamanımızda gençler büyüklerine daha saygılı, kendi değerlerine daha bağlı. Ama şimdiki nesil hiç böyle değil. Oradaki konuşmacı sordu, sizce bu kitap ne zaman yazılmıştır? Yeni yazılmıştır. 1700'lerde yazıldığından bahsetti. Biz şunu da ıskalıyoruz. Evet, bizim yetiştiğimiz ya da yaşadığımız çağla şimdiki çağın çocukları aynı ortama, aynı şartlara, aynı etkenlere maruz kalmıyor. Dedik ya, biz işte sanayi toplumuyla, sanayiyle büyüdük, hızlı bir mesafe kat ettik, teknolojiyle devam ediyoruz. Ama bizim çocuklarımız şu an yapay zeka gündemi ve yapay zeka ile yaşayacaklar.
1: Evet.
0: Yapay zekanın olduğu bir sistemde yaşayacaklar. Biz sadece şunu ıskalıyoruz, bizim zamanımızdaki yöntem ve teknikler şimdiki çocuklara hitap etmeyebiliyor. Biraz onların dilini, onların gönlünü, onların zihnindekileri bilmemiz gerekiyor. Şu an anne babaların en büyük ya da bizlerin, eğitimcilerin en büyük eksiği, çocuğun zihni nasıl gelişiyor, neyle gelişiyor, sosyal medya ve internet onu hangi değerlerle, hangi düşüncelerle büyütüyor. Esasında bizim için hiç ailemize, hiç çevremize uğramayacak fikirler, düşünceler, davranışlar, bakış açıları çocuklarımızın zihinlerinde şekilleniyor. Çünkü onların maruz kaldığı şartlar, ortamlar bizim kaldıklarımızla değil. Biz en fazla işte okul, okuldan eve, evden okula ortamı ve şartıyla büyürken şimdiki çocuklar zamanın çoğunu farklı sosyal medyalarda, internetlerdeki dünyanın, hani belki odasında sanıyorsunuz siz onu ama Amerika'nın hangi mahallesinde, hangi sokağında, hangi düşünce ve fikirle yetişiyor bilemiyorsunuz. Bunun için anne babaların, eğitimcilerin bunun farkında olması gerekiyor. Çocuğu şekillendiren, çocuğun gönlüne, ruhuna hitap eden düşüncelerin ne olduğunu iyi bilmesi gerekiyor. Devletin bu anlamda çok el atması gerekiyor. Belki bahsedeceğiz, bilmiyorum ama şu an bir fırsat var elimizde. Türkiye Yüzyılı Marif modeliyle gerçekten, evet, büyük bir fırsat. Ben öyle olduğuna inanıyorum gerçekten. Özüne insanı alan, insan yetiştirmeyi, çocuk değil, öğrenci değil, insan yetiştirmeyi alan bir marif modeli var. Bu marif modeli de sadece okul ve öğrenci bazlı değil, işe aileyi de katan, ailenin de olduğu, çevrenin de olduğu bir bütüncül yaklaşımla bizlerin esasında biraz önce baştan beri konuştuğumuz o kaygıları, o nasıl yaparızı dert edinen bir model var. Umarım bir süreç işi, tabii ki bu eğitimde bir dönüşüm sağlama adına bir 4 yıllık süre içerisinde bakanlık bunu tüm kademelere yayacak. İyi sahiplenirsek, öğretmenler, eğitimciler iyi özümsersek, hani alışkanlıklarımızı bırakır, sınava değil, hakikaten topluma, geleceğe, devletimizin, milletimizin, kültürümüzün, dünyanın devamına insan yetiştireceksek çok özümsememiz gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Ben de bundan bahsetmek istemiştim zaten. Marif modelinden bahsetmek istemiştim. Çünkü ben de araştırırken marif modeline de değerler eğitiminin alındığını görmüştüm. Marif modelinde hocam nasıl bir süreç bekliyor bizi?
0: Tabii bu sene okul öncesi 1, 5 ve 9. sınıflarda başladı. Her yıl farklı kademelerde devam edecek. Burada merkezi insan olan, etrafında 17 değer ve artı bunlarla insan değeriyle, ki orada insanı da bir değer olarak görüyor model.
1: Çok güzel.
0: İnsanın merkezde bulunduğu, onu merkeze alan 21 değerle tüm derslerle bir bunu ilişkilendirerek ve bunu sınıf ortamından çıkarıp etkinlik bazlı toplumun farklı kesimlerini ve aileyi de dahil ederek bu sürece dahil etmeyi hedefleyen bir model. Tabii yeni model, anlaşılması süreç isteyen bir model. Talim Terbiye Kurulu Başkanımızın çarşamba günü Kayseri'de tüm okul müdürlerine, yöneticilere bir sunumu vardı bununla ilgili. Hakikaten devletimiz, Milli Eğitim Bakanlığı bu anlamda kendisine, bizlerin konuştuğu esasında bu sorunları, bu sıkıntıları dert ederek müfredatımıza yerleştirmiş ve bu müfredatı sadece okullara ya da bu değerleri sadece okullara bırakmadan eğitim sisteminin tamamında tamamıyla bütünleştirerek vermeyi hedefliyor. Ben ümit ediyorum, biz eğitimciler özümsersek bu modeli, hakikaten biraz önceki söylediğimiz çağın gereği, bu çağdaki çocuklara verilmesi gereken yöntem, teknik ve süreçle bu modelin arzu ettiğimiz nesiller ve toplumları oluşturacağına inanıyorum.
1: Ben de buna inanıyorum. Çünkü her çocuğun aslında bembeyaz bir defter sayfası olduğunu, evet, ve bizim onun üzerine neler yazdığımızın önemli olduğunu düşünüyorum. Bir de program öncesinde sizinle konuşurken bahsettiğiniz bir proje vardı hocam. Erva projesinden, evet, bahsetmiştiniz ki ilerleyen zamanlarda ben de bununla ilgili bir program yapmayı planlıyorum. Onunla ilgili de söylemek istedikleriniz varsa alayım hocam.
0: Evet. Burada Erva projesinden bahsetmeden önce Sayın Valimiz Gökmen Bey'e çok teşekkür etmek lazım. Esasında marif modelinin şu an eğitim sistemine getirdiği bu değerleri Kayseri 3 yıldır proje ve pilot uygulamalarla gerçekleştiriyor. Gönüllü okullarda, gönüllü öğretmenlerle, gönüllü öğrenci ve sınıflarla evrensel değerleri, milli manevi kültürümüze, özümüze uygun değerleri davranışa dönük, aileyi de içine katarak aile seminerleriyle, kitap okuma çalışmalarıyla bunu gerçekleştiriyor. Bugün de sağ olsun il koordinatörümüz Esra Hanımlar, Mustafa Beyler okulumuzda tevafuk oldu esasında. Dönem sonu değerlendirme toplantısı vardı Erva projesiyle ilgili. Erdemlerimizle varız projesi esasında bunun açılımı. Kayseri bu anlamda şanslı. Marifi 3 yıldır Kayseri'de uygulayan, bunu dert edinen bir valisi ve bu valimizin yönlendirdiği bir ekiple okullarda bu değerler çalışmalarını, evrensel ve kültürümüze özgü değerleri 3 yıldır planlayarak, programlayarak gönüllü öğretmenleriyle uygulayan bir ekip. Bu anlamda da kendilerine de ben bugün çok teşekkür ettim. Eğitim gönül işi zaten.
1: Kesinlikle.
0: Gönülden yapılarak gerçekleşebilecek bir şey. Bu gönüllü öğretmenlerin gerçekleştirdiği bu çalışma bugün marif olarak esasında, marif modeli olarak, marif modelinde bu değerlerin ve uygulamaların bütünleştiği bir müfredat olarak tekrar eğitimcilerin önüne gelmiş oldu. Ümit ediyorum, umarım inşallah tüm öğretmenlerimiz, tüm eğitimcilerimiz, tüm ailelerimiz gerçekten bu değerleri özümseyerek, aslında özümsememe diye bir şey yok. Yani hiçbir anne baba çocuğunun yalancı, adaletsiz, hukuksuz, zorba olmasını istemez.
1: Kesinlikle.
0: Sadece dikkat etmesi gereken bir davranışla karşılaştığında bu davranış çocuğumu nereye götürüyor? Korumacılık ya da sahiplenmek ona fayda mı sağlıyor, zarar mı veriyor? Çünkü çok fazla olumsuzluklar görüyoruz bununla ilgili. Anne babasını döven, evden atan, yani hani burada konuşacağımız şeyler değil belki ama dediğiniz gibi biraz önce belki eğitimci öğretmen 3 yıl 5 yıl onunla beraber oluyor ama o aile o evladıyla bir ömür, bir 60 yıl, 70 yıl beraber oluyor. O üzüntüleri, onun yanlışları o aileyi harap ediyor. Dolayısıyla o fırsatlar denk geldiğinde koruyup savunmak ya da kayırmak yerine hatası ve yanlışı varsa yüzleştirip çocuğun o fırsatta o değerleri öğrenmesi gerekiyor. Hem Erva projesi hem Marif modeli bu anlamda bu sonuçları oluşturacaktır diye ümit ediyorum.
1: Aslında değerli yöneticilerimiz de farkında kaybolan değerlerimizin, yozlaşan değerlerimizin, bunu yeniden canlandırmak, bizi biz yapan değerleri kazandırmak adına dört bir yandan bir çalışma sürdürüyor diyebiliriz.
0: Evet.
1: Hocam, verdiğiniz bilgiler için, görüşleriniz için çok teşekkür ediyorum. Son bir şey söylemek ister misiniz? Hani bu konuyla ilgili izleyicilerimize ve dinleyicilerimize şunu mutlaka söylemeliyim dediğiniz bir şey varsa alayım ben hocam.
0: İnsan önce karşısından beklediğini ya da çocuğundan, evladından beklediğini kendi gerçekleştirmeli. Ya da öğretmen öğrencisinden beklediğini önce kendi gerçekleştirmeli, kendi yaşamalı. Kendi söylemeli ki yaptığı ve söylediği karşısına tesir etsin, karşısında o davranış oluşabilsin. Dolayısıyla hepimizin, şahsım dahil, kendi özümüze, kendi içimize, kendi değerlerimize, kendi yaşantımıza bakıp sonrasında anne babaysak evladımıza, eğitimciysek öğrencilerimize, bizlere emanet edilen öğrencilerimize bunları yansıtmamız lazım. Çünkü bizler hep geriye dönüp baktığımızda işte bazen unutulmayan eğitimcileri anıyoruz. İşte bir Nurettin Topçu'yu, bir Celalettin Öktem'i, bir Mahir İz'i unutulmayan eğitimciler olarak hep yad ediyoruz. Hep onlara örnek alıyoruz ve orada şunu görüyoruz. Yapan, yaşayan söylediğiyle tesir ediyor. Biz gayret edersek çocuklarımız da bizim bu gayretimiz de şekillenecektir diye ümit ediyorum. Bu anlamda biz anne babalar, eğitimciler iyi bir rol model olursak iş çok daha kolay, daha huzurlu, daha mutlu aileler, daha mutlu toplumlar arkasından gelecektir diye düşünüyorum.
1: Hocam, ağzınıza yüreğinize sağlık. İyi ki geldiniz. Doyumsuz bir sohbet oldu. Çok faydalı bir sohbet oldu. Dilerim ki bu sohbetlerin devamını ilerleyen zamanlarda sizin bu engin deneyiminizle tekrar yapalım inşallah. Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim. Başta da söylediğimiz gibi inşallah bizleri dinleyenlerin değerli vakitlerini boşa almamışızdır. Acizane bir dertleşme olarak ben düşündüm bunu. Çünkü bir eğitimci olarak, toplumda bir birey olarak bu toplum, bu ülke, bu evlat hepimizin, sizlerin, bizlerin, sokakta karşılaştığımız bu toplumun bir ferdi. Biz sokakta birileriyle karşılaştığımızda tavrımız, tarzımızla hep birlikte yaşıyoruz. Bu ülke bizim, bu dünya bizim. Daha huzurlu, daha mutlu, daha güzel bir dünya, bir ülke, bir Kayseri, bir toplum için hepimize düşen görev diye düşünüyorum. Ben teşekkür ediyorum. Bizleri dinleyen, zamanını ayıran sizlere teşekkür ediyorum. Bizleri misafir ettiğiniz için teşekkürler.
1: Çok teşekkürler. Değerli izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz, bugün de çok keyifli bir sohbet oldu benim için. Umarım sizler için de böyle olmuştur. Hocamın da dediği gibi gidecek başka bir vatanımız yok. Bu vatan içerisinde ne kadar güzel yaşayacağımız da ta direkt kendimizle alakalı. Bizim nasıl durduğumuz, nasıl davrandığımızla alakalı. Haftaya yeni bir konukla, yeni bir konuyla görüşene kadar hoşçakalın.
2: Fatma Sadıç'ın hazırlayıp sunduğu Hayatımız Eğitim sona erdi.
3: Yayın tekrarı. Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
4: Yerel haberle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Anahtar Partisi'nden Elvan Öztürk'ün Anahtar Parti yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan danışmanı olarak atanmasının ardından Anahtar Parti Kayseri İl Başkanı İbrahim Kılıç oldu. Halk arasında Yaprak Amca olarak bilinen doğasever Abdülkadir Dağlı tarafından ahşaptan ve geri dönüşümden üretilen çeşitli ürünler Hunat Hatun Kültür ve Sanat Medresesi'nde faaliyete geçen Yaprak Amca Ahşap Evi Atölyesi'nde ziyaretçilerini bekliyor. Koca Sinan ilçesi Mimar Sinan mahallesinde bıçaklı yaralanan 59 yaşındaki erkek şahıs hayatını kaybetti. Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda hakkında hırsızlık suçundan 18 yıl 5 ay 16 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı. Kayseri'de polis ekiplerince müziğinizi tüm mahalleye dinletmeyiniz, Barbaros mahallesinde her gece yaşanan gürültü, milleti ayağa kaldıran drift ve mürekkep balığı gece mesaide konulu sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili yapılan çalışmalar neticesinde toplam 148.719 lira cezai işlem uygulandı. PPDK tarafından Kayseri Spor'a Sivas Spor maçında taraftarının neden olduğu kötü ve çirkin tezahürat gerekçesiyle Kuzey Alt 4 bloktaki bulunanlara bir maç ceza verildi. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşçakalın.
3: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Araştırmacı tarihçi Mustafa Cingil'in sunduğu Dört Dörtlük Tarih başlıyor.
1: Bu hafta yine oldukça farklı, oldukça da ilginç bir konuyla karşınızdayız. Şu anda birçok sanatçı ve devlet adamının yetiştiği, günümüzde Milli Mücadele Müzesi olarak kullanılan Kayseri Lisesi önündeyiz. Peki Milli Mücadele döneminde bir ordu kadar yararlılık göstermiş olan bir Ortodoks Hristiyan Türkü olan, bir başka deyişle Karaman Türkü, Papa Eftim Efendi'yi mücadelesi ile birlikte tanımak, öğrenmek ister misiniz?
2: ...19 Mayıs... bizler için elbette çok önemli bir bayram. Adeta Anadolu Türklüğü için ikinci bir Ergenekon'dur. Ancak 19 Mayıs her ne kadar bizler için yeniden varoluşun başlangıcı ise de Karaman Türkleri için ne yazık ki kopuşun, felaketin, üzüntünün, belki de yok oluşun başlangıcıdır. 19 Mayıs bizler için bayram, onlar için ise matemdir, hüzündür, hüsrandır. Birçoğumuz Papa Eftim Efendi'yi hiç tanımaz, belki adını da hiç duymamıştır. Papa Eftim, aslen Yozgat Akdağ Madeni doğumlu olup, Kırıkkale'nin Keskin ilçesi metropoliti olarak ilk görevine başlamış bir Ortodoks Türküdür. Yani günümüzde bilinen şekliyle Karaman Türküdür. Peki Ortodoks Türkleri ya da Karaman Türkleri kimlerdir? Türklerin Avrupa'ya geçişleri iki güzergah üzerinden olmuştur. Karadeniz'in kuzeyi ve Anadolu. Orta Asya Türk boylarından olan peçenekler 800'lü yıllarda Karadeniz'in kuzeyinden ilerleyip Macarları da yerlerinden ederek Balkanlara yerleşirler. Bizans ile komşu olurlar. Yıl milattan sonra 860. Bu komşuluk bazen barış ve yardımlaşma içinde, bazen de çatışma ve savaşlarla devam eder. 8 boydan oluşan peçeneklerden bir boy bir anlaşmazlık sonucu asıl topluluktan ayrılarak Bizans ile işbirliği içine girmiş ve Bizans topraklarına yerleşmiştir. Diğer taraftan bu bölgede ister istemez Hristiyanlık ile temas başlar. Zamanla bu içli dışlılık yüzünden çoğunlukla da yerleşim yeri karşılığında Peçenek Türklerinde Hristiyanlaşmalar başlar. Zaten o dönemlerde İslamiyet yeni yeni yayılmaya başlamış, hatta o bölgede İslamiyet hemen hemen hiç yoktur. Bu temaslar neticesinde Hristiyanlaşan Türklerin büyük çoğunluğu Bizans ordusunda görev yapmaya başlar. Bunların kimisi gönüllü, kimisi de paralı asker olarak görev alır. Bizanslılar, korunmasız durumda olan ve daha doğudan gelecek tehlikelere karşı kendilerini korumak, sınır güvenliklerini sağlamak için Türk poller olarak adlandırdıkları bu Türklerden yararlanmaya başlarlar. Özellikle de Bizans'ın doğu uç sınır bölgesi olan Karaman ve Kayseri bölgelerinde görevlendirirler. Malazgirt Savaşı'nda bu Türk poller bir anda taraf değiştirmişler ve Sultan Alparslan tarafına geçerek savaşın ve zaferin kaderine çok önemli katkı sağlamışlardır. Anadolu tamamen Türklerin eline geçtiğinde İç Anadolu'da en fazla da Karaman Beyliği içinde yerleşik halde bulunmaları ile işte bu Ortodoks Türklerinin hepsine Karaman Türkleri denilmiştir. Bir dönem Kayseri ve civarı Karaman Beyliği'ne bağlı idi. Karaman Beyliği'nin kurucusu Babailere mensup Nure Sufi idi. Nure Sufi, Karaman Bey'in babası, Mehmet Bey'in de dedesidir. Yörükler arasında yaygınlaşmış olan babailik, göçebe hayatı süren yörüklerin medrese eğitiminden uzak olmaları, kulaktan dolma bilgilerle öğrendikleri İslamiyet'i eski Türk inanç ve gelenekleriyle harmanlamalarıdır. Bu yüzden Karamanlı Beyliği hem Selçuklularla, hem Moğollarla, hem de Osmanlılarla pek geçinemezdi. Karamanlı Beyliği iklimi Ortodoks Karaman Türkleri için oldukça uygun bir ortamdı. Karaman Türkleri Türkçe konuşup Grekçe yazıyorlardı. Kendilerini belki de en güzel şu şiir ile ifade ederler. Gerçi Rum isek de Rumca bilmez, Türkçe söyleriz. Ne Türkçe yazar okuruz, ne de Rumca söyleriz. Öyle bir mahludi tarikatımız var, hurufumuz Yunanice, Türkçe meram eyleriz. günümüzde Kayseri'de Rum olarak adlandırılan halkın tamamı sanılanların aksine Ortodoks Türküdür. Aslında Rum diye ayrıca bir millet de yoktur. Rum aslında Roma demek olup Arapçada O harfi olmadığı için Arapçada Roma Rum şeklinde adlandırılır. Rum suresinde olduğu gibi. İşte bize de Arapçadan bu şekliyle yani Rum şekliyle geçmiştir. Papa Eftim Efendi'ye gelince milli mücadele yıllarında Yunan ordularının Polatlı'daki top sesleri Ankara'dan duyulmaya başlandığı dönemde başkentin Ankara'dan Kayseri'ye taşınması kararı alınır. Dahası Kayseri Lisesi de yeni meclis binası olarak hazırlanır. Ancak Sakarya Meydan Muharebesi'nin kazanılması ile bu kararlardan vazgeçilir. İşte bu milli mücadele döneminde Yunanlılar Fener Rum Patrikliğini kullanarak Rum Pontus Devleti kurma planlarına yani hayallerine başlamışlardı. Eftim Efendi bu oyuna engel olmak için Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Adalet Bakanlığı'ndan da izin alarak 3-16 Temmuz 1922 tarihlerinde tüm Türk Ortodoks bölge temsilcileri ile Kayseri Zincidere Manastırı'nda bir toplantı yapar. Bölgeler adına toplantıya toplam 72 temsilci katılır. Toplantıda aldıkları karar gereği Fener Rum Patrikliğinden ayrılarak bağımsız bir Türk Ortodoks Patrikliği kurarlar. Bir de bildiri yayınlayarak Fener Rum Patrikhanesi'nin siyasallaşarak Türkiye'nin aleyhinde faaliyetlerde bulunduğunu tüm dünyaya deklare ederler. Ve artık Fener Rum Patrikhanesi bizim için yok hükmündedir derler. Anadolu'da Ortodoksluk Sedası adında bir de gazete çıkarmaya başlarlar. Milli mücadelede hemen hepsi bir şekilde Türk ordusu içinde görev almış, birlikte hareket ederek sayısız yararlılıklar göstermişlerdir. İşte bu desteklerinden dolayı Gazi Mustafa Kemal tarafından Papa Eftim Efendi İstiklal Madalyası ile onurlandırılır. Büyük taarruzdan önce Ankara'da ilk toplanan Türkiye Büyük Millet Meclisi bahçesinde Atatürk'ün de hazır bulunduğu bir miting sırasında halka seslenen Papa Eftim Efendi, "Düşmanlarımızın her şeyi var. Bizim ne silahımız ne de cephanemiz var. Fakat göğsümüzde imanımız var. Mutlaka kazanacağız. Yaşasın muzaffer Türk ordusu!" diye haykırır. Gazi kendisine daima Papa Eftim Efendi şeklinde değil, Baba Eftim Efendi şeklinde hitap ederdi. Dahası Atatürk kendisi için bir ordu kadar yararlılık gösterdi demiştir. Ne yazık ki büyük Türk mücahidi Eftim Efendi'nin büyük gayretleriyle bir araya gelen Türk Ortodoksları yanlış bir siyasi karara kurban edilerek 1924 mübadelesi ile adeta sürgün edilmişlerdir. Sadece vefa borcu olarak Papa Eftim ve ailesi Lozan Anlaşması'nda özel bir madde ile mübadele dışı kalmıştır. İleride Gazi'nin "en büyük hatam ve pişmanlığım" diye açık açık dile getirdiği bu mübadele aslında onlar için bir sürgündür. Selanik'te bir kütüphanede tesadüfen bulunan 1924 yılında yazılmış Karamanlıca bir şiir kitabındaki dörtlükler bu durumu çok güzel izah eder. "Türkiye'den kaldırdılar bizleri, kan ağlıyor hepimizin gözleri, hiç kimsenin gülmez oldu yüzleri, bir yatır ki yere sürdüler bizleri. Civarı Kayseri etraf köyleri, her birisi saray gibi evleri, çok irat getirir büyük bağları, mübadele döyüp terk edip geldik." Günümüzde Yunanlılar Karaman Türklerine bizden daha çok sahip çıkmakta ve daha da ileri giderek onların aslında baskı ile Türkleşmiş Yunanlılar olduğunu iddia etmektedirler. Gönderilen Türklerin bir kısmı evliliklerle asimile olmuş, bir kısmı da oradan da başka ülkelere göç ederek ama asıl dillerini kaybederek Türklüklerinden uzaklaşmışlardır. Mübadele yıllarına kadar Kayseri'de bulunan Eftim Efendi daha sonra İstanbul'a yerleşerek Bağımsız Türk Ortodoks Kilisesi'nin başına geçer. 14 Mart 1968'de vefat eden Papa Eftim Efendi, Türk dostu denilmesine dahi tahammül edemez. Ben Türk dostu değilim, ben Türk oğlu Türk'üm demiştir hep. Dahası kendisini Selçuklu Türk'ü olarak kabul ederdi. Zaten çocuklarının isminden de belli değil mi? Selçuk Bey ve Tuğrul Bey. Günümüzde torunu Sevgi Erenerol hanımefendi İstanbul'da Karaköy'de Bağımsız Türk Ortodoks Patrikhanesi'nde Fener Rum Patrikhanesi

0: yani eski Kayseri Lisesi Yeni Milli Mücadele Müzesi önündeki caddeye Eftim Bulvarı ismini vererek kendisini müzede bir resimle geçiştirmek yerine biz Kayserililerin engin hoşgörü ve saygısı ile örnek bir davranış sergilesek çok hoş olmaz mı?
1: Şimdi tüm bu bilgiler ışığında kim bilir belki bu naçizane arzumuza yetkililer kulak verir de kapıdan doğrudan Eftim Bulvarı'na adım atmış oluruz.

0: Araştırmacı tarihçi Mustafa Cingil'in sunduğu dört dörtlük tarih sona erdi.
1: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
2: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsrail yönetimine çağrımız nettir. Türkiye'yi kışkırtmaktan, Türkiye'nin sabrını sınamaktan, ülkemizin milli güvenlik alanlarından dolayı veya doğrudan müdahale anlamına gelebilecek teşebbüslerden ve Türkiye'yi karşıtı çevreleri cesaretlendiren söylemlerden vazgeçmelidir, dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Gazze'ye insani yardım götüren küresel somut filosuna uluslararası sularda düzenlenen saldırıya ilişkin davada, aralarında Benjamin Netanyahu'nun da bulunduğu sanıklar hakkında kırmızı bülten yayımlanması sürecinin başlatıldığını duyurdu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ukrayna'daki savaştan tahliye edilen Ahıska Türk'ü soydaşların Bitlis'te inşa edilen kalıcı konutlarına kavuşmaya başladığını belirterek, Türkiye inancına ve kökenine bakmadan tüm mazlumların sesi olmayı sürdürecektir, dedi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında aranan Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz yurt dışına kaçma hazırlığı yaparken Muğla'nın Marmaris ilçesinde yakalandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, aile kurumunun desteklenmesi ve genç çiftlerin evlilik süreçlerine katkı sağlanması amacıyla kurulan Aile ve Gençlik Fonu kapsamında bu ay 19.166 gence toplam 2 milyar 180 milyon lira ödeme yapıldığını bildirdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Yalova ve Antalya'da atık suları arıtmadan denize deşarj ederek çevre kirliliğine neden olan belediye ve ilgili birliklere toplam 7 milyon 970 bin lira idari para cezası uyguladı. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun kapsamında oluşturulan kurul, ilk toplantısını pazartesi günü gerçekleştirecek. Anahtar Partisi'nden Elvan Öztürk'ün Anahtar Parti yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan danışmanı olarak atanmasının ardından Anahtar Parti Kayseri İl Başkanı İbrahim Kılıç oldu. Halk arasında Yaprak Amca olarak bilinen doğasever Abdülkadir Dağlı tarafından ahşaptan ve geri dönüşümden üretilen çeşitli ürünler Hunat Hatun Kültür ve Sanat Medresesi'nde faaliyete geçen Yaprak Amca Ahşap Evi Atölyesi'nde ziyaretçilerini bekliyor. Koca Sinan ilçesi Mimar Sinan mahallesinde bıçaklı yaralanan 59 yaşındaki erkek şahıs hayatını kaybetti. Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda hakkında hırsızlık suçundan 18 yıl 5 ay 16 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı. Kayseri'de polis ekiplerince müziğinizi tüm mahalleye dinletmeyiniz, Barbaros mahallesinde her gece yaşanan gürültü, milleti ayağa kaldıran drift ve mürekkep balığı gece mesaide konulu sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili yapılan çalışmalar neticesinde toplam 148.719 lira cezai işlem uygulandı. PPDK tarafından Kayseri Spor'a Sivas Spor maçında taraftarının neden olduğu kötü ve çirkin tezahürat gerekçesiyle Kuzey Alt 4 bloktaki bulunanlara bir maç ceza verildi. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
3: Sevgili sürücüler, güvenli bir sürüş için kendinize değil, trafik kurallarına güvenin.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Radyo Radar 91.8.
1: Sanma acıtmaz dünya.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsrail yönetimine çağrımız nettir. Türkiye'yi kışkırtmaktan, Türkiye'nin sabrını sınamaktan, ülkemizin milli güvenlik alanlarından dolayı veya doğrudan müdahale anlamına gelebilecek teşebbüslerden ve Türkiye'yi karşıtı çevreleri cesaretlendiren söylemlerden vazgeçmelidir, dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Gazze'ye insani yardım götüren küresel Sumut filosuna uluslararası sularda düzenlenen saldırıya ilişkin davada, aralarında Benjamin Netanyahu'nun da bulunduğu sanıklar hakkında kırmızı bülten yayımlanması sürecinin başlatıldığını duyurdu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ukrayna'daki savaştan tahliye edilen Ahıska Türkü soydaşların Bitlis'te inşa edilen kalıcı konutlarına kavuşmaya başladığını belirterek, Türkiye inancına ve kökenine bakmadan tüm mazlumların sesi olmayı sürdürecektir, dedi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında aranan Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz yurt dışına kaçma hazırlığı yaparken Muğla'nın Marmaris ilçesinde yakalandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, aile kurumunun desteklenmesi ve genç çiftlerin evlilik süreçlerine katkı sağlanması amacıyla kurulan Aile ve Gençlik Fonu kapsamında bu ay 19.166 gence toplam 2 milyar 180 milyon lira ödeme yapıldığını bildirdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Yalova ve Antalya'da atık suları arıtmadan denize deşarj ederek çevre kirliliğine neden olan belediye ve ilgili birliklere toplam 7 milyon 970 bin lira idari para cezası uyguladı. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun kapsamında oluşturulan kurul, ilk toplantısını pazartesi günü gerçekleştirecek. Anahtar Partisi'nden Elvan Öztürk'ün Anahtar Parti yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan danışmanı olarak atanmasının ardından Anahtar Parti Kayseri İl Başkanı İbrahim Kılıç oldu. Halk arasında yaprak amca olarak bilinen doğasever Abdülkadir Dağlı tarafından ahşaptan ve geri dönüşümden üretilen çeşitli ürünler Hunat Hatun Kültür ve Sanat Medresesi'nde faaliyete geçen Yaprak Amca Ahşap Evi Atölyesi'nde ziyaretçilerini bekliyor. Koca Sinan ilçesi Mimar Sinan mahallesinde bıçaklı yaralanan 59 yaşındaki erkek şahıs hayatını kaybetti. Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda hakkında hırsızlık suçundan 18 yıl 5 ay 16 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı. Kayseri'de polis ekiplerince müziğinizi tüm mahalleye dinletmeyiniz, Barbaros mahallesinde her gece yaşanan gürültü, milleti ayağa kaldıran drift ve mürekkep balığı gece mesaide konulu sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili yapılan çalışmalar neticesinde toplam 148.719 lira cezai işlem uygulandı. PPDK tarafından Kayseri Spor'a Sivas Spor maçında taraftarının neden olduğu kötü ve çirkin tezahürat gerekçesiyle Kuzey Alt 4 bloktaki bulunanlara bir maç ceza verildi. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi. Yayın tekrarı.
2: Gezici Radar programı başlıyor.

Merhabalar Gezi Radar takipçileri. Gezip görülebilecek alanları her hafta yeni bölümlerle ekranlarınıza taşıyoruz. Özellikle Göleti ve Soysallı Milli Parkı'yla ön plana çıkan ve bol bol ziyaretçi ağırlayan Develi'mize bağlı Soysallı mahallemizi gezeceğiz. Aynı zamanda Soysallı'da manda yetiştiriciliği çok fazla. Bununla birlikte manda yoğurdu, manda kaymağı, manda tereyağı da çok meşhur burada. Onu da görüntüleyeceğiz ve hadi gezimiz başlasın. Soysallı'da ilk olarak Soysallı Milli Parkı'nı ziyaret edeceğiz. Erciyes'in eteklerinde, Erciyes'in suyuyla beslenen bu güzel gölet insanlara dinlenme alanı oluyor. Aynı zamanda arkamızdan akıp giderek dere şeklinde Sultan Sazlığı'na dökülüp o bölgeyi besliyor. Çok güzel bir görüntü var. Yeşil bol, ağaç bol. İç kısımda bir de tesis var. Aynı zamanda gençlerin spor yapabileceği iki tane voleybol sahası var ve tabii ki çocuklar için de alanlar mevcut. İnsanlar burada gelip bir nefes alıp şöyle doğanın kokusunu içlerine çekiyorlar. Berrak da bir suya sahip, su görüntüsü ve mavi görüntüyle yeşil görüntüyü aslında bir arada görebildiğiniz Kayseri'de güzel alanlardan bir tanesi. Tesisin içerisinde, suyun içerisinde biraz gezinti yapabilmek için botlar da var. Birazdan onu da ekrana getireceğiz. Ama gerçekten doğası, yeşil ve mavinin bir arada oluşu büyüleyici.

Evet, belki denizimiz yok ama Soysallı Milli Parkımız var. Belki gemimiz yok ama Yunus bisikletimiz var. Soysallı Milli Parkı'nda göletin içerisinde bu Yunus bisikletle tur atıp şöyle keyiflenebiliyorsunuz. Yine söylediğimiz gibi bu güzel görüntü, suyun görüntüsü insanı hakikaten dinlendiriyor. Bacakları biraz yorsa da bu Yunus bisiklet çok keyifli.

0: O kadar güzel, o kadar bereketli bir aydayız ki Soysallı'nın meraları yemyeşil, sarı sarı çiçeklerle dolu. Bölge halkının en önemli geçim kaynaklarından olan mandalar da şu anda burada otlanıyorlar. Sabah saatlerinde mandalar meralara geliyor, akşama kadar otlanıyor. Saat 4 civarında da çoban saldığında hepsi kendi evini, ahırını buluyor. Yöre halkı için çok önemli bir geçim kaynağı dedik. Aynı zamanda şifalı sütü, yoğurdu, kaymağıyla da hastalara gerçekten şifa dağıtıyor. Mandanın yoğurdu, sütü, tereyağı. Gerçekten o kadar güzel görünüyor ki ağaçların arasında bir mera alanındayız şu anda ve çok sayıda manda da arkamızda otlanıyor. Soysallı'nın suyu bol, yeşili bol, bereketli bir alan. Sizleri Nurettin Erciyes'le tanıştıracağım. Nurettin Bey Soysallı'da manda süt ürünleri üretiyor. Tereyağı var, kaymak var, evet. Yoğurt var, ayrıca süt var.
1: Evet.
0: Nasılsınız?
1: İyilik güzellik ablacığım. Öncelikle hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk, çok sağ olun.
1: Nurettin Erciyes. Yaklaşık 8 yıldan beri manda çiftliği işletmesi. Ayrıyeten de üreticisiyim yani manda ürünleri. Manda yoğurdu yapıyoruz.
0: Evet.
1: Bunun yanında gördüğünüz gibi manda kaymağı.
0: Evet.
1: Tereyağısını yapıyoruz.
0: Evet.
1: Manda salamura peyniri yapıyoruz.
0: Oh.
1: İnşallah ilerleyen dönemlerde manda taze peynir de yapacağız.
0: Çok güzel.
1: Hizmetlere sunacağız Allah izin verirse.
0: Şimdi mandanın sütünün lezzeti farklıdır. Evet. Doğal olarak yoğurdunun, tereyağının, peynirinin tadı da farklıdır. Ama ekstra olarak çok sağlıklı, şifa dağıtan bir süt aslında bu. Biz biliriz, halk arasında da çok yaygın bir şekilde sarılık hastalığının mesela tedavisinde kullanılan bir süt ürünü. Ekstra eminim sizin ekleyeceğiniz şeyler vardır.
1: Evet, yani bu bizden alan müşterilerimiz söylüyorlar zaten. Manda yoğurdunun özellikle sütünün anne karnındaki bebeğe bile faydası olduğunu yani.
0: Ya doğduğundaki sarılığına bile iyi geliyormuş.
1: Hem doğmadan hem doğum yaptıktan sonra yani bebeğe.
0: Anne hem hamileyken yiyecek, evet, hem süt verirken yiyecek.
1: Evet. 3 gün veya bilemedin 5 gün içerisinde geçtiğini söylüyorlar.
0: Ne kadar
1: yani bu derecede kaliteli.
0: Dediniz ki kadınlar mesela cilt sağlığı için de,
1: evet,
0: kullanabilir, tüketebilirler.
1: Yani biz tüketiyoruz. Yani nemli tutuyor, yağlı tutuyor. Ama çok güzel yani böyle parlak gösteriyor biz.
0: Peki kaç kilo süt veriyor hayvanlar? Ne kadar yoğurt çıkıyor? Ne kadar peynir, yağ oluyor?
1: Bizim bölgede biz Anadolu mandası tabiriyle bilinen 3 kilo 5 kilo arasında. Tabii yüksek verimli olan mandalar da var. Bizim Büyükşehir Belediye'miz bize manda boğası verdi. %50 hibeli.
0: Evet.
1: İnşallah gelecek dönemlerde sütlerin artacağını biliyoruz.
0: Verim artacak.
1: Verim artacak.
0: Tabii bu manada devletimizin de dediğiniz gibi belediyelerimizin de güzel teşvikleri var yani.
1: Var, var. Yaptılar bize. Destekleri var bize. Hı. Manda Birliğimizin, tabii Menduk Başkan'a buradan teşekkür ediyorum kendisine de. Yani bize manda boğası verdi.
0: İnşallah verim artacak.
1: Zamanında, zaman gelince göreceğiz.
0: Peki geçim kaynağı olarak tercih edilir bir şey mi? Geçiminizi vallahi sağlayabiliyor musunuz?
1: Çok şükür geçimimizi sağlıyoruz Allah'a şükür. Allah bundan geri koymasın.
0: Amin. Çok teşekkür ediyorum Nurettin Bey.
1: Ne demek efendim?
0: Hakikaten o kadar güzel tutmuş ki bakın şöyle taş gibi bir yoğurt. Üzerinde de yine kaymağı da var. Bakalım lezzetine de. Yoğurt da zaten tereyağı gibi. Gerçekten harika. Ellerinize sağlık. Şimdi bir iddianız var. Bizim yoğurtlarımız taş gibi olur.
1: Evet.
0: Devrilse de dökülmez, yıkılmaz diyorsunuz Nurettin Bey. Onu göreceğiz.
1: Biz öncelikle el yapımı yapıyoruz. Bizim yoğurtlarımız,
0: evet,
1: yani...
0: Evet, bu önemli bir
1: detay. Görenler diyor ki fabrika usulü diyor ama öyle değil. Biz el yapımı...
0: Bakın...
1: Testinde yapalım.
0: Allah, yoğurda bakın efendim. İbrahim Muhtarım ne diyorsun
2: yani,
0: bu işe?
2: Yani bir numara.
0: Bir numara
1: çok
0: değil mi?
1: Çok kişi de inanmıyor bir yani. Yoğurdumuzun kapalı olduğuna inanıyor. Siz de yakından
0: hayır,
1: görebilirsiniz.
0: Hayır, hiçbir yani şey yok. Yani öyle kapak falan yok. Yoğurdu ters çevirdik. Bana mısın demedi, yerinden bile kıpırdamadı.
2: Evet, çok sağlam kaliteli bir yoğurt yapıyor. %100 organik.
0: %100 o. Evet, bu detay önemli muhtarım.
2: Organik.
0: Soysallı
2: organik.
0: Mahalle muhtarımız Hacı İbrahim Bey de bizimle, evet, birlikte. Ne diyelim valla, yani güzel bir çalışma.
2: Mandalarımızı da gördünüz, yayıldığı yerde gördünüz, evet, çektiniz.
1: Evet. Tamamen doğal. Tamamen doğal.
0: Teşekkür ediyoruz.
2: Katkısız mı?
0: Katkısız,
2: %100.
0: Yani meralarda otlanıyorlar, geliyor burada güzelce sağlıyor. Mis gibi yoğurtlar, tereyağlar, peynirler de bizzat şu arkamızda gördüğünüz alanda Nurettin Bey ve ailesi tarafından doğal yollarla mayalanıp sofraya geliyor. Bölümümüzü günün sonuna geliyoruz. Tekirden veda etmek istedik. Aslında çok güzel, güneşli bir güne başlamıştık ama günün sonuna doğru hem dolu hem de yağmur yağdı. Bu güzel görüntüyle veda ediyoruz. Tekir biliyorsunuz Erciyes'in sularıyla beslenen o kadar güzel bir gölet ki aynı zamanda karavanların ve çadırların da kurulduğu bir yayla Tekir. Yalnız bu sene yağışların bol oluşundan dolayı Tekir'in suyu taştı ve üzerinde bulunan karavanları da suyun içinde bıraktı aslında bakarsanız. Dağda hafiften artık karlar eridi. Tüm sular gerçekten dolup taşıyor Kayseri'de. Dağın görüntüsünde de karların eriyip bir görüntü oluşturduğunu görebiliyoruz. Karlar eridi, Tekir yaylası coştu, Tekir'in suları coştu. Biz de bugün bölümümüzün sonuna geldik. Soysallı'yı ziyaret ettik Gezici Radar ekibi olarak. Haftaya yeni bir bölümde, yeni bir yerde karşılaşmak üzere. Hoşçakalın.

0: Gezici Radar programı sona erdi.
1: Yayın tekrarı.
2: 38 saniyede bugün.
3: Mimar Sinan Mahallesi'nde arkadaşlarıyla arasında çıkan tartışmada bıçakla yaralanan HK olay yerinde hayatını kaybetti. Altın piyasasındaki yükseliş sürerken gram altın 7000 TL seviyelerini gördü. Süleymancılar operasyonunda Alihan Kuriş'in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş ve soruşturma kapsamında aranan Erhan Yılmaz yurt dışına kaçma hazırlığı yaparken Marmaris'te yakalandı. Mimar Sinan Toki evleri arkasındaki arazide yangın meydana geldi. Adalet Bakanı Gürlek, Netanyahu hakkında kırmızı bülten yayınlanmasının talep edildiğini açıkladı.
2: Şehrimizden
1: en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
4: Yerel haberle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusavar. Anahtar Partisi'nden Elvan Öztürk'ün Anahtar Parti yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan danışmanı olarak atanmasının ardından Anahtar Parti Kayseri İl Başkanı İbrahim Kılıç oldu. Halk arasında yaprak amca olarak bilinen doğasever Abdülkadir Dağlı tarafından ahşaptan ve geri dönüşümden üretilen çeşitli ürünler Hunat Hatun Kültür ve Sanat Medresesi'nde faaliyete geçen Yaprak Amca Ahşap Evi Atölyesi'nde ziyaretçilerini bekliyor. Koca Sinan ilçesi Mimar Sinan mahallesinde bıçakla yaralanan 59 yaşındaki erkek şahıs hayatını kaybetti. Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda hakkında hırsızlık suçundan 18 yıl 5 ay 16 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı. Kayseri'de polis ekiplerince müziğinizi tüm mahalleye dinletmeyiniz, Barbaros mahallesinde her gece yaşanan gürültü, milleti ayağa kaldıran drift ve mürekkep balığı gece mesaide konulu sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili yapılan çalışmalar neticesinde toplam 148.719 lira cezai işlem uygulandı. PPDK tarafından Kayseri Spor'a Sivas Spor maçında taraftarının neden olduğu kötü ve çirkin tezahürat gerekçesiyle Kuzey Alt 4 bloktaki bulunanlara bir maç ceza verildi. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşçakalın.
1: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsrail yönetimine çağrımız nettir. Türkiye'yi kışkırtmaktan, Türkiye'nin sabrını sınamaktan, ülkemizin milli güvenlik alanlarından dolayı veya doğrudan müdahale anlamına gelebilecek teşebbüslerden ve Türkiye'yi karşıtı çevreleri cesaretlendiren söylemlerden vazgeçmelidir, dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Gazze'ye insani yardım götüren küresel Sumut filosuna uluslararası sularda düzenlenen saldırıya ilişkin davada, aralarında Benjamin Netanyahu'nun da bulunduğu sanıklar hakkında kırmızı bülten yayımlanması sürecinin başlatıldığını duyurdu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ukrayna'daki savaştan tahliye edilen Ahıska Türk'ü soydaşların Bitlis'te inşa edilen kalıcı konutlarına kavuşmaya başladığını belirterek, Türkiye inancına ve kökenine bakmadan tüm mazlumların sesi olmayı sürdürecektir, dedi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında aranan Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz yurt dışına kaçma hazırlığı yaparken Muğla'nın Marmaris ilçesinde yakalandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, aile kurumunun desteklenmesi ve genç çiftlerin evlilik süreçlerine katkı sağlanması amacıyla kurulan Aile ve Gençlik Fonu kapsamında bu ay 19.166 gence toplam 2 milyar 180 milyon lira ödeme yapıldığını bildirdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Yalova ve Antalya'da atık suları arıtmadan denize deşarj ederek çevre kirliliğine neden olan belediye ve ilgili birliklere toplam 7 milyon 970 bin lira idari para cezası uyguladı. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun kapsamında oluşturulan kurul, ilk toplantısını pazartesi günü gerçekleştirecek. Anahtar Partisi'nden Elvan Öztürk'ün Anahtar Parti yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan danışmanı olarak atanmasının ardından Anahtar Parti Kayseri İl Başkanı İbrahim Kılıç oldu. Halk arasında yaprak amca olarak bilinen doğasever Abdülkadir Dağlı tarafından ahşaptan ve geri dönüşümden üretilen çeşitli ürünler Hunat Hatun Kültür ve Sanat Medresesi'nde faaliyete geçen Yaprak Amca Ahşap Evi Atölyesi'nde ziyaretçilerini bekliyor. Koca Sinan ilçesi Mimar Sinan mahallesinde bıçaklı yaralanan 59 yaşındaki erkek şahıs hayatını kaybetti. Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda hakkında hırsızlık suçundan 18 yıl 5 ay 16 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı. Kayseri'de polis ekiplerince müziğinizi tüm mahalleye dinletmeyiniz, Barbaros mahallesinde her gece yaşanan gürültü, milleti ayağa kaldıran drift ve mürekkep balığı gece mesaide konulu sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili yapılan çalışmalar neticesinde toplam 148.719 lira cezai işlem uygulandı. PPDK tarafından Kayseri Spor'a Sivas Spor maçında taraftarının neden olduğu kötü ve çirkin tezahürat gerekçesiyle Kuzey Alt 4 bloktaki bulunanlara bir maç ceza verildi. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
2: Sevgili sürücüler, trafikte şerit ihlali yaşam ihmalidir.
0: Radyo Radar 91.8.

Bazı insanlar kelimelerle konuşur, bazıları da notalarla. Ve bazı dahiler vardır ki, yüzyıllar sonra bile bizi hala dinlemeye mecbur bırakır. 91.8 Radyo Radar'da Dahilerin Orkestrası programımızdan herkese merhaba. Bu programda yalnızca klasik müzik dinlemeyeceğiz, bu müziği yazan zihinlerin dünyasına da misafir olacağız. Çünkü bir senfoniyi gerçekten duymak, onu yazan insanı tanımaktan geçer. Bugünkü programımızda da Frédéric Chopin'i konuk edeceğiz.

Chopin, Varşova'dan 46 kilometre uzaklıktaki Zelazowa Wola köyünde doğdu. Kilise vaftiz kayıtları doğum tarihini 22 Şubat 1810 olarak gösterdi ve adı Latince'de Fredericus Franciscus şeklinde kaydedildi. Ancak Chopin ve ailesi doğum gününü 1 Mart olarak kabul etti. Babası Nicolas Chopin, Lorraine bölgesinde bir Fransızdı ve 1787 yılında henüz 16 yaşındayken Polonya'ya göç etti. Polonya aristokrasisinin çocuklarına öğretmenlik yaptı ve 1806 yılında Justyna Krznowska ile evlendi. Justyna, Skarberg ailesinin yoksul bir akrabasıydı.

Chopin ailenin ikinci çocuğu ve tek oğluydu. Ludwika adında bir ablası, Isabella ve Emily adında iki kız kardeşi vardı. Babası evde lehçe konuşulmasına özellikle özen gösterdi. Chopin doğduktan 6 ay sonra, Ekim 1810'da ailesi Varşova'ya taşındı. Babası Varşova Lisesi'nde Fransızca öğretmenliğine başladı ve aile Sakson Sarayı'nda yaşamaya devam etti. Babası flüt ve keman, annesi piyano çaldı ve öğrencilere ders verdi. Chopin narin bir yapıya sahipti ve çocukluğunda hastalıklara karşı hassas oldu. İlk piyano eğitimini annesinden aldı, ardından 1816-1821 yılları arasında Çek piyanist Wojciech Zimny'den ders almaya başladı. Ablası Ludwika da Zimny'den ders aldı ve kardeşler birlikte düetler çaldı. Chopin'in harika bir çocuk olduğu erken yaşlarda anlaşıldı. 7 yaşındayken halka açık konserler verdi. 1817 yılında biri sol minör, diğeri si bemol majör olmak üzere iki polonez besteledi. 1821'de yayınlanan La Bemol Majör Polonez, hocası Zimny'ye adandı ve Chopin'in günümüze ulaşan en eski el yazması oldu.

1817'de Sakson Sarayı'na askeri gerekçelerle el kondu ve Varşova Lisesi Kazimierz Sarayı'na taşındı. Chopin ailesi de buraya yerleşti. Bu dönemde Frederick, Belvedere Sarayı'nda yaşayan Büyük Dük Konstantin'in oğluyla oyun arkadaşı oldu. Chopin, Dük için piyano çaldı ve onun adına bir marş yazdı. Polonyalı şair Julian Ursny, 1818 yılında Küçük Chopin'in ününden söz etti. Sanatçı 21 yaşında Paris'e yerleşti. Paris'te geçirdiği 19 yıl boyunca yalnızca yaklaşık 30 konser verdi ve daha çok salon konserlerini tercih etti. Geçimini beste satarak ve özel piyano dersleri vererek geçiren Chopin, 1835'te Fransız vatandaşlığını aldı ve 1836'da Maria Wozniacka ile nişanlandı. Ancak nişan 1837'de bozuldu. Daha sonra George Sand'la uzun ve çalkantılı bir ilişki yaşayan Frédéric Chopin, ardından 1838'de Molarco'ya yaptığı yolculuk, müzikal açıdan verimli bir dönem oldu. Son yıllarında Jane Stirling tarafından maddi olarak desteklendi ve 1848'de İskoçya'ya gitti. Hayatı boyunca sağlık sorunları yaşadı ve 1849 yılında 39 yaşındayken Paris'te hayatını kaybetti.

Chopin tam anlamıyla romantik bir sanatkar, fakat yine yaratılış bakımından bambaşka bir insandı. Besteciliği bunu en açık şekilde gösteriyordu. Pek az eseri istisna edilirse, besteciliği tamamen piyanoya vurulmuştu. Piyanodan kendini gösteren yeni tınlama imkanları çıkarmış, ayrıca devrinin henüz ulaşamadığı tınıları bile keşfetmişti. Bununla birlikte, armonilerin geniş ve zengin ifade sahası, çok farklı üstünlüğünü bu melodiler ve onların ortaya konuşunda belirlenen ritimlerin özel bir serbestlikle düzenlenişi ve sonunda lirik şiire has bir tattan gelişerek yükselen ifade yeteneği gibi nitelikleriyle, Chopin'in Fransız müziğinin ancak çok daha sonra varabileceği özelliklerin ilk hatlarını tespit etmek onda mümkündü. Ne kadar uzakta yaşasa da, derin bir hisle vatanına daima bağlı kalmıştı. Kendisinden önce konser salonlarında görülen mazurka ve polonezleri, folklor statüsünden çıkarıp sanat seviyesine yükselten Chopin'di.

Chopin'in bütün besteleri piyano içermekteydi. Büyük bölümü solo piyano olmakla beraber iki piyano konçertosu, birkaç oda müziği ve lehçe şarkılar yazılmıştı. Tuş takımı kendine özgü olmakla birlikte teknik açıdan zahmetli bulunurdu. Kendi performansları oldukça nüans ve dokunaklı olarak kayıtlara geçmişti. Enstrümantal balat konsepti Chopin tarafından icat edilmişti. Önemli piyano çalışmaları arasında mazurkalar, valsler, polonezler, etütler, impromptu'lar, prelütler ve sonatlar vardı. Bazıları ancak Chopin öldükten sonra yayınlanmıştı. Besteleme stilinde Polonya halk müziği, Bach, Mozart ve Schubert'in klasik etkileriyle birlikte etkisini göstermişti. Tarz, müzikal form ve armonideki yeniliklerle milliyetçilikle olan ilişkisi hem romantik dönem boyunca hem de sonrasında etkisini fazlasıyla göstermişti. Chopin'in müziği, müzik piyasasındaki konumu, politik ayaklanmalarla olan ilişkisi, hayat aşkı ve erken ölümü onu romantik çağın önde gelen figürlerinden birisi yapmıştı. Besteleri hala popüler olarak kullanılmakla beraber birçok film ve biyografinin de konusu olmuştur.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsrail yönetimine çağrımız nettir. Türkiye'yi kışkırtmaktan, Türkiye'nin sabrını sınamaktan, ülkemizin milli güvenlik alanlarından dolayı veya doğrudan müdahale anlamına gelebilecek teşebbüslerden ve Türkiye'yi karşıtı çevreleri cesaretlendiren söylemlerden vazgeçmelidir, dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Gazze'ye insani yardım götüren küresel Sumut filosuna uluslararası sularda düzenlenen saldırıya ilişkin davada, aralarında Benjamin Netanyahu'nun da bulunduğu sanıklar hakkında kırmızı bülten yayımlanması sürecinin başlatıldığını duyurdu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ukrayna'daki savaştan tahliye edilen Ahıska Türk'ü soydaşların Bitlis'te inşa edilen kalıcı konutlarına kavuşmaya başladığını belirterek, Türkiye inancına ve kökenine bakmadan tüm mazlumların sesi olmayı sürdürecektir, dedi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında aranan Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz yurt dışına kaçma hazırlığı yaparken Muğla'nın Marmaris ilçesinde yakalandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, aile kurumunun desteklenmesi ve genç çiftlerin evlilik süreçlerine katkı sağlanması amacıyla kurulan Aile ve Gençlik Fonu kapsamında bu ay 19.166 gence toplam 2 milyar 180 milyon lira ödeme yapıldığını bildirdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Yalova ve Antalya'da atık suları arıtmadan denize deşarj ederek çevre kirliliğine neden olan belediye ve ilgili birliklere toplam 7 milyon 970 bin lira idari para cezası uyguladı. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun kapsamında oluşturulan kurul, ilk toplantısını pazartesi günü gerçekleştirecek. Anahtar Partisi'nden Elvan Öztürk'ün Anahtar Parti yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan danışmanı olarak atanmasının ardından Anahtar Parti Kayseri İl Başkanı İbrahim Kılıç oldu. Halk arasında yaprak amca olarak bilinen doğasever Abdülkadir Dağlı tarafından ahşaptan ve geri dönüşümden üretilen çeşitli ürünler Hunat Hatun Kültür ve Sanat Medresesi'nde faaliyete geçen Yaprak Amca Ahşap Evi Atölyesi'nde ziyaretçilerini bekliyor. Koca Sinan ilçesi Mimar Sinan mahallesinde bıçaklı yaralanan 59 yaşındaki erkek şahıs hayatını kaybetti. Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda hakkında hırsızlık suçundan 18 yıl 5 ay 16 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı. Kayseri'de polis ekiplerince müziğinizi tüm mahalleye dinletmeyiniz, Barbaros mahallesinde her gece yaşanan gürültü, milleti ayağa kaldıran drift ve mürekkep balığı gece mesaide konulu sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili yapılan çalışmalar neticesinde toplam 148.719 lira cezai işlem uygulandı. PPDK tarafından Kayseri Spor'a Sivas Spor maçında taraftarının neden olduğu kötü ve çirkin tezahürat gerekçesiyle Kuzey Alt 4 bloktaki bulunanlara bir maç ceza verildi. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
2: 38 saniyede bugün.
3: Mimar Sinan Mahallesi'nde arkadaşlarıyla arasında çıkan tartışmada bıçakla yaralanan HK olay yerinde hayatını kaybetti. Altın piyasasındaki yükseliş sürerken gram altın 7000 TL seviyelerini gördü. Süleymancılar operasyonunda Alihan Kuriş'in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş ve soruşturma kapsamında aranan Erhan Yılmaz yurt dışına kaçma hazırlığı yaparken Marmaris'te yakalandı. Mimar Sinan Toki evleri arkasındaki arazide yangın meydana geldi. Adalet Bakanı Gürlek, Netanyahu hakkında kırmızı bülten yayınlanmasının talep edildiğini açıkladı.
0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerel haberle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Anahtar Partisi'nden Elvan Öztürk'ün Anahtar Parti yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan danışmanı olarak atanmasının ardından Anahtar Parti Kayseri İl Başkanı İbrahim Kılıç oldu. Halk arasında yaprak amca olarak bilinen doğasever Abdülkadir Dağlı tarafından ahşaptan ve geri dönüşümden üretilen çeşitli ürünler Hunat Hatun Kültür ve Sanat Medresesi'nde faaliyete geçen Yaprak Amca Ahşap Evi Atölyesi'nde ziyaretçilerini bekliyor. Koca Sinan ilçesi Mimar Sinan mahallesinde bıçaklı yaralanan 59 yaşındaki erkek şahıs hayatını kaybetti. Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda hakkında hırsızlık suçundan 18 yıl 5 ay 16 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı. Kayseri'de polis ekiplerince müziğinizi tüm mahalleye dinletmeyiniz, Barbaros mahallesinde her gece yaşanan gürültü, milleti ayağa kaldıran drift ve mürekkep balığı gece mesaide konulu sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili yapılan çalışmalar neticesinde toplam 148.719 lira cezai işlem uygulandı. PPDK tarafından Kayseri Spor'a Sivas Spor maçında taraftarının neden olduğu kötü ve çirkin tezahürat gerekçesiyle Kuzey Alt 4 bloktaki bulunanlara bir maç ceza verildi. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsrail yönetimine çağrımız nettir. Türkiye'yi kışkırtmaktan, Türkiye'nin sabrını sınamaktan, ülkemizin milli güvenlik alanlarından dolayı veya doğrudan müdahale anlamına gelebilecek teşebbüslerden ve Türkiye'yi karşıtı çevreleri cesaretlendiren söylemlerden vazgeçmelidir, dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Gazze'ye insani yardım götüren küresel somut filosuna uluslararası sularda düzenlenen saldırıya ilişkin davada, aralarında Benjamin Netanyahu'nun da bulunduğu sanıklar hakkında kırmızı bülten yayımlanması sürecinin başlatıldığını duyurdu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ukrayna'daki savaştan tahliye edilen Ahıska Türk'ü soydaşların Bitlis'te inşa edilen kalıcı konutlarına kavuşmaya başladığını belirterek, Türkiye inancına ve kökenine bakmadan tüm mazlumların sesi olmayı sürdürecektir, dedi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında aranan Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz yurt dışına kaçma hazırlığı yaparken Muğla'nın Marmaris ilçesinde yakalandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, aile kurumunun desteklenmesi ve genç çiftlerin evlilik süreçlerine katkı sağlanması amacıyla kurulan Aile ve Gençlik Fonu kapsamında bu ay 19.166 gence toplam 2 milyar 180 milyon lira ödeme yapıldığını bildirdi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Yalova ve Antalya'da atık suları arıtmadan denize deşarj ederek çevre kirliliğine neden olan belediye ve ilgili birliklere toplam 7 milyon 970 bin lira idari para cezası uyguladı. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun kapsamında oluşturulan kurul, ilk toplantısını pazartesi günü gerçekleştirecek. Anahtar Partisi'nden Elvan Öztürk'ün Anahtar Parti yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan danışmanı olarak atanmasının ardından Anahtar Parti Kayseri İl Başkanı İbrahim Kılıç oldu. Halk arasında Yaprak Amca olarak bilinen doğasever Abdülkadir Dağlı tarafından ahşaptan ve geri dönüşümden üretilen çeşitli ürünler Hunat Hatun Kültür ve Sanat Medresesi'nde faaliyete geçen Yaprak Amca Ahşap Evi Atölyesi'nde ziyaretçilerini bekliyor. Koca Sinan ilçesi Mimar Sinan mahallesinde bıçaklı yaralanan 59 yaşındaki erkek şahıs hayatını kaybetti. Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda hakkında hırsızlık suçundan 18 yıl 5 ay 16 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı. Kayseri'de polis ekiplerince müziğinizi tüm mahalleye dinletmeyiniz, Barbaros mahallesinde her gece yaşanan gürültü, milleti ayağa kaldıran drift ve mürekkep balığı gece mesaide konulu sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili yapılan çalışmalar neticesinde toplam 148.719 lira cezai işlem uygulandı. PPDK tarafından Kayseri Spor'a Sivas Spor maçında taraftarının neden olduğu kötü ve çirkin tezahürat gerekçesiyle Kuzey Alt 4 bloktaki bulunanlara bir maç ceza verildi. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.

0: Sevgili sürücüler, trafikte anlık hatalar kalıcı izler bırakır.
1: Yayın tekrarı.
2: Geleceğe umutla bakan gençler için yol çiziyoruz. Anlayış, iletişim ve saygı temelleri üzerine inşa edilen her bölümde nesiller arası köprüler kurarak, birbirimizi anlayarak geleceğin tohumlarını bugün atıyoruz. Geleceğe Mektuplar, Ahmet Avanlı Er'in sunumuyla her salı saat 16'da Kayser Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında. Ahmet Avanlı Er'in hazırlayıp sunduğu Geleceğe Mektuplar başlıyor.
3: Efendim merhabalar, Radyo Radar'da Geleceğe Mektuplar programında sizlerle birlikteyiz. Her hafta olduğu gibi yayınımıza başlamadan önce şu anda 91.8 Radyo Radar frekansından sesimize kulak veren sevgili dinleyicilerimizi ve bizleri Radyo Radar, Kayser Radar sosyal medya hesaplarından takip eden kıymetli takipçilerimizi en kalbi duygularımız ile selamlıyoruz. Efendim haftalardır geleceğimize mektuplar yazıyoruz. Bu haftada mektubumuzun ilgili satırlarını çok kıymetli hocam Atlas Koleji Müdür Yardımcısı Mehmet Çağrı Gök hocamla birlikte dolduracağız. Hocam hem stüdyomuza hem kalbimize hoş geldiniz.
4: Efendim hoş bulduk, teşekkür ederim. Öncelikle yayınımızın hayırlara vesile olmasını başta şahsım ve bütün dinleyicilerimiz için Rabbimizden niyaz ederiz.
3: Çok teşekkür ederim hocam. Öncelikle biz de hem teklifimizi kabul edip geldiğiniz için, efendim bu mektubumuzun ilgili satırlarını birlikte dolduracağımız için çok mutluyuz.
4: Estağfurullah.
3: Teşekkür ediyoruz. Başlamadan önce istiyorsanız Mehmet Çağrı Gök kimdir? Böyle sizin dilinizden, sizin gönlünüzden Mehmet Çağrı Gök'ü dinlemek isteriz hocam.
4: Efendim ismim Mehmet Çağrı Gök. 1982 Uşak doğumluyum. İlk orta lise öğrenimimizi memleketimizde tamamladık. Akabinde Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Fakültesi sınıf öğretmenliği bölümünü kazandık. 2003 yılında bu bölümden mezun olup aynı yıl Kayseri'de Atlas Eğitim Kurumlarına bağlı Atlas Koleji'nde sınıf öğretmeni olarak göreve başladık. Halen Atlas Koleji'nde ilkokuldan sorumlu müdür yardımcısı olarak görev yapmaktayım. Evliyim, 4 tane evladımız var.
3: Allah bağışlasın.
4: Amin, amin, sağ olun.
3: Siz zaten geleceğe mektupların en güzelini hem o yetiştirdiğiniz pırıl pırıl 4 evlatla yazıyorsunuz hem de böyle yüzlerce binlerce öğrenci yetiştirdiniz. Onlarla da geleceğe yazılan en güzel mektubu yazıyorsunuz diye düşünüyorum
4: i̇nşallah
3: hocam.
4: İnşallah efendim, inşallah.
3: Ve ilköğretim aslında böyle çok önemli bir kısım. İnsanın ailesinden sonra şekillendiği, yol aldığı o ilk tabiri caizse şekillendirmenin başladığı dönem ilkokul ve siz o kısımla ilgilisiniz hocam,
4: evet,
3: hep.
4: Efendim.
3: Ama öncesinde şunu sormak isterim. Okula başlamadan önce mesela okul çağına gelmiş çocuklar veli yaklaşımı nasıl olmalı? Okula başlamadan mesela ilk öğretim birinci sınıfa başlayacak çocuğa velinin yaklaşımı nasıl olmalı hocam?
4: Efendim müsaadenizle öncelikle size abi diye hitap etmek istiyorum.
3: Şeref duyuyorsunuz.
4: Ahmet abi, okul öncesi dönem 0-6 yaş olarak nitelendirdiğimiz, evet, tabir edilen dönemdir. Bu dönemde çocuğun hayatta gerçekten çok kritik diye tabir edebileceğimiz yetileri gelişmektedir. Başta konuşma olmak üzere kendini ifade edebilme, duygularını ifade edebilme, bütün bunların hepsi bu dönem çerçevesi içerisinde çocukta zuhur ediyor. Tabii bunların yanında çocuğun olaylara nasıl tepki vereceği, aynı zamanda istek ve ihtiyaçlarını nasıl dile getireceği, bunlarla beraber bütün bu duygu gelişimi hususunda da ciddi öneme haiz bir dönem 0-6 yaş dönemi. Hal böyle olunca tabii bu kadar öğrenme ve tutum geliştirmenin var olduğu ve bilim adamlarının insan şahsiyetinin %70'inin şekillendiği dönem olarak nitelendirdiği bu 0-6 yaş döneminde anne babanın, okulda öğretmenin ve çevrenin, hatta okul öncesi kurumlarda öğretmenlerin, yine çalışanların çocuğa yaklaşımı gerçekten çok büyük bir önem arz etmektedir. Çocuğun dürüst, merhametli, gayretli, paylaşımcı olması hepimizin arzu ettiği özelliklerdir. Evet. İşte bunlar ve daha pek çok olumlu ve maalesef olumsuz hususiyetler bu dönemde gerçekleştirilen ve çocuğun görerek, duyarak, yaparak, yaşayarak, kopya edip öğrendiği ebeveyn davranışlarıdır. Sosyal medyada çok görmüşüzdür. Baba önden giderken sigarasının izmaritini maalesef yere attığında arkadan gelen yavrunun da elindeki çikolatanın kabını yere attığını defaatle görmüşüzdür.
3: Evet.
4: Örnekleri çoğaltmak mümkün tabii ki. Nihayetinde çocuklarımız sözlerimizden çok bizim yaptıklarımıza bakmakta ve bizim ayak izlerimizi takip etmektedir.
3: Hocam ne güzel söylediniz. %70 diyorsunuz değil mi? 0-6 yaşta insan karakterinin %70'i
4: evet.
3: oluşuyor diyoruz. Halbuki genelde duyduğumuz o daha çocuk anlamaz, o ne bilecek kısmı aslında karakterinin oturduğu zamanmış.
4: Kesinlikle, kesinlikle efendim.
3: Ve bu bilimsel, yani bir varsayım evet, değil, bilimsel evet. bir çalışma.
4: Evet.
3: O yüzden belki buradan şu anda sesimizi ulaştırdığımız kıymetli dinleyicilerimize, takipçilerimize çocuğun o 0-6 yaş döneminde özellikle yaptıklarımıza söyledi.

0: söz verme, sözünde durma hususiyetinizin biraz böyle ciddi ve bu noktada gerçekten hayatınızda buna önem veren bir insan olduğunuzu yavrularınız hissettiği zaman hakikaten sizi tabiri caizse o kanadınızdan vuruyor. Yani
1: Evet.
0: siz işte bir şey dediğiniz zaman onu bekliyor. Mesela işte diyelim bir yavrumuza kitap alacağız veyahut da bir hediye alacağız. O zamanı gelince onu bekliyor ama söz vermiştin diyor. Yani orada sizin o hususiyetinizi tabiri caizse test ediyor. Yani onlar hakikaten buyurduğunuz gibi anlamaz, işte daha çocuktur, kesinlikle böyle bir şey yok. Yani bizim hani amiyane tabirle yüreğimizi okuyorlar o saf, o sabi halleriyle zaten. Bu açıdan her hal hareketimize gerçekten ciddi anlamda titizlik göstermemiz gerekiyor onlara
1: Göstermemiz
0: karşı.
1: gerekiyor. Çünkü gerçekten çocuk yetiştirmek sadece okulda öğretmenin görevi değil.
0: Aynen.
1: Veya işte sadece bir ustanın işte ileride iş hayatına başladığında müdürünün şekillendireceği bir şey değil. O ilk temel çok önemli. Ben
0: Kesinlikle.
1: ona benzetiyorum kıymetli hocam. Nasıl ki bir binada belki içinde o kadar lüks aksesuarlar yapabiliriz ama en önemli kısmı temelidir. Çünkü temeline attığımız betonundan, çimentosundan, içine katılan demirinden her biri önemlidir. Çocuk eğitiminde de belki anne ve babayla olan irtibatı bir, ikincisi de o okulla ilk tanıştığı dönemi ben temel atma olarak nitelendiriyorum hocam.
0: Kesinlikle.
1: Bu dönemde nelere dikkat etmeli hocam? O ilk temel atılırken işte hani o binada gösterdiğimiz hassasiyeti insan inşasındaki o temel atılırken nasıl göstermeliyiz?
0: Evet efendim, atalarımızın da belirttiği gibi kişi yedisinde neyse yetmişinde odur derler.
1: Evet.
0: Hakikaten bu noktada yavrularımızda gördüğümüz olumlu halleri takdir ve küçük hediyelerle pekiştirmeli. Olumsuz davranışları ise konuşarak, hatırlatarak, iyiyi ve doğruyu göstererek söndürmeye çalışmamız gerekiyor özellikle bu dönem içerisinde. Hani tabiri caizse armut dibine düşer misali, evvela kendi halimizi ıslaha çalışmamız gerekiyor. Az önce de belirttiğimiz gibi çocuklarımız bizim yansımamız. Yani bunu hiçbir zaman unutmamamız gerekiyor. Onlarda var olan hasletler için önce Rabbimize çok teşekkür mahiyetinde dualar etmemiz gerekiyor. Daim olması için hususen, ama nahoş haller içinde bir kendi halimizi, kendi ruh halimizi, kendi yapıp ettiklerimizi şöyle bir check etmemiz gerekiyor. Ben ne yaptım da bu yavrumda bu görülüyor veya bu öğrencimizde bu görülüyor diye anne baba olarak veya öğretmen olarak bu iç muhasebeyi hakikaten kesinlikle hayatımızın şiarı edinmemiz gerektiğini düşünüyorum şahsen. Bu noktada bunlarla birlikte bu önemli dönemde çocuklarımızla işte sesli kitaplar okumak, onlarla ya evde oyuncaklarla oynamak ya işte elinden tutup işte bir güzel parkta ruhumuzla, sadece bedenimizle değil yalnız, hakikaten ruhumuz, onlar bunu çok iyi anlıyor çünkü
1: Evet.
0: sadece kalıp olarak orada bulunmak değil, hem ruhen hem de bedenen onlarla birlikte var olduğumuzu, onlarla birlikte keyfiyetli, kaliteli bir zaman geçirdiğimizi onlara da hissettirerek o mutluluğu yaşamamız gerektiğini düşünüyorum. Özellikle bu 7 yaş dönemi için bunları söyleyebiliriz Ahmet abicim.
1: Ve mesela hocam biz işte Kayseri Aile Platformu'nu kurduk. İnşallah şehrimize, ülkemize, toplumumuza faydalı işler yapma duası
0: İnşallah
1: ve gayreti
0: biiznillah.
1: içerisindeyiz. Bu süreç içerisinde aile danışmanları, psikologlar, sosyolog, hocalarımla bir araya geldiğimizde tam da bu konu bize gelen danışmanlarımız çocuğundan şikayet ediyor. İşte çocuğunun işte aşırı sosyal medyayla ya da telefonla irtibat kurduğunu veya olumsuz bir hareketini işte nasıl düzeltmesi gerektiğini söylediklerinde biz bir süre sonra bakıyoruz ki asıl sıkıntı kendisinde. İşte biz aslında onlara fark ettirmeden tedaviye ebeveynle başlıyoruz diyorlar. Çünkü ebeveyni ıslah ettiğimizde, ebeveyn tamir olduğunda o çocuk zaten tamir
0: Doğal
1: olacak.
0: olarak.
1: İşte bu süreç anlatmak istediğiniz bu
0: Kesinlikle efendim.
1: zannediyorum hocam.
0: Kesinlikle.
1: Bu çok kıymetli bir kısım hocam. Çünkü biz çocuklarımızı ya ilgi obezitesi yapıyoruz. Hani onun sanki öğrenmeye ihtiyacı olan bir varlık değil de varlık sebebimiz gibi görüp ilgi obezitesi yapıyoruz veya çok ilgisiz bırakıyoruz. İkisi arasındaki itidal değil mi? Aslında inancımızın da gereği o
0: Kesinlikle.
1: itidali ve öğreten kısmında olduğumuzu bilerek öğreten nasıl olması gerekirse

0: Öyle olmalıyız gibi düşünüyorum
1: Aynen.
0: hocam.
1: Yani orada o bahsettiğiniz altı çizilecek kelime itidal hakikaten. Ben hep veli toplantılarımızda, görüşmelerimizde şunu vurguluyoruz velilerimizle, kıymetli kardeşlerimizle, öğretmen arkadaşlarımızla. Bizim anne babalarımız 1970'lerde, 80'lerde bizler dünyaya geldiğimizde kendi anne babasının yanında bizi sevemez, bizi öpemez, bizi koklayamaz durumda imiş.
0: Evet.
1: Bu ne kadar yanlışsa,
0: Evet.
1: böyle bir şey yok bizim dinimizde aslına
0: Evet.
1: bakarsanız. Bu ne kadar yanlışsa şimdi de bizim neslimizin evlatlarına karşı az önce buyurduğunuz gibi aşırı derecede ilgi gösterip bunu tırnak içinde söylüyorum şımarıklığa varacak şekilde gerek kendi yanlarında gerekse büyüklerinin yanlarında hal hareketlerine fütursuzca rahat bir şekilde devam etmesini sağlamak da bir o kadar yanlış hakikaten. O açıdan itidal bizim gerçekten çok muhtaç olduğumuz her alanda kavram hakikaten.
0: Doğru hocam. Veliler dedik. Biz aslında eğitimde öğretmen, öğrenci ve veli işbirliği olmak zorunda mı hocam? Böyle bir zorunluluk var mı? Daha kaliteli eğitim ve daha iyi öğretim için bu işbirliğine nasıl bakıyorsunuz hocam?
1: Efendim, okul çağında gerek akademik başarı için gerekse ahlaki gelişim için yavrularımızın olumlu davranış gelişimi için okul aile işbirliği hakikaten olmazsa olmaz nitelikte.
0: Evet.
1: Okulu öğretmen, aileyi de anne baba olarak kabul edersek öğrencimizin maddi manevi gelişimi için bu üçlünün uyumu, bu üçlünün uyumu ve birbirine desteği çok mühim. Biz bunu hani bir metafor gibi belki bir üçlü sac ayağına benzetiyoruz.
0: Evet.
1: Okulu öğretmen temsil ediyor, anne baba ve öğrencimiz var. Bu üçlü sac ayağı yere sağlam ve uyumlu bir şekilde basarsa üzerinde hani eskiden ninelerimiz böyle
0: Evet.
1: işte saç derdik biz yani saç sacın üzerinde işte katmerler, yufkalar ne kadar güzel olur değil mi
0: Değil mi hocam?
1: şimdisi? Ama işte o üçlü sac ayağı yere sağlam ve uyumlu bir şekilde basarsa olur ancak bu. Bu noktada ben Kayseri'de çok hoş bir benzetme var. Bununla ilgili müsaadeniz olursa paylaşmak isterim.
0: Tabii hocam.
1: Daha ziyade böyle hafızlık gibi ulvi bir süreç için kullanılsa da biz kendi yavrularımızın zahiri ilimlerinde de ve ahlaki gelişimlerinde de şahsen bu benzetmeyi kullanabiliriz diye düşünüyorum. Derler ki Kayseri'de babanın kesesi, annenin ketesi, öğretmenin nefesi, yavrunun da hevesi derler.
0: Aa,
1: yani bu dördü bir araya gelirse
0: bir tekrarlayalım hocam.
1: Babanın kesesi,
0: kesesi,
1: annenin ketesi, öğretmenin nefesi, yavrunun da hevesi.
0: Evet.
1: Bu dördü bir
0: Evet.
1: araya gelirse biiznillah hem ahlaki anlamdaki güzelleşme hem de akademik anlamdaki başarı yerini bulur diye ümit ediyoruz hakikaten Ahmet abi.
0: Evet, aslında burada görev tanımı da yapılmış oluyor.
1: Değil mi? Evet, bir taraftan evet öyle oluyor
0: İşte
1: aslında.
0: Önemli olan öğrenciyi heveslendirecek faktörleri de üretmek
1: Kesinlikle.
0: Lazım. Bu da anne babanın herhalde evde üzerine düşen bir sorumluluk diye düşünüyorum. Çünkü çocuk okulda arkadaşlarıyla efendim mesela olumsuzluk yaşayabilir. Bunu veli evde itidalle karşılaması lazım diye düşünüyorum. Çünkü onun hevesini bir cümlesiyle kırabilir. Okulla hayatıyla alakalı yaklaşımını değiştirebilir.
1: Evet.
0: Bunun tabii gidip öğretmenle istediğin konuş ama o çocuğu bu olaya dahil etme, onun hevesini kırma
1: Kesinlikle.
0: Diyebilir miyiz hocam?
1: Kesinlikle. Yani burada şu çok önemli. Okulla alakalı bir eleştiri, bir olumsuz bir süreci işletirken öğretmenimizle işbirliği veyahut da iletişim kurarken hakikaten çocuğun dışarıda olması çok çok mühim.
0: Evet.
1: Yani çocuğun çünkü bakış açısını gerek öğretmenimize karşı gerekse okula karşı böyle alt üst etmemek gerekiyor o noktada. Elbette ki hata yapılabilir, elbette ki sorunlar olabilir ama bunların çözümü noktasında ebeveynler ve öğretmen okul işbirliği içerisinde bunu halledebilir diye düşünüyorum açıkçası.
0: Çok doğru hocam. Bir anne çocukları arasında ayrıcalık yapmaz hocam. Yani yapmamalı. Yani yapan var mıdır bilmiyorum ama bir çocuğunu diğerine tercih etmez veya bir çocuğunu diğerinden daha fazla seviyor, onu kayırıyor gibi olaylar bilmiyorum. Rastlanırım ama rastlanmaması gereken bir durum diye düşünüyorum.
1: Amenna.
0: Ama sıklıkla rastladığımız durum herhalde anneler genelde yapıyor diye de kulağımıza gelen o şekilde çocuğunu sınıftaki başka çocuklarla kıyaslamak. Bu herhalde negatif bir durum değil mi hocam? Çünkü onu bir yarışın içine sokmak için motive mi ediyor bu durum? Yoksa tam tersine onu kendini öğrenci olmak, öğrenmeyi talep eden kişi olmanın dışına çıkarıp daha farklı bir konumlandırmaya mı sokuyor diye size sormak isterim.
1: Ahmet abi, önce yine kendimize iğneyi batırmamız gerekiyor. Yani hangimiz yöneticimiz tarafından başka bir öğretmen arkadaşımızla kıyaslanmak isteriz? Doğru. Hele de herkesin içinde o öğretmen arkadaşımızın bütün olumlu hususiyetlerini böyle sayıp döküp bizi de tabiri caizse yerin dibine batırırcasına kim bu konuma düşmek ister? Tabii ki hiç kimse. Bizim o yöneticimize karşı tavrımız ne olur? Yani bir soğukluk, bir işte öfke, hatta belki daha üzüntü verici olan bu durumdan hiç belki alakası olmayan, haberi bile olmayan o kıyaslandığımız öğretmen arkadaşımıza dahi biz bir mesafe koyarız en küçüğünden kendi aramızda. Halbuki onun aslında dahili yoktur bu olaya. Tamamen yöneticimizin yapmış olduğu bir hatadan mütevellit o öğretmen arkadaşımıza dahi bizi onunla kıyasladığı için yani kendimizden şu an örnek vermeye çalışıyorum.
0: Aynen.
1: Keza aynı şey yavrularımız için de geçerli. Yani bu noktada öğrencilerimizi birbiriyle kıyas yapmak kesinlikle ve kesinlikle hiç uygun bir davranış değil. İlla ki kıyas yapacaksak öğrencimizi kendisiyle kıyaslamamız gerekiyor. Akademik anlamdaki tartışılır, işte beğenilir, beğenilmez, doğrudur, yanlıştır ama bir sınav sisteminin içerisindeyiz.
0: Evet.
1: Bir önceki sınavıyla bir sonraki sınavını kıyaslayalım. Yani o başarısını görelim, ondan dolayı takdir edelim, mutlu olduğumuzu
0: Ayşe'nin,
1: belirtelim.
0: Ayşe'nin, Fatma'nın, Ali'nin notuyla değil.
1: Değil yani.
0: O çünkü
1: kendi notuyla.
0: Hırslandırıp ileriye götürmez.
1: Götürmeyecek,
0: belki
1: Ayşe'ye, tam tersi.
0: Ya değil mi hocam?
1: Az önce vurguladığımız gibi onların arasındaki kini körüklemiş olacağız. Başka hiçbir şey değil.
0: Hani bu hırsı, işte bu motivasyonu böyle sağladığını zanneden velilerimiz aslında yanlış yaptığını
1: söylemek
0: istiyor.
1: Kesinlikle. Evet. Veyahut da güzel davranışları varsa o güzel davranışlarını pekiştirelim, küçük ödüllerle tatif edelim. Hani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ya, iki günü bir olan ziyandadır.
0: Evet.
1: Aslında bu hadis-i şerif benim şahsen anladığım kadarıyla bir nevi kıyası, yani kişinin kendi iç dünyasındaki kıyası öngören, yapması gerektiğini düşündüğüm bir hadis-i şerif olarak anlamaya çalışıyorum. Yani bir önceki günle bir sonraki gün noktasında gelişim olarak kendimizi kıyaslayalım. Yine kendimizi kıyaslayalım ama başkasıyla değil. Keza yavrumuzu da kendisiyle kıyaslayalım. Bir önceki gün az önce bahsettiğimiz gibi sınav noktasında, olumlu davranışlar noktasında o vakit o zaman her şey yerine oturmuş olacak Allah'ın izniyle.
0: Siz şimdi söyleyince hocam gerçekten de aslında Üsve-i Hasene Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Adem Saraç hocamı bilirsiniz Sebahattin Zaim Üniversitesi'nden bir örneği o kadar etkilemişti ki beni. Ben dedi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hayatını belki santim santim saniye saniye araştırmış biri olarak söylüyorum. Hiç dedi Allah Resulü'nden şöyle bir cümle nakledildiğini görmedim. Ya Ali, ilmin kalesin çok iyisin ama Ömer gibi kılıcı sert kullan diye kıyaslamamış hiçbir zaman yok. Veya Osman, ya edebin çok örnek ama Ali gibi şu ilimde de biraz ilerlesen diye.
1: Çok vurucu gerçekten.
0: Hocam diyor ki hem Üsve-i Hasene diyoruz hem hayatımıza örneklik diyoruz ama hayatımıza örneklik olarak almazsak işte sadece not olarak da değil. Çocuğumuza bugün eğer şey diyorsak bak Ahmet nasıl öğretmenlere övdü. Sen benim yüzümü yere düşürüyorsun demek ona bir motivasyon sağlamıyor.
1: Kesinlikle hayır.
0: Sağlamıyor. Zaten veli toplantılarında hep başarılı velilerin gelmesi de bir sıkıntılı bir durum mudur hocam? Mesela ben çocuklarımın eğitim hayatı boyunca da gittiğimizde İşte falancanın velisi burada mı yok? Aslında onun ihtiyacı var. Söylenenleri duymuyor, belki hocaları duymuyor. Belki toplu olduğu için gelmek istemiyor. Çünkü kıyas olacak. O dikkatimi çekti benim. Hani bu gibi durumlarda belki özel ulaşılıyordur bir aksaklık için. Özelde söylenmesi daha doğrudur diye düşünüyorum hocam.
1: Yani kesinlikle katılıyorum. Şu anda 3 evladım devletimizin güzide okullarında, bir tanesi üniversite tarafına geçti.
0: Maşallah.
1: 2 tanesi devletimizin güzide okullarında okuyor. Ve lakin hani toplantılara gittiğimde benim de buyurduğunuz gibi yadırgadığım, çok garibime giden hani öğretmenimizin hani bilmiyorum onların usulü bu şekilde demek ki hani öğrenci arkadaşları yani yavrularımızın numaralarını okuyup işte anne baba varsa onunla alakalı hani amiyane tabirle tırnak içinde söyleyeceğim ama ulu orta bir şekilde
0: sadece özeli ilgilendiğim bir şey genelin söylenmesi
1: yani söyleme gibi bir taktikleri var artık o da hani bilemiyorum yaklaşım noktasında doğrusu tasvip ettiğimiz bir yöntem değil hani bilemiyorum o noktada
0: belki böyle buradan bir... hani bu söylemi de söylemek lazım buradan okul idarecilerine okul toplantına veli toplantısında hocalarımızın genel konuları konuşup,
1: aynen öyle,
0: genel konuları aynen konuşup, öyle, özelde konuşulmaya ihtiyacı olan öğrencileri rehberlik merkeziyle özelde çağırmayı veya bunu dert edindiysek bizzat gidip ziyaret edip bir çayını içip eğer dert ve problem büyükse söylemeyi, velilerin de aynı taktiği izlemesi
1: muhakkak
0: ve bunu rehberlik hocalarıyla birebir hocayla çözmesi daha mı uygun olur?
1: Kesinlikle.
0: Bunu tavsiye edelim değil mi
1: yani
0: hocam?
1: Yani siz de bir veli olarak bunu, evet, yaşamışsınız. Biz, evet, de bunu yaşadık. Demek ki böyle ortak bir mekanizma var anladığım kadarıyla.
0: Evet, dikkat edilmesi gereken, kesinlikle, bir konu diyelim, kesinlikle, inşallah bu konuya. Geleceğe hazırlıyorsunuz çocuklar hocam.
1: İnşallah.
0: Atlas Eğitim Kurumları, işte Atlas Koleji'nin ilk öğretim kısmında şu anda idarecisiniz, evet, ve yıllardır 20 yılı aşkın,
1: doğrudur,
0: süredir de öğretmenlik yapıyorsunuz. Misyon ve vizyon diye kelimeler var günümüzün tabirleri, evet, hocam. Nedir hassasiyetlerimiz? Bir çocuğu geleceğe hazırlarken biz eğitim kurumu olarak Atlas Eğitim Kurumları neleri önceliyor, nelere dikkat ediyorsunuz hocam?
1: Efendim, Atlas Eğitim Kurumları olarak yavrularımızı 4G modeli dediğimiz bir modelle yetiştirme, geliştirme gayreti içerisindeyiz. Nedir bu 4G modeli? 4 gelişim alanı. Birincisi ahlaki gelişim. Önce ahlak ve maneviyat der diye bir güzel insan, evet, hakikaten. İkincisi akademik gelişim, üçüncüsü dil gelişimi, dördüncüsü yetenek gelişimi diye bunları sıralıyoruz. Ahlaki gelişim noktasında karakterli nesiller yetiştirmek bizim temel ülkümüz. Bu noktada başta dini değerlerimiz ve inanç sistemimizin gereği olan ibadetlerimizi yavrularımız sevsin, öğrensin, görsün, bilsin, yapsın istiyoruz. Bunun için uygulamalara dönük çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Paylaşmak, vefa, empati gibi milli ve insani değerlerimizi az önce de bahsettiğim gibi uygulamaya dönük çalışmalarla öğrenmenin ve davranış haline getirmenin çabası içerisindeyiz öğrencilerimizde. İkinci, akademik gelişim. Bu noktada öğrencilerimizi derslerini hakkıyla yaparak bilginin kölesi değil ama efendisi.
0: Çok.
1: Maalesef şu bugünümüzün ciddi anlamda bir sıkıntısı, yani bilgiyi amiyane tabirle putlaştırmış durumda olan bir kesim var. Hani bunun ne kadar yanlış olduğunu da vurgulamak gerekiyor o anlamda. Bilginin kölesi değil ama efendisi yapmanın çabasını içerisindeyiz o anlamda. Okuma sevgisi olan, bilişim teknolojilerine ilgili, kodlama ve yapay zeka noktasında çalışabilecek nesiller yetiştirmek hedefimiz. Bu yönde çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Üçüncüsü dil gelişimimiz. Başta ana sınıfından ilkokul 4'e kadar, keza ortaokul da aynı şekilde, ana dilini yaş ve kendi sınıf seviyesine göre ustalıkla kullanabilen, ikinci dili de özellikle uygulamaya dönük, pratik anlamda teoriden ziyade kendi meramını anlatabileceği bir kıvamda öğretebilmenin derdindeyiz Atlas Eğitim Kurumları olarak. Ve dördüncü G dediğimiz yetenek gelişimi. Herhangi bir spor dalında, görsel sanatlarda veya müzik alanında, yaşam becerileri, akıl oyunları gibi dersler aracılığıyla yeteneğini keşfetsin veya var olan yeteneğini geliştirsin için çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Kurs, kulüp, değişik müsabakalar, sergi çalışmaları, konser çalışmalarıyla hani yavruların önüne bu anlamda farklı farklı alanlar sunuyoruz ki kendini bir yerde bulsun veya o bulduğu yerde geliştirsin için bir seçki tabiri caizse önüne sunmak hedefimiz. Bunun için bütün çalışmalarımızı organize ediyoruz Ahmet abi.
0: Ve mesela ilk baştaki cümlede beni vuran kısım sevdirmek oldu hocam. Biz okumayı sevdirmezsek, efendime söyleyeyim, maneviyatı sevdirmezsek, çalışma becerisini, çalışma azmini sevdirmezsek başarısız olur değil mi hocam?
1: Kesinlikle.
0: Sevdirmek önemli. Mesela tarih süreçte onu göstermiş. Siyasi olarak, ekonomik olarak her ne açıdan bakarsak bakalım zorla yaptırılmaya çalışılan şeylerden bir sonuç alınamamış. İnsanın bir kere kalben inanması lazım.
1: Kesinlikle.
0: Başarıya inandırmak diye bir şey var mıdır hocam? Hani başarılı olacağına inandırmak aslında bir hedef koymaktır.
1: Muhakkak.
0: Söylediklerinizi onu anlıyorum. Ve sosyal medyadan takip ettiğim kadarıyla Teknofest'te, Kıbrıs'ta da,
1: evet,
0: kardeşlerimiz,
1: evet,
0: bulundular ve dereceyle döndüler,
1: doğrudur,
0: diye biliyorum.
1: Altınoluk Koleji'mizdeki 3. sınıf öğrencimiz pazar günü gerçekleştirilen Kıbrıs'taki Teknofest'te alanında derece aldı ve elhamdülillah yüz akımızla biz de onu okulumuzda karşıladık. Bu alanda da varız her alanda evet. olduğumuz gibi.
0: Hocam bu şunu da sağlar. O okulda bulunan diğer öğrencilere, alttan geleceklere
1: çok güzel, evet.
0: bir hedef oluyor. Biz
1: kesinlikle. İşte yapılabiliyormuş.
0: Yapılabiliyor ve biz bu yıl bunu yaptık, seneye daha iyisini nasıl yaparız diye işte azim ve hırs hani olacaksa bu anlamda olmalı.
1: Aynen öyle. Aynen
0: o yüzden
1: öyle.
0: Hem öğretmenleri hem efendime söyleyeyim ona emek veren anneyi babayı okulunuzu tebrik etmek
1: eksik
0: isterim
1: olmayınız.
0: Hocam.
1: Eksik
0: çok önemli bir çünkü yeteneğe önem vermek dedin. Yeteneği keşfetmek çok önemli. Bu alanda bir çalışma var mı hocam? Ben genelde okulda gittiğimiz okullarda ya not odaklı değil de ben çocuğumdaki cevherin ortaya çıkmasını istiyorum. Ya benim çocuğum niye eğimli? Tamam her anne baba işte çocuğu akademik olarak ileride çok para kazanacağı bir mesleğe ulaşsın istiyor ama çocuk belki ona yatkın değildir. Bu yatkınlığı ölçecek bir sistem var mı hocam eğitim kurumunuzda? Yani ona uygun bir araştırma, rehberlik, testler.
1: Kişinin yeteneğiyle
0: kişinin
1: alakalı.
0: Kişinin yeteneği yani ileride bu çocuk girdi işte ilk öğretimden başladı. İşte liseye geçti ki lisede devam okulumuzda devam ediyor. En son bunu kanalize edelim ya bu çocuğun mükemmel bir mimar olur ama anne baba doktor olmasını istiyor. Bunu yönlendirecek bir sistem var mı? Böyle bir
1: şöyle,
0: sistem oluşturuyor musunuz?
1: Yetenek derslerinde özellikle az önce de bahsettiğim gibi öğrencilerimizin önünü açmak maksadıyla onlardaki kabiliyeti geliştirmek için onlara farklı seçenekler sunarak hani az önce de söylediğimiz gibi kendini keşfetsin, kendini bulsun ve orada velimiz de az önce buyurduğunuz gibi ha hakikaten ya bu alanda bu yavrumuz oldukça iyi dedirtmenin gayreti içerisindeyiz. Ama bu bahsettiğiniz olay hakikaten bence milli bir dava ve milli bir beka meselesi. Özellikle bu yeteneği keşfetme ve o alanda yönlendirme. Ama bu alanda kesinlikle umutsuz ve hiçbir şey yapmıyor değiliz. Evet. Ben biliyorum ki devletimiz bugün müzik alanında bir ortaokul açtı Türkiye Cumhuriyeti Devleti
0: evet.
1: içerisinde.
0: Evet.
1: Yani bu
0: evet.
1: çok ciddi bir adım. Bu gerçekten bir milat tabiri caizse. Spor liseleri zaten var, spor okulları zaten vardı. Ama bunlar hakikaten önemli adımlar. Bu noktada biz de az önce bahsettiğim gibi yetenek dersleriyle birlikte işte o çocuklarımızda yetenekli olduklarına inandıkları alanlarda başarılı olacağı aşikar yani evet. yavrularımızın. O sebeple çocuklarımızın da daha küçük yaşlarda var olan yeteneklerini keşfetmek, geliştirmek, başta anne baba olmak üzere okulun, okuldaki çalışanların, çevrenin ve toplumun hakikaten ciddi bir görevi bu noktada. Az önce de bahsettiğim gibi milli bir dava ve beka meselesi olarak açıkçası ben bunu görüyorum. Nihayetinde yetenekli çocuk o alanda gelişecek, geliştirilecek ve topluma, devletine hizmet edecek. Nitelikli, keyfiyetli insan halini alacak. Hani bir güzel insan, bir hak dostu öyle buyuruyor ya, hakim milletlerle mahkum milletler arasındaki en büyük fark bir avuç yetişmiş insan diyor.
0: Çok güzel.
1: Ama hangi alanda olursa olsun yetişmiş insan, hakikaten keyfiyetli, o işinin erbabı, bakın burada çok ilginçtir. Yani herhangi bir din, herhangi bir milliyet kesinlikle kriter değil.
0: Yetişmiş
1: İlk
0: insan.
1: Öncelik liyakat yani. Evet. O alanda ne kadar liyakatli. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'yi fethettiği zaman o Mekke Kabe'mizin anahtarını o henüz Müslüman olmayan ailenin ferdine verdi değil mi daha?
0: Evet.
1: Yani
0: evet.
1: bu nedir? Liyakatin ne kadar bizim aslında dinimizde önem arz ettiğini gösteriyor. Bu sebeple biz de Atlas Eğitim Kurumları olarak hem az önce bahsettiğim diğer dil gelişimi, akademik gelişim, ahlak gelişimi ile beraber yetenek gelişimini de hakikaten önceleyip bunun için öğrencilerimize bir fırsat, bir alan açmanın, bir alanda ben de varım, bu alanda ben de söz sahibiyim demenin, dedirtmenin derdi içerisindeyiz doğrusu.
0: Çok güzel. Hocam galiba Merve Hanım hatırlar dün ya da önceki gündü Halil İbrahim Bey'in konuğu Ömer abi, Ömer Uzunefe, Uzunoğlu. Orada şu çok dikkatimi çekti. Üniversite sınavına 4 milyon kişi giriyor. 4 milyon kişi üniversite diploması almaya çalışıyor. Bu aslında sıkıntılı bir durum. Bir yandan da işte artık organize sanayinde, sanayide çalışacak usta eksikliğinden falan bahsetmeye başladık. İstihdam, işte göçmenlerle bu konunun kapatılmaya çalışıldığı vesaire bir sürü gündem var. Geçenlerde bir sivil toplum kuruluşu buluşmasında Kayseri Üniversitesi Rektörü kıymetli hocam Profesör Doktor Kurtuluş Kara Mustafa'nın da söylediği bir şey vardı. Kendileri teknik eleman yetiştiren bir bölümde olduğundan dolayı bu konuyu gündeme getirdiğimizde aslında bütün aileler fert fert evet doğru bu konuya eğilmek önemli. Çocuğumuzun işte teknik anlamda yetişmesi, işte bir motor üzerine, elektronik üzerine eğitim alması çok önemli diyor ama bunu kendi çocuğun üzerine kondurmuyor. Komşunun çocuğu olsun istiyor diyor. Bu kısım çok önemli. Hocam siz mesela burada da öyle bir soru sorayım istiyorsanız. Kariyer yönetimi olarak, baba olarak ve öğretmen olarak aynı görüşe sahip misiniz? Nasıl yönlendiriyorsunuz çocuklarınızı? Buradan kıymetli velilerimize, bize kulak misafiri olan dinleyicilerimize, takipçilerimize ne demek istersiniz?
1: Efendim her zaman savunduğumuz şey açıkçası öğrencilerimizin ve yavrularımızın severek, isteyerek gelişim gösterip kendini vatana, millete faydalı işler yapabileceğine inandığı işi yapması yönünde olmuş. Bu noktada az önce de bahsettiğim gibi evlatlarımızdan bir tanesi şu an üniversiteye gidiyor. Evet. Lise 3. sınıfta kendisi sizin meslektaşınız olmak istedi, İnşallah. Asker olmak istedi. Doğrusu saygı duyduk. Hani lise 3. sınıfta açık öğretime geçti, işte başka bir şehirde üniversiteye hazırlandı. Bütün bu iradeyi kendi kuşandı. Rabbimiz lütfetti, takdir etti. Başarı geldi arkasından ve şu anda istediği bölümde devam ediyor okumaya.
0: Maşallah.
1: Yani hakikaten bir anne baba olarak da bu noktada hani yavrularımızın kendi istedikleri, kendi yapabileceğine inandığı ve bizim de hakikaten yapabileceğine inandığımız bölümleri seçmesi ve o alanda ilerlemesi gerçekten çok kıymetli. Az önce buyurduğunuzu hakikaten hep böyle toplantılarda da zikretmeye çalışırız. Hani dediniz ya kendi yavrusunun üzerine kondurmuyor. Maalesef hani devlet olarak, kurumlar olarak bir gayret içerisindeyiz. Çünkü tabir caizse artık hani kafamıza dank etti derler ya. O evet. İşte ara eleman ihtiyacı, o işte maalesef tırnak içinde söylüyorum işsiz üniversiteli kavramı ya. Maalesef. Ama kesinlikle iş işten geçmiş değildir. Biz ümitsiz, umutsuz olacak bir durumda değiliz. Bu noktada yapılanlar var. Ama toplum olarak da hakikaten başta kendi nefsimiz ve ailemiz ve bizi dinleyen kıymetli dinleyicilerimizin bu noktada üzerimize almamız gerekenler var. Yani bir motor ustası olmak maalesef toplumda işte başka bir üst mertebe diye görülen meslekten, şimdi isim vermek istemem meslek evet. ismi, o anlamda daha böyle aşağı görülüyor. Halbuki şu an için hani zahiren de baktığımızda ekonomik olarak da belki çok çok daha iyi durumda olacak.
0: Evet.
1: Ama işte o bir statü olayı var ya bizim üzerimize evet. bindirilmiş bir yük. Evet. Bunu hakikaten bir üzerimizden atıp yavrularımızın önüne açmamız gerekiyor o anlamda. Kesinlikle çok çok kıymetli ve çok olması gereken.
0: Diplomalı işsizler haline gelmemek lazım.
1: Aynen öyle. Aynen.
0: Eğilimi, yönlenmeyi ona göre yapmak lazım. Bununla alakalı biz velilerin üzerine düşen, ailelerin üzerine düşen görev olduğu gibi öğretmenlerin hatta bu konuda politika üreten siyasetçilerin de üzerine görev
1: kesinlikle,
0: düştü. Bunu
1: kesinlikle.
0: Cazip hale getirmesi, bunu kıymetli hale getirmesi önemli. Bir yerde söylemiştik yani öğretmenlik nesil yetiştiriyor. En kıymetli mesleklerden biri ama tercih sıralamasında işte efendim üniversitedeki tercih sıralamasında sıralamanın daha gerisinde olan kişilerin tercih etmesi gündeme gelmişti bir platformda ve dediler ki siyasilere ilk sıraya geçmesi için gönle ne dokunacaksa işte ücret politikası olur, işin standardının yükselmesi olur, onu kıymetli hale getirmesi gereken, bu politikayı üretmesi gereken kişilerin de bu konuda etkili bir adım
1: kesinlikle
0: atması
1: çaba
0: şart. Çaba
1: etmesi gerekiyor.
0: Çünkü
1: kesinlikle.
0: Bu konu sadece öğretmenlere aman böyle yönlendirelim diye çözülecek bir
1: yok, hayır.
0: olay değil.
1: Maalesef.
0: Yani realite tam da böyle değil değil
1: aynen
0: mi hocam?
1: Öyle, aynen evet. öyle.
0: Hocam programımızın ismi Geleceğe Mektuplar olunca mektup yazdınız mı siz hiç böyle o döneme yetişmişsinizdir
1: evet.
0: mektup
1: evet.
0: gönderip almak?
1: Askerdeyken evliydik. Tabii doğal olarak hem eşimize evet. Hem de şimdi yeni üniversiteye başlayan yavrumuza sene başında evet. birkaç satır karaladık yani.
0: Mektup yazarken ben en kıymetli kısmın o mektubu gönderdiğiniz karşıya ulaşmasını beklediğiniz süre var ya, heyecan. Sabır süresi, işte heyecan süresi, sabır süresi. O süreyi çok kıymetli biliyorum. Aslında mektubu böyle cazip hale getiren belki o beklemek. Yani o ayrı bir tılsım katıyor. Öğrenci yetiştirmek de öyle diye düşünüyorum hocam. Yani siz bir mektup yazıyorsunuz öğrenci. Hani ona, buna öğrenci evet. diyelim. Ve o mektubun cevabını belki yıllar sonra bir dönüşte alıyorsunuz. Yani bir yerde karşılaşıyorsunuz. 20 yıl önce mezun ettiğiniz bir öğrenciyi 20 sene sonra karşılaştığınızda nasıl bir duygu oluyor hocam? O duygu dinlemek isterim sizden. Yani öğretmenliğin belki en kutsal kısmı. Rahmetli babam öğretmendi. Biz şehirde yürürken Kayseri'de babamın elini öpen, selam veren, hani bir de Kayseri eşrafı olunca çok imrenirdim, gıpta ederdim. Mesleğin çok kıymetli olduğunu düşündüğüm kısım orası hocam.
1: Yani bu noktada elhamdülillah 2003 yılında göreve başladık. Evet. Şu an halen görüştüğümüz yavrular diyoruz ama tabii onlar şimdi evlendiler. Kimisinin çocuğu oldu. Bizim bir öğretmen arkadaşımız öyle der. Ben manevi olarak dede oldum der. Evet. Hakikaten bizim öğrencilerimizin de yavruları olanlar oluyor. Doğru. Halen görüştüğümüz arkadaşlarımız var. Sohbet ortamlarında vesaire. Yani bunu şuna benzetiyorum ben. Hani yaptığımız meslek Ahmet abi en kutsal meslek diye düşünüyorum evet, şahsen. Evet. Bu noktada en bariz duygunun da vefa duygusu olduğunu düşünüyorum. Yine iğneyi kendimize batıracak olursak ben 32 sene önce 1993 yılında ilkokuldan mezun olduğumda ilkokul öğretmenimi aradığımda, şu an aradığımda beni hangi saik ona aratıyorsa, hangi ya. Heyecan duyuyorsam, onun hangi davranışından dolayı ben o tuşlara basıyorsam aynı duygu ve düşüncelere benim öğrencim de kapılıyordur. Kapılması gerekir benim şu andaki öğretmenliğime göre diye düşünüyorum şahsen. Hani bu noktada temel mesele gönle dokunmak hakikaten. Gönlüne girdiğiniz insanın aklından çıkmazsınız biiznillah diye düşünüyorum ben. Gönülden gönle bir muhabbet, sevgi, dert paylaşımı olan bir an unutulmuyor. Hepimiz yani bütün öğretmenlerimizin belki çoğunu unutmuşuzdur ama ilkokul öğretmenimizin derslerini de unutmuşuzdur belki ama o işte benim mesela işte koridorda kolunu omzuma atıp da işte koridorda benimle yürüdüğü, ikinci evet. sınıfa geçerken babam vefat etmişti, taziyeye gelmişti ilkokul öğretmenimiz. Onları mesela hiç unutmuyorum ben. Onlar unutulmaz işte. İşte o duygular sizi o kişiye bağlıyor. Aynı şey bizim için de geçerli. Yani ben şu anda bir dükkan sahibi öğrencimle görüşüp öğrencim benim hemen hani yaptığı davranış olduğu için söylüyorum. Yani şey olarak değil ama elime sarılıyor, elimi öpmek istiyorsa veyahut da işte bir telefon görüşmemizde hocam diye böyle işte tabiri caizse böyle yakınıyorsa bir şeyler yapabilmişiz belki bazılarına diye düşünüyorum şahsen. Evet. Hakikaten o gönle dokunmak en büyük hususiyet.
0: Hocam mekanik bir iş değil yaptığınız
1: kesinlikle,
0: şey.
1: Ben, kesinlikle.
0: Mesela oğlumdan hatırlıyorum. İşte üniversiteye hazırlık döneminde geometri dersinde biraz şeydi, eksik hissediyordu kendini. Ek ders vesaire alalım mı aldıralım mı vesaire derken bir süre sonra hani bir dönem sonra o ders en iyi notları oldu. Ne değişti dedim. Öğretmen değişti dedi.
1: Çok güzel.
0: Hocam bu ben de dedim ki bu mekanik bir şey değil.
1: Aynen öyle.
0: Bilgiyi aktarma işi değil.
1: Kesinlikle.
0: Öğretmen değişince ne oldu? Baba bu öğretmeni çok seviyorum.
1: Bitti.
0: Dersine ilgi duyuyorum dedi. Aynen. Yani
1: İki cümle abi. Öğretmeni evet severse o dersi de sever. Ama tam tersi de geçerli maalesef. Öğretmeni evet, sevmezse de çok iyi anlayabilecek o alanda gerçekten çocuğun kabiliyeti olsa dahi istemez, yapmak istemez, yapamaz o dersi yani. O yüzden hakikaten önce hani büyükler, önce bu alanda seminer veren kıymetli hocalarımız hep öyle der ya, o aradaki gönül bağı. O gönül bağını kurduktan sonra ondan sonra artık alır yürür yani biiznillah. Ama önce işte o gönül
0: özellikle
1: bağını...
0: Özellikle de ilk öğretimde bu çok daha farklı çünkü...
1: Çok önem arz eder.
0: Evet. Çok hani lise, önemli. Üniversitede biraz hocayla ilişki evet. biraz daha formal olabilir evet. ama
1: Ve daha kolay aslında bakarsanız ilkokulda bir. Çünkü saf, sabi, temiz çocuklar. Evet. Onların işte bir saçını okşamak, bir kafasından bir öpmek, bir elini tutmak, bir beraber koşturup bir işte saklambaç oynamak bitti. Ama bunu yaparken de hani
0: aynen öyle.
1: Evet, o başta söylediğimiz o yavrumuzla iletişimde söylemiştik ya. O gönülden yapacağız onu. Ruhen orada olacağız biz. Bedenen değil. Gerçekten bile isteye. Yani o an böyle hiçbir şey yok, hiçbir sıkıntı yok. Dünyadayız ama sadece o çocuklar var bizim hayatımızda. Onlarla uçuyoruz. Bitti. Evet. O zaman da onlarla o aradaki bağ bizim gerçekten çok çok büyük bir sermayemiz oluyor öğretmenlikte.
0: Sizin öğretmenlik süresince etkilendiğiniz rol model öğretmeniniz var mı? Ya da tarih sahnesinde geçmiş öğretmenlerden etkilendiğiniz, ya öğretmenlik budur, bu yüzden iyi ki öğretmen oldum dediğiniz kişi var mı hocam?
1: Ben birincisi üniversite sınavından önce, ortaokul yıllarımdan bu yana hep öğretmen olmak istedim. Yani bunu çok iyi hatırlıyorum. Validemle böyle otururken evde ben söylerdim. Anne ben öğretmen olmak istiyorum. İşte bak işte şimdi şu o zamanlar böyle işte kaynak kitaplar falan vardı. İşte kitaplardan sorular soracağım, bunları biriktireceğim, bunları paylaşacağım öğrencilerimle falan diye. Örnek olarak da az önce bahsettiğim gibi ilkokul öğretmenimiz hakikaten çok keyfiyetli, kaliteli, biraz da böyle Osmanlı tarzı bir hanımefendiydi. Kulaklar içindesin. Ara ara aramaya çalışıyorum özellikle bayramlarda. Onu hal hareketlerini örnek almaya çalışıyoruz. Ama tabii ki en güzel örnek az önce de sohbetimizin başında buyurduğumuz gibi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Onun işte Adem abimizin o kriteri. Yani bizim kulağımıza da küpe,
0: birçok şey aslında gönlümüze iyi de anlayabilsek hayat rehberi hocam. Aynen ya öyle. İşte o konuyu biraz kendimizi böyle ya örnek alacak insan diye okumak, öyle anlamak.
1: Rabbim o niyetle gönlümüzü de açsın, gözümüzü de açsın. En güzel şekilde o mübarekten inşallah istifadeyi hepimize nasip eylesin diyelim inşallah.
0: Mesela bir hocamdan şey dinlemiştim. Ya ben Nurettin Topçu nasıl bir hoca ki arkadaş hala okullarda işte örnek öğretmen olarak anlatılıyor vesaire diye merak ettim, okudum. Yok, normal. Yani dersine giren vesaire ama arada çok ufak nüanslar var. İşte atlamadığı yerler var. O gönül vermesi var. İşte o hala takip edilen, örnek alınan kişi yapıyor herhalde, değil mi
1: aynen
0: hocam?
1: Aynen öyle abi ya.
0: Peki tecrübe aktarımı diyelim. Tecrübelerinize istinaden genç öğretmenlere, öğretmen olmak isteyenlere, bu sene sınava girecek olup da öğretmenliği tercih etsem mi diye düşünen kardeşlerimize, öğretmen adaylarına tavsiyeniz diyelim, tecrübelerinizden istifade ederek söyleyeceğiniz sözleri alalım hocam.
1: Efendim ben az önce de söylediğim gibi ben en kutsal meslek olarak öğretmenliği, hani burada da ifadelerim yanlış anlaşılmasın ama özellikle de ilkokul öğretmenliğini görürüm. Çünkü herkesin bir ilkokul öğretmeni vardır, unutamadığı hususiyetleri vardır. O açıdan hakikaten çok ulvi ve kutsal bir meslek, bizim yapmaya çalıştığımız meslek. Bir büyüğümüzün de ifadesiyle dünyevi tarafı, ekonomik anlamda özellikle orta düzeyde de olsa kendimizi ram edersek, öyle buyuruyor kendileri, kendinizi ram ederseniz, kendinizi verirseniz, dört elle ve işimizi gerçekten gönülden yaparsanız uhrevi tarafı paha biçilemeyecek kadar kıymetli olduğunu ifade ediyor. Bu noktada bu acizane tavsiyeyi hocalarımla paylaşmak isterim. O sebeple dersimize özellikle vaktinde girmek, evet, hep toplantılarda zikretmeye çalıştığımız bu, neler anlatacağımızla ilgili hem zihni hem de belki kısa not şeklinde de olsa bir yazılı planlamayla dersimize dahil olmak, işleyişimizi yapmak. Hem bu şekilde olursa biz keyif alırız.
0: Evet.
1: Hem öğrencilerimiz o dersten hakikaten verimli bir şekilde öğrenerek çıkarlar. Bunlar çok önemli olduğu, çok önemli diye düşünüyorum. Ve en önemlisi de belki sınıfımızı kendi aynamız gibi görüp öyle yaklaşmamız gerekiyor. Yani ben bu yavrulara, bu sınıfıma hangi enerjiyi verirsem alacağım da odur. Yani ben gönlümde bir defa onlara, hani bir yine kıymetli abimiz öyle demişti, iki yol ver demişti. Ya gönlünüze alacaksınız ya gönüllerine gireceksiniz derdi. Yani bu ikisinden birini başarırsanız, ki ikisini de yaparsak Ali Hülala zaten de biiznillah alır götürürsünüz yani. Hem muhabbetle hem de başarı anlamında söylemişti. Yani ben neysem öğrencilerimde o. Ben onlara hangi duygu ve düşüncelerle sınıfıma enerji veriyorsam alacağım karşılık da ona göre. O yüzden bunlara hocalarımız, öğretmenlerimiz, genç arkadaşlarımız dikkat ederek inşallah bu mesleği seçer veya bu mesleği hep beraber bu şekilde icra edersek bence çok daha inşallah keyifli, mutlu ve başarılı oluruz.
0: İnşallah. O sınıfa ibadet ruhuyla girmek.
1: Amin.
0: Hani, değil mi? Ben
1: o mabede girer gibi,
0: mabede
1: diyor,
0: girer gibi
1: Mahiriz
0: girmek.
1: Üstadımız.
0: Mahiriz üstadın söyledi. Ya çok kıymetli hocam.
1: Kesinlikle.
0: Ya. Allah ömrünüze bereket versin. İnşallah.
1: Cümlemizi inşallah.
0: Yetiştiriniz nice nesillerin cümlemizi elinde
1: inşallah.
0: Böyle ülkemize, milletimize, insanlığa faydalı
1: inşallah.
0: İşler çıkan evlatlar yetişmiyor. Allah size
1: İnşallah.
0: Nasip etsin.
1: İnşallah abi.
0: Hocam program öncesinde dediğim gibi böyle zaman çok akıp geçecek.
1: Öyleymiş abi.
0: Zaten sizi de tanıdığım için muhabbetin gücü ve hızıyla programın sonuna doğru geldik.
1: Allah
0: Biz programı bitirme formatı olarak da diyoruz ki şu anda bir mektup yazıyor olsanız bu mektubu da sizin görmeyeceğiniz neslinizden birine ulaşacağını biliyor olsanız mektubunuzun o satırını nasıl doldurdunuz, ona nasıl bir not, seküler tabirle mektubunuzun mottosu nasıl olurdu hocam, bir cümleyle alalım.
1: Sendeki güzel hallerden dolayı Allah'ıma şükrediyor. Sadaka-i cariye olacağın için huzur buluyorum. Cennette buluşuruz inşallah.
0: İnşallah. Oo, ne güzel. Allah razı olsun. Hocam sesinize, yüreğinize sağlık. Buradan çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Son sözünüz varsa alalım.
1: Ahmet abi, böyle bir program vesilesiyle bizleri konuk ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Rabbimizden niyazımız odur ki öğrencilerimizi ve bütün ümmeti Muhammed'i, ümmeti Muhammed'in yavrularını şerirlerin şerlerinden muhafaza eylesin. Kalbi, akli ve bedeni gelişimlerini rızasına muvafık bir şekilde eylesin Rabbim. Bizleri onlara layık anne baba, öğretmen eylesin. Onları da inşallah Kur'an'a hadim, vatana, millete sevdalı ve hak yolunun yolcusu eylesin inşallah.
0: Amin. Amin. Allah razı olsun. Kıymetli dostlar, tam da tahmin ettiğim gibi böyle akıcı bir program oldu. Bugün Attas Eğitim Kurumları Attas Koleji Müdür Yardımcısı Mehmet Çağrı Gök hocamı konuk ettik. Eğitim üzerine konuştuk, veliler üzerine konuştuk. İyi insan yetiştirmek nasıl olur, örnek kişilik nasıl olur konuları üzerine konuştuk. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Hem istifade edilebilir bir zaman dilimi olmuştur inşallah diye niyaz ediyoruz. Bu programın sizlere ulaşmasını sağlayan kıymetli ekibimize, Rejide Merve Hanım'a, Kayseri Radar ailesine de teşekkür ediyoruz. Allah ömür verirse önümüzdeki hafta yeni bir konu ve konuk ile buluşmak üzere de hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın.
2: Ahmet Havanlı Er'in hazırlayıp sunduğu Geleceğe Mektuplar sona erdi.
3: Yayın tekrarı. Radyo Radar 91.8.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsrail yönetimine çağrımız nettir. Türkiye'yi kışkırtmaktan, Türkiye'nin sabrını sınamaktan, ülkemizin milli güvenlik alanlarından dolayı veya doğrudan müdahale anlamına gelebilecek teşebbüslerden ve Türkiye'yi karşıtı çevreleri cesaretlendiren söylemlerden vazgeçmelidir, dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Gazze'ye insani yardım götüren küresel somut filosuna uluslararası sularda düzenlenen saldırıya ilişkin davada, aralarında Benjamin Netanyahu'nun da bulunduğu sanıklar hakkında kırmızı bülten yayımlanması sürecinin başlatıldığını duyurdu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ukrayna'daki savaştan tahliye edilen Ahıska Türkü soydaşların Bitlis'te inşa edilen kalıcı konutlarına kavuşmaya başladığını belirterek, Türkiye inancına ve kökenine bakmadan tüm mazlumların sesi olmayı sürdürecektir, dedi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında aranan Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz yurt dışına kaçma hazırlığı yaparken Muğla'nın Marmaris ilçesinde yakalandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, aile kurumunun desteklenmesi ve genç çiftlerin evlilik süreçlerine katkı sağlanması amacıyla kurulan Aile ve Gençlik Fonu kapsamında bu ay 19.166 gence toplam 2 milyar 180 milyon lira ödeme yapıldığını bildirdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Yalova ve Antalya'da atık suları arıtmadan denize deşarj ederek çevre kirliliğine neden olan belediye ve ilgili birliklere toplam 7 milyon 970 bin lira idari para cezası uyguladı. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun kapsamında oluşturulan kurul, ilk toplantısını pazartesi günü gerçekleştirecek. Anahtar Partisi'nden Elvan Öztürk'ün Anahtar Parti yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan danışmanı olarak atanmasının ardından Anahtar Parti Kayseri İl Başkanı İbrahim Kılıç oldu. Halk arasında Yaprak Amca olarak bilinen doğasever Abdülkadir Dağlı tarafından ahşaptan ve geri dönüşümden üretilen çeşitli ürünler Hunat Hatun Kültür ve Sanat Medresesi'nde faaliyete geçen Yaprak Amca Ahşap Evi Atölyesi'nde ziyaretçilerini bekliyor. Koca Sinan ilçesi Mimar Sinan mahallesinde bıçaklı yaralanan 59 yaşındaki erkek şahıs hayatını kaybetti. Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda hakkında hırsızlık suçundan 18 yıl 5 ay 16 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı. Kayseri'de polis ekiplerince müziğinizi tüm mahalleye dinletmeyiniz, Barbaros mahallesinde her gece yaşanan gürültü, milleti ayağa kaldıran drift ve mürekkep balığı gece mesaide konulu sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili yapılan çalışmalar neticesinde toplam 148.719 lira cezai işlem uygulandı. PFDK tarafından Kayseri Spor'a Sivas Spor maçında taraftarının neden olduğu kötü ve çirkin tezahürat gerekçesiyle Kuzey Alt 4 bloktaki bulunanlara bir maç ceza verildi. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
2: Sevgili sürücüler, direksiyon başındayız. Cep telefonu kapsama alanı dışındayız.
3: Alper Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Beste'den Güfte'ye başlıyor.

91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Beste ve Güfte programımızla bugün de karşınızdayız. Bugün programımızda ilk sanatçımız Emel Sayın. Sanatçı, 1926'da Türkiye'ye gelen muhacir ailenin 4 kız çocuğundan en büyüğü olan sanatçı babasının Toprak Mahsulleri ofisinde tekel baş memuru olarak görev yaptığı Şarkış'la Sivas'ta 20 Kasım'da dünyaya geldi. Müzik kariyerine küçük yaşlarda adım attı ve ilk olarak 13 yaşında Arif Sami Toker'den müzik dersleri almaya başladı. Sanatçı, Toker'in yetiştirdiği en ünlü ve en yetenekli sanatçı olarak kabul edilir. Keşke.

Sayın 3 yıl Münir Nurettin Selçuk'tan ders alarak müzik eğitimine devam etti. Uzunköprü'de Gazi Turhan Bey Ortaokulu ve Çapa Anadolu Öğretmen Lisesi'nden mezun olduktan sonra 3 yıl süresince İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Beşiktaş Şan bölümünde Fransa'da zamanında Münir Nurettin Selçuk'a da hocalık yapmış olan şan hocası Alice Roselta'dan dersler aldı. Yine aynı dönem arkadaşları Mine Mater, Erkin Koray ile birlikte Muhittin Sadak'tan da solfej dersleri aldı. Bu arada Hürriyet Haber Ajansı'nın açtığı yarışmada Münir Nurettin Selçuk'a ait klasik bir eseri okuyarak ses kraliçesi seçildi.

Emel Sayın henüz 17 yaşındayken Ankara Gençlik Parkı'nda Necdet Yazar'ın gazinosunda ilk defa sahneye çıktı. 1963 yılında Ankara Radyosu'na sınavlı solist olarak girdi ve yaklaşık 7 yıl hizmet verdi. Ankara seyircisi karşısında sahne tecrübesi kazanan sanatçı, Egemen Bostancı'nın teklifiyle İstanbul müzik piyasasına transfer oldu ve Lalezar gazinosunda az solist olarak sahne almaya başladı. Tüm bunlar olurken de İstanbul Radyosu'na geçti ve İstanbul'a yerleşti.

İstanbul'a gidişiyle yoğun bir çalışma dönemine giren Emel Sayın, pek çok müzik albümünün yanı sıra sinema filmlerinde de rol almaya başladı. İstanbul'a gidişiyle ilk stüdyo albümü çalışması Sus Sus Sus'a imza atarak sanat kariyerini başlatan sanatçı, aynı yıl Gel Gel Gel ve Doyamadım Sana çalışmalarına 1971 yılı içerisinde imza atarak sanat kariyerine iki teknikten oluşan üç ayrı plak çalışmasıyla giriş yapan Sayın'ın ilk plak çalışmasında yer verdiği şarkı başrollerini Hülya Koçyiğit ve Erol Büyükburcu'nun paylaştığı 1968 yapımlı Sus Sus Kimseler Duymasın isimli filme ismini veren şarkıda film müziği olarak yer aldı.

Sanatçı 1972 yılında son 10 yılın en sevilen 10 şarkısı adında 10 Türk sanat müziği şarkısından oluşan albümü çıkarmış, albüm 100 bine yakın satarak rekor kırmıştır. Yine bu albümde yer alan şarkılar, çeşitli Türk filmlerinin film müziği olma özelliğini de göstermektedir. 1973 yılındaysa Emel Sayın 73 ve sonraki sene yılındaysa Emel Sayın 74 müzik albümünü yayınlar. Modern folk üçlüsüyle Hasan Cihat Örter'in düzenlemelerini yaptığı İstanbul Şarkıları adlı müzikal çalışmaları da bulunur. Yapı Kredi Bankası destekli albüm çalışması yapmaya bu dönemde başlar.

Sanatçı 1966 yılında 21 yaşındayken ilk eşi İsmet Kasapoğlu ile evlenmiş, 1975 yılında boşanmış, 1976 yılında yeniden evlenmiştir. Yine İsmet Kasapoğlu'yla 1979 yılında yeniden boşanmıştır. Sayın 1970'li yıllarda Tarık Akan'la 4 yıl boyunca aşk yaşamış, Mavi Boncuk filminin çekim aşamalarında başlayan yakınlaşmayla ilgili Tarık Akan daha sonraki yıllarda yaptığı bir röportajda Sayın'la birlikteliğine dair soruya Emel Sayın'ın zirve olduğu yıllardı. Şarkıları, fiziği, sıcaklığıyla etkileyiciydi. Bu sıcaklık gerçek hayata da taşınmış olabilir. Bunu inkar etmenin bir anlamı yok ifadelerini kullanır. Emel Sayın'sa yaptığı bir açıklamada Tarık Akan'ın adını vermeden ondan sonra hiç aşk yaşamadım ifadelerini kullanır. 78 yaşındaki sanatçı yaşamına hala İstanbul'da devam etmektedir.

Şimdiki sanatçımızsa büyük bestekar Saadettin Kaynak. Yalnız sanatçımızın bestelerini kendi seslendirmediği için onun bestelerini çeşitli sanatçılardan birlikte dinleyeceğiz.

Sanatçı aslen Rize'nin Derepazarı ilçesinden olan Ali Alaaddin Efendi ve Havva Hanım'ın oğludur. 1895 yılında İstanbul'un Taşkasaba semtinde doğan Saadettin Kaynak, sesinin güzelliği nedeniyle henüz 10 yaşındayken hafız olmuştur. Öğretmenleri Hafız Melek Efendi, Kasımpaşa Küçük Piyale Camii İmamı Hafız Cemal Efendi, Neyzen Emin Dede ve Muallim Kazım Uz'dur. Dini müzikle din dışı müziği birlikte yürütmüş, ilk bestesi olan Hüzzam şarkısı Hicran-ı Elemi 1926 yılında yazmıştır. Sanatçı döneminde Türkçe ezan seslendiren imamlardan da biridir.

Sanatçı tüm yaşamı boyunca 42 farklı makamda 350'ye yakın eser bırakmıştır. 1940 ve 50 yılları arasında 80'in üzerinde film müziği bestelemiş, 1955 yılında ise felç geçirmiştir. Hafız Saadettin Kaynak, 3 Şubat 1961 tarihinde İstanbul'da Haydarpaşa Numune Hastanesi'nde hayata gözlerini yummuştur.

Bestekar Saadet'in Kaynak vasiyetinde şöyle der. Bu evde benim bir pardesüm, iki kat elbisem, bir bavulum, bir radyom, bir buzdolabım var. Bunları Gülfiye'ye bırakıyorum. Benim evimde birikmiş param yoktur. Emri hak vaki olduğu zaman sıra servilerdeki apartmanımın 1-3-9 numaralı dairelerinden kiralar alınıp cenazemin teçhis ve teklifine sarf edilsin. Cenaze namazım Nuru Osmaniye Camii Şerifinde kılınsın. Merkez Efendi'de kabrim hazırdır. Kabir taşımı Gülfiye yaptırır. Yazılacak şey şudur. Sultan Selim Camii Şerifi Baş İmamı ve Sultan Ahmet Camii Şerifi ikinci İmamı ve Hatibi Meşhur Bestekar Hacı Hafız Saadettin Kaynağ'ın ruhuna Fatiha.

Sanatçı Saadettin Kaynak, vasiyetinde sözü geçen sıra servilerdeki apartmanı varlık vergisiyle zor duruma düşen bir vatandaştan satın alır ve ölünceye kadar eski sahibinden kira almaz. 91.8 Radyo Radar'daydık. Bugün programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programımızda karşınızda olmak üzere. Müzikle kalın, hoşça kalın.

0: Alper Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Beste'den Güfte'ye sona erdi.
1: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
2: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsrail yönetimine çağrımız nettir. Türkiye'yi kışkırtmaktan, Türkiye'nin sabrını sınamaktan, ülkemizin milli güvenlik alanlarından dolayı veya doğrudan müdahale anlamına gelebilecek teşebbüslerden ve Türkiye'yi karşıtı çevreleri cesaretlendiren söylemlerden vazgeçmelidir, dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Gazze'ye insani yardım götüren küresel somut filosuna uluslararası sularda düzenlenen saldırıya ilişkin davada, aralarında Benjamin Netanyahu'nun da bulunduğu sanıklar hakkında kırmızı bülten yayınlanması sürecinin başlatıldığını duyurdu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ukrayna'daki savaştan tahliye edilen Ahıska Türkü soydaşların Bitlis'te inşa edilen kalıcı konutlarına kavuşmaya başladığını belirterek, Türkiye inancına ve kökenine bakmadan tüm mazlumların sesi olmayı sürdürecektir, dedi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında aranan Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz yurt dışına kaçma hazırlığı yaparken Muğla'nın Marmaris ilçesinde yakalandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, aile kurumunun desteklenmesi ve genç çiftlerin evlilik süreçlerine katkı sağlanması amacıyla kurulan Aile ve Gençlik Fonu kapsamında bu ay 19.166 gence toplam 2 milyar 180 milyon lira ödeme yapıldığını bildirdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Yalova ve Antalya'da atık suları arıtmadan denize deşarj ederek çevre kirliliğine neden olan belediye ve ilgili birliklere toplam 7 milyon 970 bin lira idari para cezası uyguladı. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun kapsamında oluşturulan kurul, ilk toplantısını pazartesi günü gerçekleştirecek. Anahtar Partisi'nden Elvan Öztürk'ün Anahtar Parti yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan danışmanı olarak atanmasının ardından Anahtar Parti Kayseri İl Başkanı İbrahim Kılıç oldu. Halk arasında yaprak amca olarak bilinen doğasever Abdülkadir Dağlı tarafından ahşaptan ve geri dönüşümden üretilen çeşitli ürünler Hunat Hatun Kültür ve Sanat Medresesi'nde faaliyete geçen Yaprak Amca Ahşap İvi Atölyesi'nde ziyaretçilerini bekliyor. Koca Sinan ilçesi Mimar Sinan mahallesinde bıçaklı yaralanan 59 yaşındaki erkek şahıs hayatını kaybetti. Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda hakkında hırsızlık suçundan 18 yıl 5 ay 16 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı. Kayseri'de polis ekiplerince müziğinizi tüm mahalleye dinletmeyiniz, Barbaros mahallesinde her gece yaşanan gürültü, milleti ayağa kaldıran drift ve mürekkep balığı gece mesaide konulu sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili yapılan çalışmalar neticesinde toplam 148.719 lira cezai işlem uygulandı. PPDK tarafından Kayseri Spor'a Sivas Spor maçında taraftarının neden olduğu kötü ve çirkin tezahürat gerekçesiyle Kuzey Alt 4 bloktaki bulunanlara bir maç ceza verildi. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
3: 38 saniyede bugün.
4: Mimar Sinan Mahallesi'nde arkadaşlarıyla arasında çıkan tartışmada bıçakla yaralanan HK olay yerinde hayatını kaybetti. Altın piyasasındaki yükseliş sürerken gram altın 7000 TL seviyelerini gördü. Süleymancılar operasyonunda Alihan Kuriş'in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş ve soruşturma kapsamında aranan Erhan Yılmaz yurt dışına kaçma hazırlığı yaparken Marmaris'te yakalandı. Mimar Sinan Toki evleri arkasındaki arazide yangın meydana geldi. Adalet Bakanı Gürlek, Netanyahu hakkında kırmızı bülten yayınlanmasının talep edildiğini açıkladı.
3: Bugün.
1: Radyo Radar 91.8.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da Dünün Özeti başlıyor.
1: Dünün Özeti ile birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsrail yönetimine çağrımız nettir. Türkiye'yi kışkırtmaktan, Türkiye'nin sabrını sınamaktan, ülkemizin milli güvenlik alanlarından dolayı veya doğrudan müdahale anlamına gelebilecek teşebbüslerden ve Türkiye'yi karşıtı çevreleri cesaretlendiren söylemlerden vazgeçmelidir, dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Gazze'ye insani yardım götüren küresel somut filosuna uluslararası sularda düzenlenen saldırıya ilişkin davada, aralarında Benjamin Netanyahu'nun da bulunduğu sanıklar hakkında kırmızı bülten yayınlanması sürecinin başlatıldığını duyurdu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ukrayna'daki savaştan tahliye edilen Ahıska Türk'ü soydaşların Bitlis'te inşa edilen kalıcı konutlarına kavuşmaya başladığını belirterek, Türkiye inancına ve kökenine bakmadan tüm mazlumların sesi olmayı sürdürecektir, dedi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında aranan Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz yurt dışına kaçma hazırlığı yaparken Muğla'nın Marmaris ilçesinde yakalandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, aile kurumunun desteklenmesi ve genç çiftlerin evlilik süreçlerine katkı sağlanması amacıyla kurulan Aile ve Gençlik Fonu kapsamında bu ay 19.166 gence toplam 2 milyar 180 milyon lira ödeme yapıldığını bildirdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Yalova ve Antalya'da atık suları arıtmadan denize deşarj ederek çevre kirliliğine neden olan belediye ve ilgili birliklere toplam 7 milyon 970 bin lira idari para cezası uyguladı. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun kapsamında oluşturulan kurul, ilk toplantısını pazartesi günü gerçekleştirecek. Anahtar Partisi'nden Elvan Öztürk'ün Anahtar Parti yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan danışmanı olarak atanmasının ardından Anahtar Parti Kayseri İl Başkanı İbrahim Kılıç oldu. Halk arasında Yaprak Amca olarak bilinen doğasever Abdülkadir Dağlı tarafından ahşaptan ve geri dönüşümden üretilen çeşitli ürünler Hunat Hatun Kültür ve Sanat Medresesi'nde faaliyete geçen Yaprak Amca Ahşap Evi Atölyesi'nde ziyaretçilerini bekliyor. Kocasinan ilçesi Mimar Sinan mahallesinde bıçaklı yaralanan 59 yaşındaki erkek şahıs hayatını kaybetti. Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda hakkında hırsızlık suçundan 18 yıl 5 ay 16 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı. Kayseri'de polis ekiplerince müziğinizi tüm mahalleye dinletmeyiniz, Barbaros mahallesinde her gece yaşanan gürültü, milleti ayağa kaldıran drift ve mürekkep balığı gece mesaide konulu sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili yapılan çalışmalar neticesinde toplam 148.719 lira cezai işlem uygulandı. PFDK tarafından Kayseri Spor'a Sivas Spor maçında taraftarının neden olduğu kötü ve çirkin tezahürat gerekçesiyle Kuzey Alt 4 bloktaki bulunanlara bir maç ceza verildi. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende...
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
2: Sevgili sürücüler, araç kullanacaksanız alkolden, alkol alacaksanız direksiyondan uzak durun.
3: Bu frekansta her cuma saat 21'de Alper Erdoğan'ın sunumuyla geçmişin izlerini sürmeye hazır olun. Yıllara sari programıyla unutulmaz anıları, eskimeyen şarkıları ve o eşsiz zamanın atmosferini burada bulacaksınız.

91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Geçmişe doğru gidip o yıl yaşanan gelişmeleri sizlere aktardığımız ve o yıl piyasaya çıkan şarkıları da birlikte dinlediğimiz programımızda 2015 yılının ikinci bölümü programıyla karşınızda olacağız.

6 Ağustos 2015. Kırım ile Zonguldak arasında Roro tipi gemilerle seferler başladı. 8 Ağustos 2015. Ankara'daki Osmanlı Stadyumu'nda oynanan Süper Kupa maçında Bursaspor'u 1-0 mağlup eden Galatasaray, kupanın 14. kez sahibi oldu. 10 Ağustos 2015. DHKPC mensubu iki kadın ABD konsolosluğuna saldırı düzenledi. 13 Ağustos 2015. AK Parti ile CHP arasında gerçekleştirilen koalisyon görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı.

16 Ağustos 2011. Litvanya'da düzenlenen FIBA 18 yaş altı Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, üçüncülük maçında ev sahibi İspanya'yı 83-72 yenerek Avrupa üçüncüsü oldu ve bronz madalyayı elde etti. 17 Ağustos 2015. AK Parti ile MHP arasında gerçekleştirilen koalisyon görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı. 17 Ağustos 2015. 2012 Londra Olimpiyatlarında 1500 metre ve 2012 Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda 1500 metrede şampiyon olan Aslı Çakır Alptekin'in altın madalyaları doping yaptığı gerekçesiyle geri alındı. Madalyalar aynı yarışmada ikinci olan Gamze Bulut'a verildi.

19 Ağustos 2011. Ankara'da düzenlenen 23 yaş altı Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye, final maçında ev sahibi Brezilya'ya 3-1 mağlup olarak dünya ikincisi oldu ve gümüş madalyayı kazandı. 20 Ağustos 2015. Siirt'in Şirvan ile Pervari ilçeleri arasında devriye görevi yapan zırhlı askeri araç, yola döşenen mayınların uzaktan kumandayla patlatılması sonucu 8 askerimiz şehit oldu. 25 Ağustos 2015. 7 Haziran seçimlerinden sonra anayasada belirtilen hükümeti kurmak için tanınan 45 günün dolması üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis Başkanı İsmet Yılmaz'la görüşerek seçimlerin yenilenmesine karar verdi. Bu kararın ardından Erdoğan, mecliste en fazla milletvekiline sahip olan AK Parti Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na seçim hükümeti kurma görevini verdi.

27 Ağustos 2015. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu, 5 frekans bandında 18 paket için düzenlediği 4.5G ihalesi, KDV hariç toplam 3 milyar 356 milyon euro bedelle sonuçlandı. 29 Ağustos 2015. Türkiye Görme Engelliler Milli Futbol Takımı, İngiltere'de düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nın finalinde Rusya'yı 1-0 mağlup ederek şampiyon oldu. 30 Ağustos 2015. Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen 2015 Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 12 atletle katılan Türkiye, 41. sırada yer aldı.

4 Eylül 2015. Hükümete silahlı kuvvetlerin sınır ötesi harekat ve sınır dışına asker gönderme yetkisi veren tezkere Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi. 6 Eylül 2015. Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Dağlıca bölgesinde PKK'lılar tarafından yerleştirilen bombalar patlatıldı. Olayda 17 asker şehit oldu. Bu olaydan sonra ülkede geniş çaplı protestolar başladı. 7 Eylül 2015. Türkiye Tekerlekli Sandalye Milli Basketbol Takımı, Avrupa Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonası final maçında Büyük Britanya'ya 87-66 yenilerek Avrupa ikincisi oldu. 12 Eylül 2015. Amerika Birleşik Devletleri'nin Las Vegas şehrinde düzenlenen 2015 Dünya Güreş Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden sporcular 3 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalyayla toplamda kazandıkları 6 madalya sonucunda şampiyonayı 3. sırada tamamladı.

12 Eylül 2015. Ahmet Davutoğlu, Ankara Arena'da gerçekleştirilen AK Parti 5. Olağan Kongresi'nde 1353 oyla ikinci kez genel başkan seçildi. 16 Eylül 2015. İspanya'da düzenlenen sualtı hokey gençler dünya şampiyonası finalinde Avustralya'yı 3-1 yenen Türkiye genç milli takımı dünya şampiyonu oldu. 22 Eylül 2015. 63. Türkiye hükümetinde Halkların Demokratik Partisi'nden yer alan Avrupa Birliği Bakanı Ali Haydar Konca ve Kalkınma Bakanı Müslüm Doğan görevlerinden istifa etti. Boşalan hükümet üyelerinden Avrupa Birliği Bakanlığı'na Beril Dedeoğlu, Kalkınma Bakanlığı'na ise Cüneyt Düzyol atandı. 30 Eylül 2015. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, genel seçimler öncesi seçim beyannamesini Ankara Ticaret Odası Kongre Merkezi'nde düzenlenen toplantıda açıkladı. 1 Ekim 2015, Ankara'nın Cebeci semtinde freni boşalan belediye otobüsü durağa çarptı. Olayda 12 kişi hayatını kaybetti.

0: aşk ateşi.
1: 10 Ekim 2015. Ankara'da düzenlenen Emek Barış Demokrasi mitinginde iki ayrı patlama meydana geldi. Patlamalarda 109 kişi hayatını yitirdi, 48'i ağır, 246 kişi de yaralandı. 15 Ekim 2015. Voleybol Kadınlar Şampiyonlar Kupası maçında Fenerbahçe, Galatasaray'ı 52-48 yenerek kupanın ilk kez sahibi oldu. 16 Ekim 2015. TürkSat 4B uydusu Kazakistan Baykonur uzay üssünden başarıyla fırlatıldı. Fırlatmadan 12 gün sonra 28 Ekim tarihinde uydunun yörüngeye yerleştiği açıklandı. 17 Ekim 2015. Mersin'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne su götürme projesi açılışı yapıldı. 1 Kasım 2015. Türkiye'de gerçekleştirilen seçimlerde Ahmet Davutoğlu liderliğindeki Adalet ve Kalkınma Partisi oyların %49,50'sini alarak birinci parti oldu ve 550 sandalyeli Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 317 sandalyeyi kazandı. Kemal Kılıçdaroğlu liderliğindeki Cumhuriyet Halk Partisi ise %25,32 ile ikinci parti oldu.

15 Kasım 2015. 2015 G20 Zirvesi Antalya'da düzenlendi. 16 Kasım 2015. 35. İstanbul Maratonu'nu erkeklerde Kenyalı Richard Chelimo, kadınlarda ise Etiyopyalı Amen Gobene kazandı. 17 Kasım 2015. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 26. dönem milletvekilleri yemin töreni gerçekleştirildi. Törende Leyla Zana'nın yemin metnini tam olarak okumaması üzerine karışıklık çıktı. 24 Kasım 2015. Rusya Federasyonu Hava Kuvvetleri'ne ait Su-24M tipi uçağın sınır ihlali gerçekleştirdiği iddiasıyla Türk Hava Kuvvetleri'ne ait F-16 uçağı tarafından düşürüldü. Rusya Savunma Bakanlığı ise uçağın Türk hava sahasını ihlal etmediğini savundu. 13 Aralık 2015. Hanukka Bayramı Türkiye tarihinde devlet tarafından ilk kez kutlandı. 14 Aralık 2015. Avrupa Birliği ile Türkiye arasında 5 Kasım 2013 tarihinden sonra ilk kez müzakere başlığı açıldı. 23 Aralık 2015. Sabiha Gökçen Havalimanı'na düzenlenen saldırı sonucu bir kişi öldü, bir kişi de yaralandı. 30 Aralık 2015. Sine 5 televizyon kanalı yayın hayatına son verdi.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsrail yönetimine çağrımız nettir. Türkiye'yi kışkırtmaktan, Türkiye'nin sabrını sınamaktan, ülkemizin milli güvenlik alanlarından dolayı veya doğrudan müdahale anlamına gelebilecek teşebbüslerden ve Türkiye'yi karşıtı çevreleri cesaretlendiren söylemlerden vazgeçmelidir, dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Gazze'ye insani yardım götüren küresel somut filosuna uluslararası sularda düzenlenen saldırıya ilişkin davada, aralarında Benjamin Netanyahu'nun da bulunduğu sanıklar hakkında kırmızı bülten yayınlanması sürecinin başlatıldığını duyurdu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ukrayna'daki savaştan tahliye edilen Ahıska Türkü soydaşların Bitlis'te inşa edilen kalıcı konutlarına kavuşmaya başladığını belirterek, Türkiye inancına ve kökenine bakmadan tüm mazlumların sesi olmayı sürdürecektir, dedi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında aranan Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz yurt dışına kaçma hazırlığı yaparken Muğla'nın Marmaris ilçesinde yakalandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, aile kurumunun desteklenmesi ve genç çiftlerin evlilik süreçlerine katkı sağlanması amacıyla kurulan Aile ve Gençlik Fonu kapsamında bu ay 19.166 gence toplam 2 milyar 180 milyon lira ödeme yapıldığını bildirdi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Yalova ve Antalya'da atık suları arıtmadan denize deşarj ederek çevre kirliliğine neden olan belediye ve ilgili birliklere toplam 7 milyon 970 bin lira idari para cezası uyguladı. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun kapsamında oluşturulan kurul, ilk toplantısını pazartesi günü gerçekleştirecek. Anahtar Partisi'nden Elvan Öztürk'ün Anahtar Parti yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan danışmanı olarak atanmasının ardından Anahtar Parti Kayseri İl Başkanı İbrahim Kılıç oldu. Halk arasında Yaprak Amca olarak bilinen doğasever Abdülkadir Dağlı tarafından ahşaptan ve geri dönüşümden üretilen çeşitli ürünler Hunat Hatun Kültür ve Sanat Medresesi'nde faaliyete geçen Yaprak Amca Ahşap Evi Atölyesi'nde ziyaretçilerini bekliyor. Kocasinan ilçesi Mimar Sinan mahallesinde bıçaklı yaralanan 59 yaşındaki erkek şahıs hayatını kaybetti. Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda hakkında hırsızlık suçundan 18 yıl 5 ay 16 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı. Kayseri'de polis ekiplerince müziğinizi tüm mahalleye dinletmeyiniz, Barbaros mahallesinde her gece yaşanan gürültü, milleti ayağa kaldıran drift ve mürekkep balığı gece mesaide konulu sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili yapılan çalışmalar neticesinde toplam 148.719 lira cezai işlem uygulandı. PPDK tarafından Kayseri Spor'a Sivas Spor maçında taraftarının neden olduğu kötü ve çirkin tezahürat gerekçesiyle Kuzey Alt 4 bloktaki bulunanlara bir maç ceza verildi. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende...
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsrail yönetimine çağrımız nettir. Türkiye'yi kışkırtmaktan, Türkiye'nin sabrını sınamaktan, ülkemizin milli güvenlik alanlarından dolayı veya doğrudan müdahale anlamına gelebilecek teşebbüslerden ve Türkiye'yi karşıtı çevreleri cesaretlendiren söylemlerden vazgeçmelidir, dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Gazze'ye insani yardım götüren küresel Sumut filosuna uluslararası sularda düzenlenen saldırıya ilişkin davada, aralarında Benjamin Netanyahu'nun da bulunduğu sanıklar hakkında kırmızı bülten yayınlanması sürecinin başlatıldığını duyurdu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ukrayna'daki savaştan tahliye edilen Ahıska Türkü soydaşların Bitlis'te inşa edilen kalıcı konutlarına kavuşmaya başladığını belirterek, Türkiye inancına ve kökenine bakmadan tüm mazlumların sesi olmayı sürdürecektir, dedi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında aranan Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz yurt dışına kaçma hazırlığı yaparken Muğla'nın Marmaris ilçesinde yakalandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, aile kurumunun desteklenmesi ve genç çiftlerin evlilik süreçlerine katkı sağlanması amacıyla kurulan Aile ve Gençlik Fonu kapsamında bu ay 19.166 gence toplam 2 milyar 180 milyon lira ödeme yapıldığını bildirdi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Yalova ve Antalya'da atık suları arıtmadan denize deşarj ederek çevre kirliliğine neden olan belediye ve ilgili birliklere toplam 7 milyon 970 bin lira idari para cezası uyguladı. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun kapsamında oluşturulan kurul, ilk toplantısını pazartesi günü gerçekleştirecek. Anahtar Partisi'nden Elvan Öztürk'ün Anahtar Parti yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan danışmanı olarak atanmasının ardından Anahtar Parti Kayseri İl Başkanı İbrahim Kılıç oldu. Halk arasında Yaprak Amca olarak bilinen doğasever Abdülkadir Dağlı tarafından ahşaptan ve geri dönüşümden üretilen çeşitli ürünler Hunat Hatun Kültür ve Sanat Medresesi'nde faaliyete geçen Yaprak Amca Ahşap İvi Atölyesi'nde ziyaretçilerini bekliyor. Koca Sinan ilçesi Mimar Sinan mahallesinde bıçaklı yaralanan 59 yaşındaki erkek şahıs hayatını kaybetti. Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda hakkında hırsızlık suçundan 18 yıl 5 ay 16 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı. Kayseri'de polis ekiplerince müziğinizi tüm mahalleye dinletmeyiniz, Barbaros mahallesinde her gece yaşanan gürültü, milleti ayağa kaldıran drift ve mürekkep balığı gece mesaide konulu sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili yapılan çalışmalar neticesinde toplam 148.719 lira cezai işlem uygulandı. PPDK tarafından Kayseri Spor'a Sivas Spor maçında taraftarının neden olduğu kötü ve çirkin tezahürat gerekçesiyle Kuzey Alt 4 bloktaki bulunanlara bir maç ceza verildi. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende...
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
2: Sevgili sürücüler, son telefon görüşmeniz araç kullanırken olmasın.
0: Radyo Radar 91.8.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsrail yönetimine çağrımız nettir. Türkiye'yi kışkırtmaktan, Türkiye'nin sabrını sınamaktan, ülkemizin milli güvenlik alanlarından dolayı veya doğrudan müdahale anlamına gelebilecek teşebbüslerden ve Türkiye karşıtı çevreleri cesaretlendiren söylemlerden vazgeçmelidir, dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Gazze'ye insani yardım götüren küresel Sumut filosuna uluslararası sularda düzenlenen saldırıya ilişkin davada, aralarında Benjamin Netanyahu'nun da bulunduğu sanıklar hakkında kırmızı bülten yayınlanması sürecinin başlatıldığını duyurdu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ukrayna'daki savaştan tahliye edilen Ahıska Türkü soydaşların Bitlis'te inşa edilen kalıcı konutlarına kavuşmaya başladığını belirterek, Türkiye inancına ve kökenine bakmadan tüm mazlumların sesi olmayı sürdürecektir, dedi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında aranan Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz, yurt dışına kaçma hazırlığı yaparken Muğla'nın Marmaris ilçesinde yakalandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, aile kurumunun desteklenmesi ve genç çiftlerin evlilik süreçlerine katkı sağlanması amacıyla kurulan Aile ve Gençlik Fonu kapsamında bu ay 19.166 gence toplam 2 milyar 180 milyon lira ödeme yapıldığını bildirdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Yalova ve Antalya'da atık suları arıtmadan denize deşarj ederek çevre kirliliğine neden olan belediye ve ilgili birliklere toplam 7 milyon 970 bin lira idari para cezası uyguladı. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun kapsamında oluşturulan kurul, ilk toplantısını pazartesi günü gerçekleştirecek. Anahtar Partisi'nden Elvan Öztürk'ün Anahtar Parti yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan danışmanı olarak atanmasının ardından Anahtar Parti Kayseri İl Başkanı İbrahim Kılıç oldu. Halk arasında yaprak amca olarak bilinen doğasever Abdülkadir Dağlı tarafından ahşaptan ve geri dönüşümden üretilen çeşitli ürünler Hunat Hatun Kültür ve Sanat Medresesi'nde faaliyete geçen Yaprak Amca Ahşap Evi Atölyesi'nde ziyaretçilerini bekliyor. Koca Sinan ilçesi Mimar Sinan mahallesinde bıçaklı yaralanan 59 yaşındaki erkek şahıs hayatını kaybetti. Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda hakkında hırsızlık suçundan 18 yıl 5 ay 16 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı. Kayseri'de polis ekiplerince müziğinizi tüm mahalleye dinletmeyiniz, Barbaros mahallesinde her gece yaşanan gürültü, milleti ayağa kaldıran drift ve mürekkep balığı gece mesaide konulu sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili yapılan çalışmalar neticesinde toplam 148.719 lira cezai işlem uygulandı. PPDK tarafından Kayseri Spor'a Sivas Spor maçında taraftarının neden olduğu kötü ve çirkin tezahürat gerekçesiyle Kuzey Alt 4 bloktaki bulunanlara bir maç ceza verildi. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende...
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
2: Yeşil ışığın yanmasını beklemek, ambulansı beklemekten daha kolaydır.
0: Radyo Radar 91.8.

Bir kere özgür hissediyorum kendimi. Çapraz yatıyorum yatakta. Oh be diyorum, her şey tamamen benim artık. Canım ne isterse onu yapıyorum. Ama bazen

Üzmek istiyorum seni. Canını yakmak istiyorum. Sonra yatışıyorum. Sana da üzülüyorum.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsrail yönetimine çağrımız nettir. Türkiye'yi kışkırtmaktan, Türkiye'nin sabrını sınamaktan, ülkemizin milli güvenlik alanlarından dolayı veya doğrudan müdahale anlamına gelebilecek teşebbüslerden ve Türkiye'yi karşıtı çevreleri cesaretlendiren söylemlerden vazgeçmelidir, dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Gazze'ye insani yardım götüren küresel somut filosuna uluslararası sularda düzenlenen saldırıya ilişkin davada, aralarında Benjamin Netanyahu'nun da bulunduğu sanıklar hakkında kırmızı bülten yayınlanması sürecinin başlatıldığını duyurdu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ukrayna'daki savaştan tahliye edilen Ahıska Türk'ü soydaşların Bitlis'te inşa edilen kalıcı konutlarına kavuşmaya başladığını belirterek, Türkiye inancına ve kökenine bakmadan tüm mazlumların sesi olmayı sürdürecektir, dedi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında aranan Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz yurt dışına kaçma hazırlığı yaparken Muğla'nın Marmaris ilçesinde yakalandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, aile kurumunun desteklenmesi ve genç çiftlerin evlilik süreçlerine katkı sağlanması amacıyla kurulan Aile ve Gençlik Fonu kapsamında bu ay 19.166 gence toplam 2 milyar 180 milyon lira ödeme yapıldığını bildirdi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Yalova ve Antalya'da atık suları arıtmadan denize deşarj ederek çevre kirliliğine neden olan belediye ve ilgili birliklere toplam 7 milyon 970 bin lira idari para cezası uyguladı. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun kapsamında oluşturulan kurul, ilk toplantısını pazartesi günü gerçekleştirecek. Anahtar Partisi'nden Elvan Öztürk'ün Anahtar Parti yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan danışmanı olarak atanmasının ardından Anahtar Parti Kayseri İl Başkanı İbrahim Kılıç oldu. Halk arasında Yaprak Amca olarak bilinen doğasever Abdülkadir Dağlı tarafından ahşaptan ve geri dönüşümden üretilen çeşitli ürünler Hunat Hatun Kültür ve Sanat Medresesi'nde faaliyete geçen Yaprak Amca Ahşap Evi Atölyesi'nde ziyaretçilerini bekliyor. Koca Sinan ilçesi Mimar Sinan mahallesinde bıçaklı yaralanan 59 yaşındaki erkek şahıs hayatını kaybetti. Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda hakkında hırsızlık suçundan 18 yıl 5 ay 16 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı. Kayseri'de polis ekiplerince müziğinizi tüm mahalleye dinletmeyiniz, Barbaros mahallesinde her gece yaşanan gürültü, milleti ayağa kaldıran drift ve mürekkep balığı gece mesaide konulu sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili yapılan çalışmalar neticesinde toplam 148.719 lira cezai işlem uygulandı. PPDK tarafından Kayseri Spor'a Sivas Spor maçında taraftarının neden olduğu kötü ve çirkin tezahürat gerekçesiyle Kuzey Alt 4 bloktaki bulunanlara bir maç ceza verildi. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende...
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.

0: boş yere, boş yere.
1: Radyo Radar 91.8.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsrail yönetimine çağrımız nettir. Türkiye'yi kışkırtmaktan, Türkiye'nin sabrını sınamaktan, ülkemizin milli güvenlik alanlarından dolayı veya doğrudan müdahale anlamına gelebilecek teşebbüslerden ve Türkiye'yi karşıtı çevreleri cesaretlendiren söylemlerden vazgeçmelidir, dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Gazze'ye insani yardım götüren küresel somut filosuna uluslararası sularda düzenlenen saldırıya ilişkin davada, aralarında Benjamin Netanyahu'nun da bulunduğu sanıklar hakkında kırmızı bülten yayınlanması sürecinin başlatıldığını duyurdu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ukrayna'daki savaştan tahliye edilen Ahıska Türk'ü soydaşların Bitlis'te inşa edilen kalıcı konutlarına kavuşmaya başladığını belirterek, Türkiye inancına ve kökenine bakmadan tüm mazlumların sesi olmayı sürdürecektir, dedi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında aranan Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz yurt dışına kaçma hazırlığı yaparken Muğla'nın Marmaris ilçesinde yakalandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, aile kurumunun desteklenmesi ve genç çiftlerin evlilik süreçlerine katkı sağlanması amacıyla kurulan Aile ve Gençlik Fonu kapsamında bu ay 19.166 gence toplam 2 milyar 180 milyon lira ödeme yapıldığını bildirdi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Yalova ve Antalya'da atık suları arıtmadan denize deşarj ederek çevre kirliliğine neden olan belediye ve ilgili birliklere toplam 7 milyon 970 bin lira idari para cezası uyguladı. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun kapsamında oluşturulan kurul, ilk toplantısını pazartesi günü gerçekleştirecek.